0: Saat 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en düşük 11, en yüksek 23 derece. Bilecik 8-19, Bursa 10-22, Çanakkale 13-24, Edirne 7-25, İstanbul 14-22, Kırklareli 10-23, Kocaeli 12-23, Sakarya 10-22, Tekirdağ 12-23, Yalova 14-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 7, en yüksek 19 derece. Aydın 16-29, Denizli 15-25, Kütahya 6-19, İzmir 16-27, Manisa 15-26, Muğla 14-23, Uşak 10-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Mersin çevreleri ve Antalya'nın batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Yağışların Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 17, en yüksek 28 derece. Antalya 17-27, Burdur 10-22, Hatay 15-27, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 14-25, Mersin 18-29, Osmaniye 15-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Konya, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 8, en yüksek 19 derece. Ankara 7-20, Çankırı 6-22, Eskişehir 7-19, Karaman 8-18, Kayseri 8-20, Kırıkkale ve Kırşehir 9-20, Konya 8-19, Nevşehir 7-17, Niğde ve Sivas 8-19, Yozgat 4-16 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en düşük 7, en yüksek 22 derece. Bolu 5-18, Düzce 8-21, Karabük 7-21, Kastamonu 4-19, Zonguldak 12-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 7, en yüksek 21 derece. Artvin 7-20, Bayburt 5-15, Çorum 5-19, Giresun 13-19, Gümüşhane 8-20, Ordu 12-20, Rize ve Samsun 12-19, Sinop 15-23, Tokat 8-19, Trabzon 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı en düşük 3, en yüksek 17 derece. Ardahan 1-15, Bingöl 10-18, Bitlis 7-17, Elazığ 12-21, Erzincan 10-19, Erzurum 3-13, Hakkari 11-22, Iğdır 9-21, Kars 3-17, Malatya 11-20, Muş 9-18, Tunceli 11-20, Şırnak 15-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların batı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman en düşük 16, en yüksek 24 derece. Batman 12-25, Diyarbakır 12-23, Gaziantep 13-22, Kilis 15-25, Mardin 14-23, Şanlıurfa 17-25, Siirt 14-25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Ekim Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, ilk saatlerde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege'nin güneyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, ilk saatlerde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Ekim Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Ekim Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne sosyal hesabından ihracat rakamlarına ilişkin paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı ihracat rakamına ulaşıldığını belirterek böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık açıklamasını yaptı. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler'in iklim kriziyle mücadelede en önemli organizasyonlarından COP31 öncesindeki hazırlık sürecinde bu yıl Pasifik Ada ülkeleri Fiji ve Tuvalu'da düzenlenecek Pre-COP zirvesine başkanlık edecek. Kurum, 5-8 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Pre-COP zirvesinde COP31'in eylem gündemini paylaşacak. Liderler ada hayatını deneyimleyecek, deniz seviyesinin yükselmesine karşı koymak için tasarlanan ıslah edilmiş karasal alanları ve güneş enerjisi projelerini yerinde inceleyecek. Öte yandan Kasım'da Antalya'da yapılacak COP31 zirvesinde varılacak anlaşmalar üzerinde Fiji'de müzakereler yürütülecek. Bu müzakerelere yaklaşık 4000 delegenin katılması bekleniyor. İsrail, 7 Ekim 2023'ün yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler nedeniyle 5-7 Ekim tarihlerinde işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridindeki geçiş noktalarına kapsamlı kapatma uygulanacağını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıların artırılacağı yönündeki açıklamasına karşılık Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki askeri ve askeri sanayi tesisleriyle bunlarla bağlantılı altyapıya yönelik saldırıların yoğunlaştırılacağını bildirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı'nın New York'ta ana hatlarını açıkladığı Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik 7 günlük planın aracılar üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne iletildiğini ve Amerika Birleşik Devletleri tarafının da plana ilişkin kendi görüşlerini sunduğunu ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri tarafının söz konusu plana ilişkin değerlendirmelerini aracılar üzerinden İran'a ilettiğini aktaran Garibabadi, bu görüşler ülke içinde kendi yöntemleriyle inceleniyor ve İran'ın nihai görüşleri hazır olduğu zaman uygun kanallar aracılığıyla duyurulacaktır ifadelerini kullandı. Ve spor, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Red Bull takımından Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir-Çevre otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerindeki 6. Sanayi Kavşak kollarıyla Fahrettin Altay Kavşak kolları arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 22.05 saatleri arasında orta ve sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çorum-Amasya il sınırı Merzifon yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı en düşük 10 derece, Atina parçalı bulutlu 17, Belgrad parçalı bulutlu 10, Berlin sağanak yağışlı 11, Helsinki sağanak yağışlı 6, Kiev parçalı bulutlu 8, Kopenhag sağanak yağışlı 10, Londra sağanak yağışlı 9, Madrid sağanak yağışlı 15, Moskova parçalı bulutlu 3, Paris sağanak yağışlı 10, Priştine parçalı bulutlu 6, Roma parçalı bulutlu 15, Saraybosna parçalı bulutlu 4, Sofya parçalı bulutlu 7, Tiran parçalı bulutlu 11, Varşova parçalı bulutlu 7, Viyana parçalı bulutlu 10, Zürih sağanak yağışlı 10 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu en düşük 17 derece. Aşgabat sağanak yağışlı 14, Astana sağanak yağışlı 5, Bağdat az bulutlu ve açık 25, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 9, Duşanbe parçalı bulutlu 18, Kabil parçalı bulutlu 13, Kerkük gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Kuveyt parçalı bulutlu 29, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 28, Riyad az bulutlu ve açık 26, Şam parçalı bulutlu 15, Tahran parçalı bulutlu 20, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Tokyo parçalı bulutlu 16 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 21 derece. Kahire parçalı bulutlu 20, Melbourne parçalı bulutlu 12, Montreal sağanak yağışlı 6, New York parçalı bulutlu 14, Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Washington parçalı bulutlu 14 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga parçalı bulutlu en düşük 6 derece. Frankfurt sağanak yağışlı 10, Gümülcine parçalı bulutlu 13, Kırcaali parçalı bulutlu 9, Köln sağanak yağışlı 10, Komrat parçalı bulutlu 5, Köstence parçalı bulutlu 10, Münih sağanak yağışlı 9, Podgorica parçalı bulutlu 10, Selanik parçalı bulutlu 12, Şumlu, Taraklıya ve Valkaneş parçalı bulutlu 6, Zenitsa parçalı bulutlu 17, Gazimogosa ve Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: tatlı bebekler için el ele.
1: Değerli anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımızın sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, sağlıklı nesiller, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Program boyunca merak edilenleri biz soruyoruz. Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler için El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, Teknik Basada Gülçin Çağlar, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenler, Sağlıklı Bebekler için El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak stüdyomuzda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
2: Nasılsınız Emine Hanım?
1: Teşekkür ederim. Sizleri gördük, daha iyi olduk.
2: Çok teşekkür ederiz. Kış da yaklaşıyor. Bütün annelere, babalara sağlıklı, mutlu bir kış dönemi diliyoruz.
1: Evet, yavaş yavaş da beraber. Kışla birlikte de solunum yolu hastalıkları, ufak tefek işte nezleler, gripler
2: doğru
1: başlıyor. Hatta doğru başladı. Özellikle kreşe giden, okula giden çocuklarda, arkadaşlardan da gördüğümüz, izlediğimiz kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla çocuklar yavaş yavaş hasta olmaya başlamışlar.
2: Doğru.
1: Onun için bu haftaki programımızda, Sağlıklı Bebekler için El Ele programımızda, mevsim dolayısıyla solunum yolu enfeksiyonları ve sonrasında gelişebilecek diğer hastalıklardan bahsedelim. Sevgili dinleyenler, konuğumuz Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak. Programımızı daimi dinleyenler hatırlayacaklardır. Bize yol göstermeye çalışıyor. Bizim çocuk sağlığı konusunda yıllardır bize emek veriyor ve bilgilerini paylaşıyor. Teşekkür ederiz.
2: Biz de size çok teşekkür ederiz.
1: Bu yayın döneminde de yine birlikteyiz.
2: Aa, yaşasın. Sağlığımızın korunması çok önemli. Çünkü her insanın bir tane bedeni var. Ve bunu hem kendimiz içimize sindirmeliyiz. Beslenme alışkanlıklarımızla, spor alışkanlıklarımızla, uyku düzenimizle. Ve aynı şekilde çocuğumuza da bu konuda eğitim vermemiz gerekiyor. Siz de bu konuda bizim sesimiz, nefesimiz olduğunuz için size ve tüm çalışanlara, ekibinize, bakanlığımıza biz de teşekkürü dernek olarak bir borç biliyoruz.
1: Teşekkür ederiz sevgili hocam. Bugün solunum yolu enfeksiyonları ve solunum sonrasında gelişebilecek diğer hastalıklardan bahsedelim dedik. Bugün hangi konudan bahsedeceğiz?
2: Solunum yolu enfeksiyonları sizin de dediğiniz gibi kapalı yerlerde daha kolay bulaşması nedeniyle, mevsim nedeniyle daha sıkça gördüğümüz bir hastalık. Çünkü küçücük bir sınıfta düşünün, 15-20 çocuk bir arada oluyor.
1: Daha fazla
2: küçücük
1: hocam.
2: Bir odada, evet. Bazen daha fazla çocuğumuz bir arada
1: 30-40.
2: Oluyor. 30-40 oluyor. Biz tabii, ama bizim çocukluğumuza bakarsanız ben çok iyi hatırlıyorum. Bizim sınıfımız, yani benim ilkokula başladığım yıl, bundan yarım asır önce sınıf gerçekten ve 3 tedrisat oluyordu okulumuzda, bir tadilat vardı. Ve düşünebiliyor musunuz, her sınıfta 90 öğrenci vardı. Ben 90-95 o civarlarda öğrenci vardı. Öğretmenlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Çünkü
1: 90 bir kere, öğrenci evet, bir sınıfta.
2: Evet, evet. Yani 4 kişi aynı sıraya oturduğumuzu çok iyi hatırlıyorum. Ama öğretmenimizin o güler yüzünün ne eksildiğini, ne bize bağırdığını, ne kızdığını hiçbir şeyi de hatırlamıyorum. O kadar sevgi ve saygı dolu insanlar. Diliyoruz ve umuyoruz ki yeni nesil büyüyen çocuklarımız da aynı şansa sahip olurlar. Böyle sabır, sevgi, saygı dolu öğretmenlerle beraber olurlar. Ve çocuklarımız çok güzel geleceklere kavuşurlar.
1: İnşallah.
2: Çünkü çocuk yetiştirmek iğne oyası yapmaktan çok daha kıymetli bir şey. Düşünün ki küçücük bir çocuk annesinin babasının kucağından birdenbire öğretmeninin yanına geliyor. Ve ay yaşasın, öğretmenim beni kucağına aldı, öğretmenim başımı okşadı, öğretmenim saçımı sevdi.
1: Ama ne kadar önemli onlar
2: çok
1: için.
2: Çok önemli, çünkü o bazen annesinden babasından daha değerli. Mesela ben kızıma biraz çalışmasını söylemiştim. Daha fazla çalışmama gerek yok, öğretmenim benim çalışma tarzımı çok beğeniyor demişti. Onun için öğretmenler anneden babadan çok daha kıymetliler. İşleri çok zor. Çok çok zor. Çünkü düşünün ki gencecik elinize bir tohum veriyor ve siz de ondan bir bahçe yetiştiriyorsunuz. Yani bırakın ağaç ve meyve üretmeyi, onu bahçeye çevirecek bir enerji veriyorsunuz. Eğitim demek insanın içindeki cevherin ortaya çıkarılması demekmiş. Öğretmenlerimiz bunu yapıyorlar. Bunu yaparken tabii ki hoşgörü, sevgi, temelde saygı var. Ama en önemlisi hem annelik Hem babalık hem de öğretmen olmak yürek işi Emine Hanımcığım ve sizin mesleğiniz de öyle. Bu işler yürekle yapılabilen işler. Yani akıllı mantıklı insanların yapacağı işler değil bunlar.
1: Sevgiyle.
2: Sadece sevgi gerekiyor. Koskocaman bir yürek lazım bunu yapabilmek için. Onun için insanlar eğer bu yüreğe sahipse hepimizin onları desteklememiz, yüreklendirmemiz ve onların yanlarında ve arkalarında durmamız lazım ki geleceğe güvenle ve umutla bakabilelim. Çocuklarımız sağlıklı oluyorlar ve iyi eğitimler alıyorlar diye. Hep diyoruz ki Türkiye sağlık konusunda, özellikle aşılamalar konusunda dünyanın en üste gelen, ilk sıralarda yer alan ülkelerinden, ama maalesef eğitimde aynı düzeyde değiliz. Ne yazık ki eğitimde daima dünyanın son sıralarında, sondan birinci, ikinci, üçüncü gibi sıralarda yer alan bir ülke. Bu hepimizin ayıbı, bütün erişkinlerin ayıbı. Çünkü çocuklar topluma emanettir. Benim annesi veya babası olmam veyahut da hiç tanımadığım bir çocuğa eğitim götürmem için annesi babası olmama gerek yok. Hepimiz onlar için varız bu dünyada. Ve hep diyoruz ya, her yeni doğan çocuk Tanrı'nın dünyadan yeni bir umudu. Madem ki Tanrı'nın umudu, biz de onların umuduna layık olmalı ve çocuklarımızı topluma en iyi şekilde kazandırmalıyız. Bu tabii ki bunun için iyi beslenme koşullarını sağlamamız gerekiyor. Çocuklarımıza düzenli beslenmeleri lazım. Sık sık son zamanlarda çok sevindirici olarak gazetelerde okuyorum. Sizin programınız aracılığıyla da biz çok sık bahsediyoruz. Lütfen sevgili anneler, babalar, hatta büyük anneler, büyük babalar, çocuklarımızı şeker ve şekerli gıdalardan uzak tutalım.
1: Evet.
2: Onu çocuklarımıza şeker, tatlı, pasta, çikolata, gofret, bisküvi gibi gıdalar götüreceğimize meyve alalım. Kendimiz onlara kekler, börekler yapalım. Ve o kekleri, börekleri mümkün olduğu kadar doğal gıdalarla yapalım. Pekmezimizle yapalım, kuru meyvelerimizle yapalım, taze meyvelerle yapalım. Ama çocuklarımızı sağlıklı besleyelim. Çocuklarımızı sabah okula gönderirken mutlaka kahvaltı yaptıralım. Bu çok ağır bir kahvaltı olmasına gerek yok. Bir bardak süt, annelerinin, büyük annelerinin yaptığı keklerden, kurabiyelerden veya bir yumurta gibi çok hafif bir şekilde çocuğumuzu besleyip okula gönderelim. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki iyi uyuyan, yani en az 9,5 saat uyumuş ve sabah kahvaltısını yapmış çocuklarımız okulda çok daha kolay öğreniyorlar, yani daha başarılı oluyorlar bilimsel olarak. Ama daha önemlisi arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle çok daha iyi insanlar olarak daha iyi ilişkiler yapıyorlar. Daha güler yüzlü, daha sağlıklı, daha mutlu çocuklar oluyorlar. O zaman çocuklarımızın, hep diyoruz ya, sağlığı korumak hastalıkları tedavi etmekten çok daha kolay ve ucuz. Çocuklarımızı eğer iyi uyutuyorsak, erken yatıp erken kaldırıyorsak, sabah kahvaltısını yaptırıyorsak, o zaman çocuğumuzun sağlık bankası hesabına çok büyük bir yatırım yapmış oluyoruz ve onun geleceğine güvenle bakmamış oluyoruz. Bazen şöyle oluyor, mesela sabah programı olan çocuklarımız var okulda, öğleden sonra okula giden çocuklarımız var. Şöyle kaçamaklar yapılabiliyor. İşte sabah çocuk geç kalkıyor, kahvaltı yapıyor, nasıl olsa okulda da beslenme yiyecek diye öğle yemeği atlanıyor. Biz bunu hiç istemiyoruz. Çocukların mutlaka düzenli beslenmesini istiyoruz. Erken yatsınlar, erken kalksınlar, kahvaltılarını yapsınlar, öğlen yemeklerini yesinler, ister sabahçı olsunlar, ister öğleden sonra okula gitsinler, isterse tüm gün okula gitsinler. Hangi programdalarsa olsunlar hiç fark etmez. Mutlaka en az 9,5 saat uyuyacak ve mutlaka sabah kahvaltı yapacak, sonra okula gidecek. Ve öğle yemeğinde mutlaka ister evde ister okulda yiyecek çocuğumuz. Mutlaka buna özen gösterilmesini istiyoruz. Tabii ki solunum yolu enfeksiyonlarına dönecek olursak, solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için biz daha önceki programlarda da konuştuk, grip aşısını öneriyoruz. Hı hı. Özellikle kalp hastalığı olan, astım gibi veyahut da tekrarlayan akciğer, solunum yolu hastalığı gibi olan çocuklarımıza mutlaka öneriyoruz. Gene diyabet, yani şeker düzensizliği olan çocuklarımıza mutlaka öneriyoruz. Ama bazı aileler bu grip aşısı konusunda çok tereddütleri var. Ama bu gruplara mutlaka öneriyoruz. Kreşe, anaokuluna yeni başlamış çocuklarımıza mutlaka öneriyoruz. Ama karar ailelerin, eğer aileler arzu ederse bu aşıyı yaptırmalarını istiyoruz. Yalnız şunu bilmek gerekiyor ki grip aşısı belli bir gruba karşı olan aşı. Halbuki biz sizinle solunum yolu hastalıklarından bahsettiğimizde bir kısmına karşı bu aşı koruyucu olduğu halde özellikle halk arasında beta diye bilinen bir gruba karşı çok yaygın olarak gördüğümüz beta diye bilinen bir hastalığa karşı da koruyuculuğu yok. Çünkü beta denilen hastalığı yapan virüs değil, yani grip mikrobu değil, bir bakteri yani mikrop. Mikrop ve benim öğrenciliğimden beri bunun için aşı yapmaya çalışılır ama mikrop bizden daha akıllı ve bu aşıya karşı hep kendini geliştiriyor ve hiçbir zaman aşılama konusunda başarılı olunamadı. Yalnız çok sevindirici olarak artık sağlık hizmetlerinin çok iyi olması nedeniyle, bu hastalığın iyi tanınıyor olması nedeniyle hastalık erken dönemde teşhis edilerek yan etkilerinden korunur oldu. Biz sizinle bu programlar çerçevesinde arzu ederseniz bir iki ve ailelerimizin de ilgisini çekerse peş peşe birkaç program olarak beta mikrobu denilen A grubu streptokok denilen bir mikroptan bahsedeceğiz. Tabii ve ki. Onun sonucunda olabilecek eklem romatizması, hani bu ay çocuğum hasta oldu, grip oldu, arkasından da romatizmaya çevirdi. Veya çocuğum romatizma önce bir anjin geçirmişti, arkasından kalp romatizması oldu. Veya işte çocuğum bir romatizma geçirmişti, arkasından nefrit oldu gibi hastalıklardan da bu vesileyle bahsetme aileler ilgilenirse isteriz. Çünkü bu çok yaygın olarak okul çağında görülen bir hastalık, beta denilen, halk arasında bilinen adıyla beta diye bilinen mikrop.
1: Boğaza yerleşen bir
2: yer. Evet. Burun ve boğazı seviyor. Oraya yerleşiyor. Ve çok kolay bulaşıyor. Yani ben mesela bugün çok sağlıklı olarak görünebilirim. Hiçbir şikayetim olmaz ki çocuklarımızın çoğu öyle oluyor. Okula gidiyor. Çocuk okula birdenbire aksırıp öksürmeye başlıyor. Eve geldiğinde hafif bir kırgınlığı var. Ateşi çıkıyor. İştahı kaçıyor. Yani yemek yemesi bozuluyor. Ve aksırıp öksürmeyle beraber, yüksek ateşle beraber birdenbire çocuğun durumu bozuluyor. Yani okula gönderirken sapasağlam görünen çocuğumuz okuldan döndüğünde hasta olabiliyor. Ve bu sırada da hastalığı bulaştırmaya başlamış oluyor aksırıp öksürmeler başlaması nedeniyle. Bu nedenle aksırıp öksürmeler solunum yolu enfeksiyonlarında çok önemli. Sadece betalar için değil, grip için de önemli. Yani virüsler ve diğer bakteriler, yani mikroplar için de aksırıp öksürme ile solunum yolu hastalıkları, damlacık enfeksiyon dediğimiz aksırıp öksürmeler sırasında ve hatta konuşurken, mesela konuşurken ağzımızdan tükürük saçıyoruz farkında olmadan. O tükürükle beraber mikrop saçıyoruz aslında. Virüs saçıyoruz, bakteri saçıyoruz. Veya öksürürken, gülerken, burnumuzu silerken veya burnumuzu aksırırken elimizi kapattığımız sırada elimize saçılan mikroplarla gider bir yere dokunursak veya birinin elini sıkarsak gibi bir sürü şekilde çocuklarımıza, yani düşünün ki elimizi yıkamışız, bir muslukta yıkamışız, kurulamadan dışarı çıkmışız, el ele birinin elini tutuyoruz, elini ıslatıyoruz veya gidiyoruz bir yere dokunuyoruz, orası nemli kalıyor gibi aksırırken ağzımızı elimizle kapatıyorsak, o zaman öksürdüğümüz, aksırdığımız sıradaki bütün mikropları, el sıkışmalar, birinin başına, çocuklarımızın başına okşama veya bir telefonumuzu tutma veya kapı kolunu tutma veya müşterek kullandığımız bir alanı da masaya dokunma gibi nedenlerle buralara mikrobu saçıyoruz. Ve araştırmalar gene gösteriyor ki bazı mikroplar bu dokunduğumuz yerlerde en az 2 saat yaşıyorlar. Dolayısıyla sizin, benim dokunduğum ve mikrop saçtığım bir ortamdan siz biraz sonra geçerken oraya dokunursanız, benim kullandığım kalemi siz kullanıyorsanız, benim açtığım kapıyı açıyorsanız sizin elinize o mikrop bulaşıyor ve siz de bir şekilde gidip o elinizle yemek yiyorsunuz. Ve o sırada siz de hastalığı kapıyorsunuz. İşte bu damlacık enfeksiyon dediğimiz şey aslında çok kolay yayılabilen bir yöntem. Bunun için de gene dönüp dolaşıp tıpkı yaz ishallerinde olduğu gibi el yıkamanın önemi ortaya çıkıyor. İsterseniz gene bir güncelleme açısından bir el yıkamadan tekrar bahsedelim. Ellerimizi yıkarken mutlaka akarsu kullanılması öneriliyor. Akarsu kullanırken de diyoruz ki eğer akarsu bulamazsak ne yapacağız? Bir şekilde elimizi ıslak mendillerle sileceğiz. Ama hiçbir zaman ıslak mendil veya işte bu el antiseptiği denilen marketlerde satılan veya eczanelerde satılan bazı maddeler.
1: Antibakteriyel.
2: Onlar hiçbir zaman el yıkamanın yerini tutmuyor. Onu bilelim bir defa.
1: Mecbursak yapabileceğimiz.
2: Evet, çok çaresiz kaldığımız zamanlarda, suya ulaşamadığımız, elimizi akarsuyla yıkayamadığımız zamanlarda bunu öneriliyor. Ama el yıkamayı ne zaman yapıyoruz? Mutlaka sokakta dışarıdan geldiğimizde. Ve çocuklarımıza bunu öğretmek çok önemli. Onun için iyi örnekler oluşturmamız çok önemli. Dışarıdan girdik evimize, hemen ellerimizi yıkıyoruz. Yemeğe oturmadan önce mutlaka ellerimizi yıkıyoruz. Mutlaka tuvaletten çıktıktan sonra ellerimizi yıkıyoruz. Eğer kedi köpek gibi bir hayvanımız varsa evde, onu sevdikten sonra mutlaka ellerimizi yıkıyoruz. Hasta biriyle temas ettiysek mutlaka ellerimizi yıkıyoruz. Temizliği konusunda çok güvenmediğimiz ortamlarda bulunduysak, el ortamında da olabilir. O zaman mesela temizlik yapıyorduk, işte bir yere dokunduk, yere bir şey düştü, onu aldık gibi nedenlerle eğer elimizin kirlen düşünüyorsak mutlaka elimizi yıkıyoruz. El yıkarken mutlaka akarsuyla ellerimizi ıslatıyoruz. Ondan sonra sabunla ellerimizi ovuşturarak özellikle parmaklarımızın arasını, tırnak bölgelerimizi ve ellerimizin avuç hem sırt kısımlarını ovuşturarak en az 20 saniye gibi süreyle ovuşturup köpürttükten sonra tekrar duruluyoruz suyla. Sonra da kuruluyoruz ve bunun için de temiz kağıtlar kullanıyoruz. Temiz kağıt kullanıyoruz deyince dedik ki hapşırırken, öksürürken de aksırıp öksürmeler sırasında da elimizi ağzımıza kapatıyoruz. Kapatmak için de gene mendil kullanılması öneriliyor.
1: Kağıt mendil.
2: Kağıt mendil. Hı hı. Ve bu kullandığımız kağıt mendili de artık çöpe, mümkünse de kapaklı çöplere atılması öneriliyor ki mikrop etrafa yayılmasın. Yani bunlar hep bir kullanımlık olmalı ve sonra da kapalı ortamlarda bulundurularak etrafa yayılması engellenmeli. Çünkü dedik ya, en az 2 saat kadar ortamda yaşayabiliyor bu mikroplar. Dolayısıyla birisi orayı karıştırdığı zaman veya
1: dokunduğu zaman.
2: Evet. Bir şekilde
1: ve bizim arkadaşlarımız da bir kişi hastalandığı zaman diğerlerine de bulaşıyor. Çünkü aynı ortamı kullanıyorlar. Hı. Aynı mikrofonu kullanıyorlar. Aynı masayı kullanıyorlar. Aynı mouse'u kullanıyorlar. Aynı klavyeyi kullanıyorlar. Hı. Aynı bilgisayarı kullandıkları için de. Dolayısıyla çok çabuk bulaşıyor birbirlerine. Hı. Ben arkadaşlara sürekli söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar, biriniz hasta olduğunuz zaman mümkünse yayına girmesin. Hı hı. Çünkü aynı odadan aynı şeyleri kullanınca diğer sağlıklı arkadaşlar da rahatsız oluyor. Tabii. Dolayısıyla da etrafta herkes hasta oluyor. Onun için mutlaka temizliğe dikkat edelim, ama şimdi yıkayamadığımız ortamlarda da biraz önce söylemiştiniz, eğer suya ulaşamıyorsak, hı hı, imkan yoksa diğer antibakteriyel jeller ya da işte ıslak mendiller kullanılabilir. Bu birazcık belki engelleyebilir, yayılmayı engelleyebilir, ama yine hasta olmamızı engelleyemiyor.
2: Tabii, doğru, haklısınız, ama burada önemli olan hastalıkta bir zincir oluşuyor. Çünkü, hı hı, ne dedik, işte elimizi ağzımıza kapatabiliyorsa çok şanslıyız. Çünkü bazen oluyor mesela özellikle toplu taşımalarda çok sık bu tür hastalıklar bulaşıyor. Onun için bütün ailelerden ricamız, hem kendilerinin hem çocukların ellerini ağızlarını kapatmayı alışkanlık edinmeleri. Onun yanı sıra kendisini korumalı amacıyla da yanlarında mendil bulundurmaları. Çünkü maalesef hani bazen bilinçli olarak, bazen bilinçli olmadan bir şekilde veya işte aksırırken elimiz ağzımıza yetişemeyecek kadar çok hızlı bir aksırık gelebiliyor ve ani bir öksürükler olabiliyor. O sırada hiç olmazsa çocuğumuzun ağzını mendille kapatırsak, onun yüzüne sıçrayan mikroptan, çünkü çocuklar bu konuda boyları nedeniyle biraz daha
1: şanssız.
2: Evet. Hastalıklara daha yakın oluyorlar. Doğrudan çocuğun yüzüne öksürülüyor, aksırılıyor gibi oluyor. Onun için çocuklarımıza kendi mendilleriyle ağızlarını, burunlarını kapatmalarını istiyoruz. Çünkü bu mikroplar, yani solunum yolu hastalıklarının mikropları doğrudan buruna ve ağza yerleşiyor.
1: Havada asılı kalan kalıyor
2: tabii,
1: mu aynı zamanda hocam?
2: Yani uzunca bir süre, işte en az 2 saat kalanları var içlerinde. Ama
1: havayla birlikte
2: güneşli bir havada tabii bulaşma şansı çok az. O nedenle solunum yolu enfeksiyonları yaz aylarında çok daha az görülüyor. Bir defa güneşin koruyucu etkisinden yararlanılmış oluyor. Diğer taraftan kapalı ortamlara girince nüfus artıyor. Şimdi düşünün, aileler sıkılıyor, çocuklarını alıyorlar. Hani yaz aylarında aman parka gidin, gene dışarılarda dolaşınıyoruz. Gene kış aylarında da öneriyoruz. Çünkü kış aylarında hava, dışarıda dolaşmanın da keyfi ayrı. güzel giyinip eldivenlerimizi, berelerimizi, atkılarımızı taktıktan sonra çok rahatlıkla parklarda dolaşabiliriz. Kapalı bir ortama girip orada işte alışveriş merkezlerinde dolaşmaktan çok daha sağlıklısı. Çünkü çocuklarımız alışveriş merkezlerine gittiğinde bir defa ailelerin bütçesine zarar geliyor doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü çocuklar için çok cazip bir ortam alışveriş merkezleri. Bir sürü oyuncak var, bir sürü uyaran var. Orada evde pişirmekten daha pahalıya mal olacak yiyecekler var. Hiç kuşkusuz ki oralara da gidilip oralarda da gıdaların zaman zaman tüketilmesi önemli. Ama bunu alışkanlık haline getirerek çocuklarımızın tüketici olmasından çok gidip parklarda gezmeleri, hem temiz hava almaları, hem orada doğayla bütünleşmeleri açısından çok daha sağlıklı olanı. Gene kapalı merkezler, çok güzel spor merkezleri açıldı. Oralara gidip çocuklarımızın bazı spor etkinliklerine katılmaları, işte voleybol kurslarına, basketbol kurslarına katılmalarını istiyoruz ki hem beden sağlıkları açısından iyi olur, hem de ruh sağlıkları açısından kendi yaşıtlarıyla birlikte olup bir topun peşinde koşmanın, paylaşmanın zevkini öğrenmiş olacaklar. Takım ruhu gelişerek takım arkadaşlarıyla birbirlerine topu uzatmayı öğrenecekler. Ve bu bir hayat tarzına dönüşecek yıllar içinde. Onun için bu tür alışkanlıkları kazanmaları için bu etkinliklere katılmalarını istiyoruz. Ama tabii ki bunun için de sağlıklı olmaları gerekiyor. Dediğiniz gibi hasta insanlar etrafa hastalığı bulaştırdıkları gibi kendi sağlıkları açısından da istirahat etmeleri çok önemli. Onun için mümkünse hasta olan kişilerin 24 saat kadar okula ve iş yerlerine gitmemeleri önerilenler arasında. Ama bu tabii ki...
1: Çünkü bu hastalıkların zaten sevgili hocam dinlenme birinci tedavi şekli
2: tabii,
1: değil mi?
2: Tabii. Yani özel bazı hastalıklar var ki mutlaka ilaç kullanılması gerekiyor. Bu betalarda olduğu gibi onu konuşacağız gene. Betaları ayrıca konuşurken. Ama nezle gibi hadiselerde yani virüs dediğimiz nedenle oluşan hastalıkların tedavisi yok Emine Hanım'cığım.
1: Hatta halk arasında derler ya, yani ilaç kullanırsan bir hafta.
2: Çok haklısın.
1: Kullanmazsan 7 gün.
2: Doğru, doğru. Aynen öyle oluyor.
1: İkisi aynı şey.
2: Evet, hiç. Hiç
1: dinlenirsen 7 gün,
2: evet,
1: ilaç
2: evet.
1: kullanırsan bir evet. hafta.
2: Onun yerine bizim çok sevgili portakalımız, mandalinamız,
1: limonumuz,
2: bol meyve, bol sebze,
1: pekmezimiz.
2: Çok güzel. Onlarla hem bağışıklık sistemimizi güçlendiriyoruz.
1: Balığımız tabii.
2: Evet, evet. Onları da çok iyi bir şekilde tüketmemiz gerekiyor ki gene beslenmenin önemi burada ortaya çıkıyor. Onun için de çocuklarımıza bu tür gıdaların verilmesi ve hastalıklara karşı önlemin alınmasına yarar var.
1: Program şimdi, başında şekerden uzak tutalım dediniz evet. sevgili hocam. Pekmez ve bal bunun dışında tutuluyor değil mi?
2: Bal birazcık değişik bir şey çünkü maalesef bal üretiminde biraz sıkıntı var diye biliyorum.
1: Doğal olanı tercih evet, edeceğiz
2: evet,
1: tabii ki.
2: Evet. Çünkü maalesef dünyada arıların kıymetini bilemiyoruz biz insanlık olarak. Dolayısıyla arı ölümlerinin çok arttığı biliniyor. Hı hı. Dolayısıyla da bal üretimi azalıyor. Ve bal üretiminde...
1: Doğal bal üretimi
2: evet,
1: diyelim.
2: Biraz sıkıntı oldu biliniyor. Ama pekmez, kendi ürettiğimiz pekmezimiz daima çok değerli. Özellikle de bunların meyvelerle, yani mesela meyvenin üstüne yenmesinde fayda var. Çünkü üretiminde
1: doğal bal üretimi
2: evet,
1: diyelim.
2: Biraz sıkıntı oldu biliniyor. Ama pekmez, kendi ürettiğimiz pekmezimiz daima çok değerli. Özellikle de bunların meyvelerle, yani mesela meyvenin üstüne yenmesinde fayda var. Çünkü özellikle üzüm pekmezi demirden

0: bağlanmış oluyor.
1: Bağlanıp kana
0: faydalı oluyor.
1: Evet, çok faydalı. Yani hem bağışıklık sistemimizin güçlenmesine hem hastalıklara direncimizin artmasına çok önemli.
0: Çocukken annem bize grip olduğumuz zaman pekmezli limonata yapardı. Şeker yerine pekmez koyardı içine.
1: Ne kadar akıllı bir şey, davranış. Çok
0: yani
1: hoş.
0: Bir limonu bir bardak pekmezin içine sıkardı. Ne birazcık güzel. Da sıcak su ilave ederdi. Oo. Hafif ılık bir şekilde içirirdi. O çok iyi gelirdi bize. Onu hatırlıyorum ben.
1: Çok güzel bir
0: o zaman doğru bir yapılan bir davranışmış.
1: Çok güzel. Şimdi, belki suyu kaynak değil de sıcak yerine ılık suyu.
0: Ilık.
1: Çünkü C vitamini çok kırılgan bir şey. Mesela limonu keseriz, ortada bırakırız ve C vitaminini kaybediyoruz. Evet, değeri çok azalıyor, sağlık değeri. Portakal da öyle. Mesela portakalı hep deriz ya, taze sıkılmış portakal suyu. Portakalı sıkacağız ve içeceğiz. Beklettiğimiz anda mesela, ay dur ben portakalı sıkayım. O sırada kahvaltıyı hazırlarken çocuklarım da içeride yiyin. Kahvaltı hazır olacak. Herkes sofraya oturmaya yakınken portakal sıkılacak ki çocuk içsin ve gitsin. Çünkü C vitamini çok nazlı bir vitamindir. Işıktan, ısıdan çok çabuk etkilenir ve çabucak bozulur. Yani etkisini kaybeder. Böyle olduğu için içtiğimiz sadece...
0: O zaman taze sıkılmış bir meyve suyunu saklayamayız.
1: Evet, onu saklayamayız. O zaman hani gene güzel bir şey almış oluruz ama
0: belki kaliteli bir C vitamini almamış oluruz.
1: Evet, evet. Daha sağlıklısı dilim dilim yemek tabii ki. Çünkü hani o dilimlerinde de daha bir miktar ışıktan korunuyor. Ama çocuklarımızın hani sabah dedik ya kahvaltıda bir şeyler yiyip içmelerini istiyoruz. İşte sizin bahsettiğiniz annecinizin yaptığı o pekmezli portakal suyu harika bir şey olur. Hem kan şekerlerini yükseltiyor hem de
0: C vitamini
1: demir de alıyor demir aynı de zamanda. Çünkü toplumda demir eksikliği oldukça yaygın.
0: Programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Bu konuda eklemek istedikleriniz varsa onları da alalım.
1: Tekrarlamak gerekirse solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz solunum yolu hastalıkları özellikle burnumuza ve ağzımıza yerleşen mikroplar vasıtasıyla oluşmaktadır. Ve birbirimize gene burnumuz ve ağzımızdan saçtığımız mikroplarla işte konuşurken, gülerken özellikle aksırmalar, öksürmeler sırasında mikrop saçarak damlacık şeklinde başkasına bulaştırıyoruz farkında olmadan ve istemeden. Onun için bu istenmeyen etkiden korumak için kendimizi elimizi mutlaka öksürürken, aksırırken ağzımızı ve burnumuza bir kağıt mendille kapatıyoruz ki başkalarını hasta etmeyelim. Ve bu kağıt mendili de kapalı bir çöpe atıyoruz ki gene buradan hastalık etrafa yayılmasın. Gene el yıkama alışkanlığına çok önem veriyoruz ki başkalarının farkında olmadan bulaştırdığı solunum yolu mikroplarını kapılardan, masalardan, umumi tuvaletlerin musluklarından veya telefon, kalem gibi bazı herkesin kullandığı malzemelerden etrafı buradan kapmayalım diye. Evimizde hasta varsa onların malzemelerini ayırıyoruz ve mutlaka onların bardağı, çatalı, kaşığı, tabağı ayrı oluyor. Ve kimse onları paylaşmıyor. Gene havluları aynı şekilde ayrı oluyor. Ve mümkünse hastalıklar sırasında kağıt havlular kullanmakta yarar var ki hastalıkları birbirimize
0: bulaştırmayalım. Teşekkür ediyoruz.
1: Biz de size teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyenler, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programımızın bugün de sonuna geldik. Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak'la bugün mevsim dolayısıyla solunum yolu enfeksiyonları ve sonrasında gelişebilecek diğer hastalıklardan bahsettik. Sizi solunum yolu enfeksiyonlarından, korunma yollarından bahsettik ve nasıl hareket edeceğimiz konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Ben Emine Ertürk Karaaslan, Teknik Basada Gülçin Çağlar ve konuğumuz Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Sağlıklı bebekler için el ele. Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.

Sayın dinleyiciler, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en düşük 11, en yüksek 23 derece. Bilecik 8-19, Bursa 10-22, Çanakkale 13-24, Edirne 7-25, İstanbul 14-22, Kırklareli 10-23, Kocaeli 12-23, Sakarya 10-22, Tekirdağ 12-23, Yalova 14-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 7, en yüksek 19 derece. Aydın 16-29, Denizli 15-25, Kütahya 6-19, İzmir 16-27, Manisa 15-26, Muğla 14-23, Uşak 10-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Mersin çevreleri ve Antalya'nın batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Yağışların Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 17, en yüksek 28 derece. Antalya 17-27, Burdur 10-22, Hatay 15-27, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 14-25, Mersin 18-29, Osmaniye 15-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Konya, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 8, en yüksek 19 derece. Ankara 7-20, Çankırı 6-22, Eskişehir 7-19, Karaman 8-18, Kayseri 8-20, Kırıkkale ve Kırşehir 9-20, Konya 8-19, Nevşehir 7-17, Niğde ve Sivas 8-19, Yozgat 4-16 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en düşük 7, en yüksek 22 derece. Bolu 5-18, Düzce 8-21, Karabük 7-21, Kastamonu 4-19, Zonguldak 12-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 7, en yüksek 21 derece. Artvin 7-20, Bayburt 5-15, Çorum 5-19, Giresun 13-19, Gümüşhane 8-20, Ordu 12-20, Rize ve Samsun 12-19, Sinop 15-23, Tokat 8-19, Trabzon 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı en düşük 3, en yüksek 17 derece. Ardahan 1-15, Bingöl 10-18, Bitlis 7-17, Elazığ 12-21, Erzincan 10-19, Erzurum 3-13, Hakkari 11-22, Iğdır 9-21, Kars 3-17, Malatya 11-20, Muş 9-18, Tunceli 11-20, Şırnak 15-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların batı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman en düşük 16, en yüksek 24 derece. Batman 12-25, Diyarbakır 12-23, Gaziantep 13-22, Kilis 15-25, Mardin 14-23, Şanlıurfa 17-25, Siirt 14-25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar güney ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin 5 Ekim Pazartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantısına iştirak edecek. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da katılacak. Fidan'ın toplantıda ittifakın kurumsallaşma sürecine ve bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye'nin görüşlerini paylaşması, Orta Doğu'da barış ve istikrara yönelik tehditlere dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattına ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demir yolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacağını belirten Uraloğlu, böylece hızlı tren ağının Kapıkule'ye ve Avrupa sınırına kadar ulaşacağını ifade etti. Uraloğlu, hattın Çerkezköy Kapıkule kesiminde çalışmaların tamamlandığını aktararak bu kesimin hem yolcu hem de yük taşımacılığı hizmeti vereceğini kaydetti. İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda arı kovanlarına gizlenmiş 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, meclisin basına açık oturumunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin medyada yer alan açıklamalarının aksine ara bulucular üzerinden İran'a öneride bulunduğunu söyleyen Kalibaf, tek taraflı taleplerde bulunma döneminin bittiğini ve İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını bilmeleri gerekiyor diye konuştu. Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın kararlılığını iyi bildiğini ve iç kamuoyunda algı oluşturmak için ekonomik baskı ve askeri girişimlere ilave olarak tehdit söylemlerini artırdığını savundu. Ve spor. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında 5 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dallara stadında saat 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir-Çevre otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerindeki 6. Sanayi Kavşak kollarıyla Fahrettin Altay Kavşak kolları arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 22.05 saatleri arasında orta ve sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çorum-Amasya il sınırı Merzifon yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Bir

Sayın dinleyiciler, Ankara Lösanti Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil sıfır grubu RH pozitif trombosit kanı ihtiyaç vardır. Sıfır grubu RH pozitif trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Lösanti Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Ankara Lösanti Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil sıfır grubu RH pozitif trombosit kanı ihtiyaç vardır. Sıfır grubu RH pozitif trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Lösanti Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 5 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleriyle Antalya'nın batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 6 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Sivas'ı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Bingöl, Muş ve Siirt'i çevreleriyle Diyarbakır'ın kuzeyi ve Bitlis'in batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. 7 Ekim Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu çevreleri, Antalya, Kayseri, Sivas ve Niğde'nin doğusu, Hatay'ın batısı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam eden hava sıcaklığı hafta ortasından itibaren artarak mevsim normallerine çıkacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Ekim Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, ilk saatlerde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege'nin güneyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, ilk saatlerde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Ekim Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Ekim Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en düşük 11, en yüksek 23 derece. Bilecik 8-19, Bursa 10-22, Çanakkale 13-24, Edirne 7-25, İstanbul 14-22, Kırklareli 10-23, Kocaeli 12-23, Sakarya 10-22, Tekirdağ 12-23, Yalova 14-22 derece.

Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 7, en yüksek 19 derece. Aydın 16-29, Denizli 15-25, Kütahya 6-19, İzmir 16-27, Manisa 15-26, Muğla 14-23, Uşak 10-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Mersin çevreleri ve Antalya'nın batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Yağışların Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 17, en yüksek 28 derece. Antalya 17-27, Burdur 10-22, Hatay 15-27, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 14-25, Mersin 18-29, Osmaniye 15-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Konya, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 8, en yüksek 19 derece. Ankara 7-20, Çankırı 6-22, Eskişehir 7-19, Karaman 8-18, Kayseri 8-20, Kırıkkale ve Kırşehir 9-20, Konya 8-19, Nevşehir 7-17, Niğde ve Sivas 8-19, Yozgat 4-16 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en düşük 7, en yüksek 22 derece. Bolu 5-18, Düzce 8-21, Karabük 7-21, Kastamonu 4-19, Zonguldak 12-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 7, en yüksek 21 derece. Artvin 7-20, Bayburt 5-15, Çorum 5-19, Giresun 13-19, Gümüşhane 8-20, Ordu 12-20, Rize ve Samsun 12-19, Sinop 15-23, Tokat 8-19, Trabzon 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı en düşük 3, en yüksek 17 derece. Ardahan 1-15, Bingöl 10-18, Bitlis 7-17, Elazığ 12-21, Erzincan 10-19, Erzurum 3-13, Hakkari 11-22, Iğdır 9-21, Kars 3-17, Malatya 11-20, Muş 9-18, Tunceli 11-20, Şırnak 15-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların batı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman en düşük 16, en yüksek 24 derece. Batman 12-25, Diyarbakır 12-23, Gaziantep 13-22, Kilis 15-25, Mardin 14-23, Şanlıurfa 17-25, Siirt 14-25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7. Güneyinde kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne sosyal hesabından ihracat rakamlarına ilişkin paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı ihracat rakamına ulaşıldığını belirterek böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık açıklamasını yaptı. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler'in iklim kriziyle mücadelede en önemli organizasyonlarından COP31 öncesindeki hazırlık sürecinde bu yıl Pasifik Ada ülkeleri Fiji ve Tuvalu'da düzenlenecek PireCOP zirvesine başkanlık edecek. Kurum 5-8 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek PireCOP zirvesinde COP31'in eylem gündemini paylaşacak. Liderler ada hayatını deneyimleyecek, deniz seviyesinin yükselmesine karşı koymak için tasarlanan ıslah edilmiş karasal alanları ve güneş enerjisi projelerini yerinde inceleyecek. Öte yandan Kasım'da Antalya'da yapılacak COP31 zirvesinde varılacak anlaşmalar üzerinde Fiji'de müzakereler yürütülecek. Bu müzakerelere yaklaşık 4000 delegenin katılması bekleniyor. İsrail, 7 Ekim 2023'ün yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler nedeniyle 5-7 Ekim tarihlerinde işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridindeki geçiş noktalarına kapsamlı kapatma uygulanacağını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıların artırılacağı yönündeki açıklamasına karşılık Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki askeri ve askeri sanayi tesisleriyle bunlarla bağlantılı altyapıya yönelik saldırıların yoğunlaştırılacağını bildirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı'nın New York'ta ana hatlarını açıkladığı Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik 7 günlük planın aracılar üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne iletildiğini ve Amerika Birleşik Devletleri tarafının da plana ilişkin kendi görüşlerini sunduğunu ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri tarafının söz konusu plana ilişkin değerlendirmelerini aracılar üzerinden İran'a ilettiğini aktaran Garibabadi, bu görüşler ülke içinde kendi yöntemleriyle inceleniyor ve İran'ın nihai görüşleri hazır olduğu zaman uygun kanallar aracılığıyla duyurulacaktır ifadelerini kullandı. Ve spor, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Red Bull takımından Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerindeki 6. Sanayi Kavşak Kollarıyla Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 22.05 saatleri arasında orta ve sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çorum-Amasya il sınırı Merzifon yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 5 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleriyle Antalya'nın batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 6 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Sivas'ı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Bingöl, Muş ve Siirt'i çevreleriyle Diyarbakır'ın kuzeyi ve Bitlis'in batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. 7 Ekim Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu çevreleri, Antalya, Kayseri, Sivas ve Niğde'nin doğusu, Hatay'ın batısı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam eden hava sıcaklığı hafta ortasından itibaren artarak mevsim normallerine çıkacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Ekim Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, ilk saatlerde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege'nin güneyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, ilk saatlerde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Ekim Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Ekim Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 6.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Balıkesir en düşük 11, en yüksek 23 derece. Bilecik 8-19, Bursa 10-22, Çanakkale 13-24, Edirne 7-25, İstanbul 14-22, Kırklareli 10-23, Kocaeli 12-23, Sakarya 10-22, Tekirdağ 12-23, Yalova 14-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 7, en yüksek 19 derece. Aydın 16-29, Denizli 15-25, Kütahya 6-19, İzmir 16-27, Manisa 15-26, Muğla 14-23, Uşak 10-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Mersin çevreleri ve Antalya'nın batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Yağışların Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 17, en yüksek 28 derece. Antalya 17-27, Burdur 10-22, Hatay 15-27, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 14-25, Mersin 18-29, Osmaniye 15-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Konya, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 8, en yüksek 19 derece. Ankara 7-20, Çankırı 6-22, Eskişehir 7-19, Karaman 8-18, Kayseri 8-20, Kırıkkale ve Kırşehir 9-20, Konya 8-19, Nevşehir 7-17, Niğde ve Sivas 8-19, Yozgat 4-16 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en düşük 7, en yüksek 22 derece. Bolu 5-18, Düzce 8-21, Karabük 7-21, Kastamonu 4-19, Zonguldak 12-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 7, en yüksek 21 derece. Artvin 7-20, Bayburt 5-15, Çorum 5-19, Giresun 13-19, Gümüşhane 8-20, Ordu 12-20, Rize ve Samsun 12-19, Sinop 15-23, Tokat 8-19, Trabzon 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı en düşük 3, en yüksek 17 derece. Ardahan 1-15, Bingöl 10-18, Bitlis 7-17, Elazığ 12-21, Erzincan 10-19, Erzurum 3-13, Hakkari 11-22, Iğdır 9-21, Kars 3-17, Malatya 11-20, Muş 9-18, Tunceli 11-20, Şırnak 15-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların batı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman en düşük 16, en yüksek 24 derece. Batman 12-25, Diyarbakır 12-23, Gaziantep 13-22, Kilis 15-25, Mardin 14-23, Şanlıurfa 17-25, Siirt 14-25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar güney ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin 5 Ekim Pazartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantısına iştirak edecek. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da katılacak. Fidan'ın toplantıda ittifakın kurumsallaşma sürecine ve bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye'nin görüşlerini paylaşması, Orta Doğu'da barış ve istikrara yönelik tehditlere dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattına ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demir yolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacağını belirten Uraloğlu, böylece hızlı tren ağının Kapıkule'ye ve Avrupa sınırına kadar ulaşacağını ifade etti. Uraloğlu, hattın Çerkezköy Kapıkule kesiminde çalışmaların tamamlandığını aktararak bu kesimin hem yolcu hem de yük taşımacılığı hizmeti vereceğini kaydetti. İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda arı kovanlarına gizlenmiş 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, meclisin basına açık oturumunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin medyada yer alan açıklamalarının aksine ara bulucular üzerinden İran'a öneride bulunduğunu söyleyen Kalibaf, tek taraflı taleplerde bulunma döneminin bittiğini ve İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını bilmeleri gerekiyor diye konuştu. Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın kararlılığını iyi bildiğini ve iç kamuoyunda algı oluşturmak için ekonomik baskı ve askeri girişimlere ilave olarak tehdit söylemlerini artırdığını savundu. Ve spor. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında 5 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dallara stadında saat 21.45'te başlayacağı karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerindeki 6. Sanayi Kavşak Kollarıyla Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 22.05 saatleri arasında orta ve sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çorum-Amasya il sınırı Merzifon yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onlara çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
3: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
2: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
4: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
2: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 5 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleriyle Antalya'nın batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 6 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Sivas'ı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Bingöl, Muş ve Siirt çevreleriyle Diyarbakır'ın kuzeyi ve Bitlis'in batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. 7 Ekim Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu çevreleri, Antalya, Kayseri, Sivas ve Niğde'nin doğusu, Hatay'ın batısı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam eden hava sıcaklığı hafta ortasından itibaren artarak mevsim normallerine çıkacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Ekim Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, ilk saatlerde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege'nin güneyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, ilk saatlerde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Ekim Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Ekim Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, filmciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: Bir kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: çıktı.
5: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
6: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
5: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
6: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.
7: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için aşık, aşk ve maşuk. İşte bunları araştırdık. Öyle ki hemen herkesin bir fikri, hemen herkesin yaşadığı bir şeyler var aşkla ilgili bu dünyada. Aşık, bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun kimse. Maşuksa bu sevginin beslendiği kişiye verilen isim. Aşık mı maşuku sever, maşuk mu aşıka kendini sevdirir? İşte bu soru biraz kafa kurcalıyor. Şayet maşuk, aşık olunacak kadar sevgiye layık biri değilse, aşık ne kadar isterse istesin, yine de maşuku zorla sevebilir mi? Ya da maşuk bu kadar sevimli, sevilesi olmasaydı, aşık onu aşkla sevmemeye ne kadar dayanabilirdi? Bir insan, bir insana aşık olmaz. Bir insan, diğer bir insanı kendine aşık eder. Bunun tersine bir duygu içinde bu formül geçerli olur. Bir insan bir başka insandan durup dururken nefret etmez veya soğumaz. O bir başka insan, diğer bir insanı kendinden nefret ettirir veya soğutur. O yüzden bir başkasına "Neden beni sevmiyorsun?" sorusu çok anlamsız bir sorudur. Ve bu soru ancak kendi kendine sorulur. Maço erkeklerin ülkemizde beğendikleri kadından sevdiklerine karşılık alamayınca bu soruyu kendilerine çok sert sorduklarını gördük. Kendilerine hiç kusur aramadan, oysa kendisine "Acaba bu insana ben kendimi neden sevdiremiyorum?" veya "Acaba şu insanı kendimden hangi davranışımla soğutuyorum, uzaklaştırıyorum?" sorularını sorabilseler, bu kadar şiddetin sebebi de çoktan ortadan kalkmış olacak. Aşık, maşukun sırrına vakıf olunca dert üstüne dertle karşılaşırmış. Hicranı da huslattan sonra bulurmuş. Bir de tasavvufta var aşıkla maşuk. Maşuk, aşığı sevdiğinden her şeyini üzerine alır. Maşuğun nazarı, aşığın suçlarına da değer. Allah severse mağfiret eder. Mağfiret suçlara karşılık gelir. Maşuktan mağfiret, aşıkta yara açar. Bu yara, maşukun sarma kudretinden ötürü aşıktaki ezilme duygusundadır. Sevgi, her şeyi kapsamaya gerektirir. Zor değil mi? Gerçekten zor. Aşıkla maşukun arasına girilmez. Girilemez de zaten. Bize dedikodulardan kurtulup, maşukun aşığının peşine düşüp aşıktaki ezilme duygusundadır. Sevgi, her şeyi kapsamaya gerektirir. Zor değil mi? Gerçekten zor. Aşıkla maşukun arasına girilmez. Girilemez de zaten. Bize dedikodulardan kurtulup, maşukun aşığının peşine düşüp izinden gitmez.

0: ve hesap edilemeyen, yani akıl işi olmayan bir mefhumdur. Çünkü akıl, karla zararı, iyi ile kötüyü ayırmada hesap yapmak için kullandığımız bir yeteneğimizdir. Ama aşık, kar zarar hesabı yapmayandır. Dolayısıyla onun akıllı işi yoktur. O maşukundan gelen hiçbir şeyi gönülsüz karşılamayacak, eza ve cefasını bile nimet olarak sayacaktır. Aşıklar bu yolda karşı karşıya kaldıkları her türlü zorlukları maşukun onlara bir lütfu olarak değerlendireceklerdir. Ancak bu duygu aşk olabilir. Edebiyatta aşkla ateş aynı anlamda kullanılır. Çünkü aşk var olduğu ruhta maşuktan gayrı hiçbir şeyi aşığın kendisini dahil barındırmaz. Her şeyi yok ederek ateşle aynı özelliği gösterir, yok eder. Bundandır ki aşkın ateşine dokunanın yanmaktan ve yok olmaktan başka çaresi yoktur. Peki böyle bir aşk aşığı nereye götürür? Bu belalı aşk yolunun sonunda açığa ne çıkar? Bu yolda kimler yürür? Yolun başındaki aşıkla sonundaki aşık aynı kişi midir? Ve bir sürü sorular sorular. Aşk, vasıtasız bilmek demektir. Bu tür bilmek ancak ruhun gözünün perdelerden sıyrılmasıyla mümkündür. Bilen, bildiğiyle bir tür birlik içerisinde olur. Bu şekilde ikinin bir olması aşkın nihai ve önlenmez sonucudur. Aşk arkasından merhameti getirir. Bütün duyguları eritebilen, vicdanın yeni baştan ayarını yapan insanı daha çok insan yapan bir duyguyu. Acımayla da karıştırılmamalıdır. Aşık merhamet sahibidir. Sevdiceğine hiçbir koşul ve şart altında kıyamaz. Sürekli kendinden vermeyi düşünür ama almayı asla düşünmez. Aşığın normlarında almak yoktur. Böyle bir hesabı da hiç olmamıştır. Onun fıtratıdır bu. Eğer bir planı varsa almaktan yana, zaten o aşk değildir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar. Kalbinizi çarptıran insanlara aşkla bakmayı unutmayın ve kulağınız hep bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: Burası Meteorolojinin Sesli Radyosu.
3: Saat 7.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
4: Sayın dinleyiciler, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul 22, Kırklareli 23, Kocaeli 23, Sakarya 22, Tekirdağ 23 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin yerel ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 19, Aydın 29, Denizli 25, Kütahya 19, İzmir 27, Manisa 26, Muğla 23, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Mersin çevreleri, Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 28, Antalya 27, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 27,

0: 25, Mersin 29 ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu. Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleriyle Konya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Aksaray 19, Ankara 20, Çankırı 22, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 20, Kırşehir 20, Konya 19, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas 19 ve Yozgat 16 derece. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 22, Bolu 18, Düzce 21, Karabük 21, Kastamonu 19 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Tokat, Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 21, Artvin 20, Bayburt 15, Çorum 19, Giresun 19, Gümüşhane 20, Ordu 20, Rize 19, Samsun 19, Sinop 23, Tokat 19 ve Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 17, Ardahan 15, Bingöl 18, Bitlis 17, Elazığ 21, Erzincan 19, Erzurum 13, Hakkari 22, Iğdır 21, Kars 17, Malatya 20, Muş 18, Tunceli 20, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 24, Batman 25, Diyarbakır 23, Gaziantep 22, Kilis 25, Mardin 23, Şanlıurfa 25 ve Siirt 25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.
1: Denizlerimizde hava.

Sayın dinleyiciler, yurdumuz denizlerimize ait 24 saatlik deniz tahmin raporunu sunuyoruz. Karadeniz, Doğu Karadeniz, Hopa Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sabah 6'dan öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar az bulutlu geçecek. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği sabah 6'dan öğle 12'ye kadar 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre olacak. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği sabah 6'dan öğle 12'ye kadar 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre olacak. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur'u arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6 gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği sabah 6'dan öğle 12'ye kadar 1 ila 2 metre, öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 1,5 metre, akşam 6'dan gece 12'ye kadar yarım ila 1,5 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 1,5 metre olacak. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Antalya bugün önemli uluslararası organizasyona ev sahipliği yapıyor. 77. Uluslararası Uzay Kongresi bugün başlıyor ve 9 Ekim'e kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kongrenin açılış törenine katılması bekleniyor. Ekonomide gözler bugün TÜİK'in açıklayacağı Eylül ayı enflasyon rakamlarında. Veriler saat 10'da açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bugün devlet tahvili ihaleleri gerçekleştirilecek. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde gece saatlerinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir Konak'ta 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

0: Bulgaristan'da başlayan orman yangınının Yunanistan'ın Meriç bölgesinde sıçradığı bildirildi. Ve spor. A milli futbol takımında Türkiye UEFA Uluslar A Ligi'nde yarın İtalya ile karşılaşacak. Teknik direktör Vincenzo Montella mücadeleden iyi bir sonuç beklediklerini söyledi. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre yurdun çeşitli kesimlerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 4 ila 5. kilometreleri arasında Kırıkkale-Ankara istikametinin trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 11 ila 13. kilometreleri arasında yapılan sistem kurulum çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Ankara-Konya istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor. Alaca-Zile yolunun 26 ila 32. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Aynı yolun 8 ila 14. kilometreleri arasında ise ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı çalışmaları bulunuyor. Malatya Havalimanı yolunun 0 ila 18. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ila 64. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. O2 Anadolu Otoyolu'nun Ataşehir istikametinde İstanbul Finans Merkezi ayrım kolunda alt geçit imalatı çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım yapılan kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi, yağış alan yerlerde meydana gelebilecek ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.
6: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 5 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleriyle Antalya'nın batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 6 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Sivas'ı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Bingöl, Muş ve Siirt'i çevreleriyle Diyarbakır'ın kuzeyi ve Bitlis'in batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. 7 Ekim Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu çevreleri, Antalya, Kayseri, Sivas ve Niğde'nin doğusu, Hatay'ın batısı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam eden hava sıcaklığı hafta ortasından itibaren artarak mevsim normallerine çıkacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Ekim Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, ilk saatlerde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege'nin güneyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, ilk saatlerde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Ekim Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Ekim Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: Atletler neden saat yönünün tersine koşar? Televizyonlarda veya spor salonlarında dikkatlerimizi çeken küçük ayrıntılardan biri de atletlerin koşu yönleridir. Saat yönünün tersinde hareket eden sporcuların bu yönü seçmesinde özel bir neden var mıdır? Seçilen yönün sporcuya sağladığı avantaj nedir? Saat yönünün tersine giden atletlere bu yönün getirdiği dezavantajlar bulunur mu? İnsanlar dünyaya geldiği andan itibaren sol veya sağ tarafında bulunan organları daha sık kullanır. Bunun sonucunda hepimizin iyi bildiği şekilde solaklar ortaya çıkmaktadır. Bu türlü farklılaşmanın oransal olarak ele alındığında erkeklerin %5'i, kadınlarınsa sadece %3'ü solaktır. Bu durum solakların aslında oldukça az olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Koşularda ise bu durum göz önüne alınarak saat yönünün tersi seçilmiştir. Bu sayede solak olmayan koşucuların dış ayakları sağ ayakları olacak ve genellikle yük binen ayakları daha güçlü olacağı için koşu daha çetin geçecektir. Yani sağ taraftan güç alarak koşuya başlayan atletler daha hızlı bir şekilde yarışı tamamlayabileceklerdir. Genele bakılarak alınan bu karar sonrasında ise solakların bu türlü bir sporda başarı oranında oldukça az olduğu gözler önüne serilmektedir. Çünkü solak olmayan sporcuların daha avantajlı başladığı bu sporda solakların yarışı onlardan önce bitirme ihtimali neredeyse hiç kalmamaktadır. Bu durum karşısında solakların daha spor hayatlarına başlamadan atletizmden elendiği gerçeği ise günümüzde geçerliliğini hala sürdürmektedir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Köpekler neden yiyeceklerini gömerler? Doğanın bir parçası olan hayvanların en önemli sorunlarından ve ihtiyaçlarından biri de besin ihtiyaçlarını gidermektir. Besin ihtiyaçlarını gidermek için birçok yola başvuran hayvanlar, bu faaliyetlerinin sonuçlarını da aynı oranda korumak isterler. Bu koruma işlemi için büyük çabalar sarf eden hayvanlar, bazı yöntemleri gerçekleştirmeyi başarmaktadırlar. Bazı hayvanlar bu tür saklamaları farklı yollarla deneyebilir. Bazı hayvanlarsa içgüdüsel olarak hareket ederek doğal yaşama ayak uydurmaya çalışırlar. Sürekli tehdit alan hayvanların yiyeceklerini korumalarından daha doğal bir davranış şekli de yoktur. Koruma esnasında karşılaşılan bazı olumsuzluklarsa hayvanların bu yöntemleri geliştirmesine ve yeni yöntemler bulmasına neden olmuştur. Yiyeceklerini korumaları

0: köpekleri eski yaşam biçimlerini koruyarak yiyeceklerini ev ortamında dahi saklamak isterler. Evin çeşitli yerlerinde besinlerini saklayan hayvanlar koltuk altları veya halı altlarını kullanmaya çalışırlar. Bu durumda hayvanın yaptığı davranış yemeğe olan ihtiyacından değil, tamamen içgüdüseldir. Ev köpekleri büyük bir özenle sakladıkları bu yiyecekleri eğer kokuları yardımıyla tekrar bulamazlarsa unuturlar. Daha sonra kokularını aldıkları bu yiyecekleri tercih edebilirler. Tercih edilen bu yemekler günün şartlarına göre arka planda da kalabilir. Eğer daha lezzetli ve doyurucu bir yemek yendiyse, saklanan bu yemeklerin köpekler açısından bir değeri yoktur.
1: Biliyor muydunuz?
0: Dünyanın en uzun ağaçlarının Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan sahil sekoyaları olduğunu, bu ağaçların yaklaşık 2000 yıl yaşadıklarını ve ağırlıklarının 500 tonu bulduğunu, sahil sekoyalarının yakın akrabası olan ve 90 ila 95 metre boya ulaşabilen dev sekoyaların ise 3000 yıldan fazla yaşadıklarını, bu ağaçların en uzununun ise 112 metre boyunda olduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul 22, Kırklareli 23, Kocaeli 23, Sakarya 22, Tekirdağ 23 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin yerel ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 19, Aydın 29, Denizli 25, Kütahya 19, İzmir 27, Manisa 26, Muğla 23, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Mersin çevreleri, Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 28, Antalya 27, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 29 ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleriyle Konya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Aksaray 19, Ankara 20, Çankırı 22, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 20, Kırşehir 20, Konya 19, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas 19 ve Yozgat 16 derece. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

0: Bartın 22, Bolu 18, Düzce 21, Karabük 21, Kastamonu 19 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Tokat, Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve gökyüzlü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 21, Artvin 20, Bayburt 15, Çorum 19, Giresun 19, Gümüşhane 20, Ordu 20, Rize 19, Samsun 19, Sinop 23, Tokat 19 ve Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 17, Ardahan 15, Bingöl 18, Bitlis 17, Elazığ 21, Erzincan 19, Erzurum 13, Hakkari 22, Iğdır 21, Kars 17, Malatya 20, Muş 18, Tunceli 20, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 24, Batman 25, Diyarbakır 23, Gaziantep 22, Kilis 25, Mardin 23, Şanlıurfa 25 ve Siirt 25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.
1: Denizlerimizde hava.
0: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. İlk saatlerde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege'nin güneyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, ilk saatlerde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde ilk saatlerde 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.
1: Şimdi haberler.
0: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin ihracatının yılbaşından bu yana %5.2 artarak 21.1 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Erdoğan, Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı ihracat rakamına ulaşıldığını belirtti. Yıllıklandırılmış ihracatın ise 287.3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programında ise Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış töreni öne çıkıyor. Erdoğan'ın kongrenin açılışında Türkiye'nin uzay çalışmaları ve uluslararası işbirliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına katılacak. Toplantıda bölgedeki son gelişmeler ve ittifakın kurumsallaşma sürecinde gelinen aşama ele alınacak. Dışişleri Bakanlığı toplantının Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortak güvenlik başlıkları açısından değerlendirmeler yapılmasına imkan sağlayacağını bildirdi. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.8 ve 4.9, Osmaniye'nin Sumbaş ilçesinde ise 5.2 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Sarsıntılar çevre illerden de hissedildi. Depremlerin ardından bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor. Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırılar sürüyor sayın dinleyiciler. Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. İsrail ayrıca 7 Ekim'in yıl dönümü gerekçesiyle Batı Şeria ve Gazze'deki geçiş noktalarını 5-7 Ekim tarihleri arasında kapatma kararı aldı. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu bildirdi. Bölgede yaşanan gelişmeler enerji piyasaları açısından da yakından takip ediliyor. 77. Uluslararası Uzay Kongresi bugün Antalya'da başlıyor sayın dinleyiciler. Kongre 9 Ekim'e kadar devam edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 5-9 Ekim tarihlerinin küresel uzay gündeminin Türkiye'de yoğunlaşacağı bir dönem olacağını belirtti. Öte yandan Aselsan Uluslararası Uzay Kongresi'nde çipten takım uyduya uzanan teknolojik yeniliklerini sergileyecek. Şirketin sergileyeceği projeler arasında farklı görevler için geliştirilen uydu sistemleri de bulunuyor. Ve spor. Ay yıldızlı ekip UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. gruptaki 4. maçında bugün deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Bolonya'daki oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Öte yandan A milli takım gruptaki ilk maçında puan alamadı. Milliler İtalya karşısında ilk puanlarını kazanmak için sahaya çıkacak. Beşiktaş'la Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bugün saat 19'da karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre yurdun çeşitli kesimlerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 4 ila 5. kilometreleri arasında Kırıkkale-Ankara istikametinin trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 11 ila 13. kilometreleri arasında yapılan sistem kurulum çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Ankara-Konya istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor. Alaca-Zile yolunun 26 ila 32. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Aynı yolun 8 ila 14. kilometreleri arasında ise ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı çalışmaları bulunuyor. Malatya Havalimanı yolunun 0 ila 18. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. O2 Anadolu Otoyolu'nun Ataşehir istikametinde İstanbul Finans Merkezi ayrım kolunda alt geçit imalatı çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım yapılan kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi, yağış alan yerlerde meydana gelebilecek ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Günaydın sevgili dinleyenler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basında gündem programıyla yayındayız. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik masada Cenk Balat'la birlikte saatler 10'a kadar beraber olacağız. Gazetelerde bugün öne çıkan başlıklara yer vereceğiz. 16 Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarına bağlanıp bölgelerinin hava durumu ve sıcaklık değerlerini alacağız. Ankara ve İstanbul trafik durumuna da canlı olarak paylaşıp tarihte bugün köşesinde tarihte meydana gelen olayları sizlerle paylaşarak tarihe yolculuk yapacağız. Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet, Sabah, Takvim, Yeni Şafak, Akşam, Türkiye, Star, Vatan, Haber, Türk, spor severler için de fotomaç için, son dakika gelişmeler için TRT Haber'in ve Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız. Şimdi bölgesel tahmin merkezlerimizden Ege'nin incisi İzmir'e bağlanıyoruz ve uzmanımız Mutlu Adalı hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Günaydın, iyi günler.
0: Bölgenize dair ilk değerlendirmeleri alabilir miyiz?
1: Elbette. Bölge genelimiz bugün parçalı bazı bulutlu geçecek. Bazı sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette, kuzey ve kıyı kesimlerde zaman zaman kuvvetli esmesini bekliyoruz. Merkezlerimizde beklediğimiz en yüksek hava sıcaklığı ise şu ki İzmir'de 26, Çanakkale'de 23, Manisa'da 25, Aydın'da 29 ve Balıkesir'de 23 derece. Ege Denizi'nde hava parçalı az bulutlu geçiyor. Çanakkale, Çeşme arası rüzgar kuzey-kuzeydoğudan 5 ile 6 bofor kuvvetinde. Çeşme Bodrum arasında ise kuzey-kuzeybatıdan 4 ile 5 bofor kuvvetinde esecek. Dalga yükseklikleri kuzeyde 2 ila 2,5 metre, güneyde 1,5 ila 2 metre dolayında olacak. Görüş iyi olacak. İyi yayınlar dilerim tekrar ben.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz.

Sevgili dinleyenlerimiz, İzmir Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanlarından Mutlu Adalı bize İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın ve Ege Denizi ile ilgili ilk değerlendirmelerini aktardı. Şimdi gazete başlıklarına başlayalım. İlk gazetemiz Türkiye gazetesiyle başlıyoruz. Türkiye gazetesiyle başlayalım.

0: Türkiye Gazetesi'nin manşeti: Netanyahu teknolojiyle dünyayı tehdit ediyor. Dijital kaos hazırlığı şeklinde bir başlık atılmış. Soykırımcının Birleşmiş Milletler'deki çağrı cihazı şovu ve cep telefonu üzerinden savurduğu tehditler boşuna değil. İsrail dijital kıyamet için pusuda. Dünya siber savaş riskiyle karşı karşıya. Milli Savunma Bilgi İşlem Sistemleri eski Dışişleri Bakanı İbrahim Büyükbaş, Unit 82.0 adlı özel birinde eğitilen İsrail ajanlarının teknoloji şirketlerine yerleştirildiğini belirtip uyardı. Bu ajanlar içeriden de ele geçirdikleri sistemleri saatli bombaya çeviriyor şeklinde haberin devamı 11. sayfada yer alıyor sayın dinleyicilerimiz. Çerkezköy'de kapalı kule hattı açılıyor. Hızlı tren sınıra dayandı. İstanbul'u Edirne'ye bağlayan yüksek hızlı tren hattının ilk etabı hazır. Diğer kısımlarda hızla bitecek. Halkalı Kapıkule hattının 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kısmı 9 Ekim'de hizmete girecek. Saatte 200 kilometre hızla uygun olan hat ile yük de taşınabilecek. Çalışmalar bitince seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate inecek. Yük taşıma kapasitesi 4 kat artacak. Hat sayesinde OSB ve limanlar Avrupa'ya bağlanacak. Haberin devamı 5. sayfada yer alıyor. Şimdi Adana Bölgesel Tahmin Merkezi'ne bağlanıyoruz. 6. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarından Bahri Özdemir hattımızda. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Emine Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Gilis, Hatay ve Mersin için ve Doğu Akdeniz için neler söyleyeceksiniz?
1: Bölgemizde beklenen hava tahminimi aktarıyorum. Bölge genelinden parçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kısa sürede kuvvetleşmesi bekleniyor. İl merkezlerimize beklenen hava tahminlerimiz ise Adana parçalı çok bulutlu 28 derece, Mersin parçalı çok bulutlu 29 derece, Kahramanmaraş parçalı çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece, Osmaniye parçalı çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece, Gaziantep parçalı çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece, Kilis parçalı çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece, Hatay parçalı çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece. Bölgemizden aktaracaklarım şimdilik bu kadar Emine Hanım.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet sevgili dinleyenlerimiz, şimdi hava gazete başlıklarını aktarmaya devam ediyoruz. Gazetemiz Türkiye Gazetesi'nden başlamıştık. Dolandırıcının eli devlet desteğinde şeklinde bir başlık atılmış hemen manşetin altında. Tarım ve hayvancılık için hibe alan tüketiciler milyonlarca lirayı çeteye kaptırdı. Erzurum, Sinop ve Ankara dahil 7 ilde ortalama 10'ar milyon lira hibe desteği alan yatırımcılara ulaşan şebeke inşaat projesini yapma vaadiyle para topladı. İşin küçük kısmını bitirdikten sonra çek ve senetlerle ortadan kaybolan sahtekarlar hakkında örgütlü dolandırıcılıktan soruşturma başlatıldı. Haberin devamı 3. sayfada. Büyük Kongre bugün başlıyor. Uzay dünyası Antalya'da buluşuyor. Akdeniz 111 ülkeden 12 bin katılımcıyla 40'tan fazla astronotu ağırlayacak. 9 Ekim'e kadar sürecek Uluslararası Uzay Kongresi binlerce bilimsel çalışma ele alınacak. Uzay şirketleri ve girişimciler buluşup sektörün geleceğini masaya yatıracak. Haberin devamı 5. sayfada. Ve şimdi hemen trafik durumuna bir göz atalım. İstanbul'un trafik durumuna bakalım şimdi. İstanbul'da haftanın ilk iş gününle birlikte ana arterlerde trafik hareketlendi. Özellikle Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş güzergahında D100 ile TEM bağlantısında yoğunluk yaşanıyor. Trafiğin en yoğun olduğu yollar D100 karayolunun Anadolu yakasında Kartal, Maltepe, Bostancı ve Kazıcata, Avrupa yakasında ise Avcılar, Küçükçekmece, Zeytinburnu ve Mecidiyeköy çevresinde trafik yoğun seyrediyor. TEM otoyolunda Sultanbeyli, Kurtköy, Ümraniye ve Kavacık bağlantısında trafik artıyor. Sultanbeyli gişeleri çevresinde devam eden çalışmalar nedeniyle giriş ve çıkışlarda trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Büyükdere Caddesi, Barbaros Bulvarı, Bağdat Caddesi ve sahil güzergahında sabah işe ve okula gidişlerin etkisiyle trafik hareketli. Özellikle ana arterlerde bağlanan kavşaklarda araç yoğunluğu artıyor sayın dinleyiciler. Şişli, Mecidiyeköy, Beşiktaş, Zincirlikuyu, Taksim, Eminönü ve Aksaray çevrelerinde trafik yoğunluğu görülüyor. Köprü bağlantılarında da Avrupa yönüne geçişler nedeniyle zaman zaman yavaşlamalar yaşanıyor. İstanbul'da özellikle Anadolu yakasında devam eden yol çalışmaları sürdürülen sürücülerin güzergahlarını etkiliyor. TEM otoyolu Orhanlı kavşağında gece saatlerinde yürütülen çalışmalar nedeniyle de bazı bağlantılar kontrollü olarak sağlanıyor. Şimdi trafik yoğunluğuna bir göz atalım hemen. Evet, trafiğin en yoğun olduğu yollar Basın Ekspres yolundan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gişelerine kadar 2 saat 7 dakika olarak gözüküyor. D100 karayolundan Yeni Sahra'ya kadar 1 saat. D100 karayolundan Sahil Parkı mevkiine kadar 1 saat, Bağdat Caddesi'nden Göztepe SSK'ya kadar 53 dakika, TEM Karayolu'ndan Seyran Tepe'ye kadar 52 dakika, Caddebostan Pendik Sahil Yolu'ndan Tersane Kavşağı'na kadar 19 dakika, Turgut Özal Bulvarı'ndan Kızıl Toprağı'na kadar 41 dakika, E5 Merter Sapağı'ndan Haliç Köprüsü'ne kadar 25 dakika, Otogör Bağlantı Yolu'ndan Esenler Otogarı'na kadar 31 dakika, TEM Kurtköy Kavşağı'ndan Sultanbeyli'ye kadar 21 dakika, Şile Yolu Caddesi'nden Libadiye'ye kadar 32 dakika, TEM Mahmut Bey yolundan Esenler Otogarı'na kadar 28 dakika, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nden Ayvansaray'a kavşağına kadar 49 dakika, E5 Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün giriş gişelerine kadar 53 dakika olarak gözüküyor. Ana caddelerdeki trafik durumuna bakarsak Basın Ekspres yolundan Fatih Sultan Mehmet gişelerine kadar 2 saat 7 dakika olarak gözüküyor. TEM karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 52 dakika. TEM Mahmut Bey yolundan Esenler Otogarı'na kadar 28 dakika. E5 Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar 53 dakika olarak gözüküyor. Ana hatlardaki trafik durumu E5 Balmumcu katılımından Zincirlikuyu otobüs durağına kadar 5 dakika. Barbaros Bulvarı'ndan Balmumcu Dikili Taş'a kadar 1 dakika. Başka önemli trafik yoğunluğu gözükmüyor. Beşiktaş Karaköy sahil yolundan Dolmabahçe'den Dereboyu'na kadar 5 dakika. Beşiktaş Sarıyer sahil yolundan Arnavutköy'e kadar 3 dakika. Barbaros Bulvarı'ndan Abbasa'ya kadar 2 dakika olarak gözüküyor. Beyoğlu'nda Tarlabaşı Bulvarı'ndan Taksim Meydanı'na kadar 4 dakika, İmrahor Caddesi'nden Kağıthane Garajı'na kadar 4 dakika, Tarlabaşı Bulvarı'ndan Şişhane'ye kadar 3 dakika, İmrahor Caddesi'nden Silahtarağı Caddesi'ne kadar 2 dakika olarak gözüküyor. Şişli'de Büyükdere Caddesi'nden 4. Levent'e kadar 7 dakika, E5 Perpa'dan Çağlayan'a kadar 4 dakika, Cumhuriyet Caddesi'nden Taksim Hilton Ceylan Oteli'ne kadar 2 dakika, Cumhuriyet Caddesi'nden Ordu Evi'ne kadar 2 dakika olarak gözüküyor. Şimdi Avrupa ve Asya'da en yoğun trafik noktalarına bakalım. D100 karayolundan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 1 dakika. TEM karayolundan Seyran Tepe'ye kadar 52 dakika. E5 Merter Sapağı'ndan Haliç Köprüsü'ne kadar 25 dakika. Otogar Bağlantı yolundan Esenler Otogarı'na kadar 31 dakika. E5 Merter Kavşağı'ndan Yeni Bosna'ya kadar 22 dakika olarak gözüküyor. Asya'ya bakalım. Basın Ekspres yolundan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gişelerine kadar 2 saat 7 dakika. D100 karayolundan Yenisahra'ya kadar 1 saat, Bağdat Caddesi'nden Göztepe SSK'ya kadar 53 dakika, Turgut Özal Bulvarı'ndan Kızıl Toprağa kadar 41 dakika, TEM Kurtköy Kavşağı'ndan Sultanbeyli'ye kadar 21 dakika, TEM Çamlıca Kavşağı'ndan Ümraniye'ye kadar 23 dakika olarak gözüküyor. Evet sevgili dinleyenlerimiz, İstanbul'da trafik durumu bu şekildeydi. Şimdi gazete başlıklarına bağlanmadan önce Samsun'a bağlantı yapacağız. Samsun Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanlarından arkadaşımız bağlantıyı yapacak. Biz bu sırada gazete başlıklarını okumaya devam edelim. Hürriyet gazetesinin manşetlerine bakıyoruz. Hürriyet gazetesinin manşeti 30 yıllık pisliği bize yıkamazsınız şeklinde bir manşet atılmış. Evet, bağlantımız hazırmış. Samsun Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanımız Nail Çakır hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Emine Hanım. Günaydın, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Bölgenize dair neler aktaracaksınız? Buyurun, söz sizde.
2: Tabii ki hemen aktaralım. Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre Orta Karadeniz bölgesi havanın parçaları çok bulutlu. Öğle saatleriyle birlikte Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ın güney kesimlerinin yerel sağanak ve büyük sağanak yağış geçeceğini tahmin ediyoruz. Gün içinde bu bölgede aralıklı yerel sağanak yağış geçişleri olacak. Hava sıcaklıklarının önemli değişiklik beklemiyoruz. Mevsim normalleri ve yer yer altında seyretmeye devam edecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde beklediğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları ise Samsun, Tokat, Kastamonu ve Çorum'da 19, Amasya'da 21, Ordu'da 20, Sinop'ta 23 derece tahmin edilmektedir. Orta Karadeniz bölgesi için aktaracaklarımız şimdilik bu kadardır.
0: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. İyi çalışmalar diliyoruz.
2: Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Samsun Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanlarından Nail Çakır'dan Samsun, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat ve Ordu'nun hava durumu ve sıcaklık değerlerini aldık. Aynı zamanda Orta Karadeniz'in hava durumunu sizlere aktarmış olduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz gazete başlıklarına. Gazetemiz Hürriyet gazetesinin manşetlerini okuyorduk. MHK operasyonunun ardından hiç açıklama yapmayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu sessizliğini Hürriyet'e bozdu. Hiç kimse 15.20 belki 30 yıl 15-20 belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını bana ve arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın şeklinde bir açıklamada bulunmuş. Haberin devamı spor sayfasında sayın dinleyicilerimiz. Hemen altında başka bir manşet var. Soruşturma izni istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı SBK eski başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma açmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan izin talep etti. Yatırımcının SPK'nın denetiminde bulunduğu güvencesiyle fonlara yatırımlar yaptığını ifade edildiği yazıda gelinen noktada yatırımcıların mağduriyet yaşadığı öne sürüldü. Bakanlığa gönderilen yazıda Gönül'ün görevde olduğu 2022-2026 arasında kendisine verilen inceleme, denetim ve değerlendirme yetkisini görev ve sorumluluğunu yerine getiremediği hususunda açık ve yeterli emarelerin olduğu ifade edildi. Haberin devamı 12. sayfada yer alıyor. Filistin'de kanlı hasat. Filistinlilerin direniş sembolü olan zeytin hasadı, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarıyla kana bulandı. Yahudi yerleşimciler 6 farklı noktada zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı. En az 16 hasat işçisi yaralandı. İsrail hükümeti de çiftçilerin topladığı zeytinlere ve kullandığı ekipmanlara el koydu. Yerleşimciler 55 zeytin ağacını da yaktı. Haberin devamı 9. sayfada yer alıyor. Teknofest Güneydoğu'ya 1 milyondan fazla katılım. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu dün sona erdi. 1 milyondan fazla kişinin katıldığı festivalin son gününde Bayraktar TB3 Akıncı, S-70 helikopter Bayraktar TB2 Atak helikopteri ve paramotor uçuş gösterileri yaptı. Yerli ve milli araçların gösterileri büyük ilgiyle izlendi. Haberin devamı 10. sayfada yer alıyor. Şam'da Türk okulu kapılarını öğretime açtı. Bu haberin devamı da 11. sayfada yer alıyor. Evet, şimdi gazeteyi böylece Hürriyet Gazetesi'nin manşetlerini aktardık. İstanbul'a bağlanıyoruz. İstanbul 1. Mitoloji Bölge Müdürlüğü uzmanımız Selda Öz hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk.
0: Bölgenizle ilgili değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
3: Teşekkür ederim. Hemen aktarıyorum. İstanbul Bölgesel Tahmin Merkezi'nin hazırlamış olduğu son rapora göre bölge geneli parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kış ve kış sadisesi beklenmekte. Hava sıcaklığına gelince önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzey doğu yönlerden orta kuvvetli esileceğini tahmin etmekteyiz. Bugün bölgemize bağlı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: İstanbul 22, Kocaeli 23, Sakarya 22, Edirne 25, Tekirdağ ve Kırklareli 23, Yalova 22 derece. Denizlerimize gelince fırtına beklenmiyor. İğneada, Sinop arası hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüşü iyi. Marmara Denizi'nde hava parçalı az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, görüş iyi. Bölgemiz için aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
3: Teşekkürler size.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, İstanbul Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanlarından Selda Öz'den İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli ve Yalova için hava durumu ve sıcaklık değerlerini, Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için de son değerlendirmelerini aldık. Şimdi bir şarkı arası veriyoruz.

0: Sayın dinleyicilerimiz, basında gündem programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Sabah gazetesinin manşetlerine bir bakalım. Sabah gazetesinin manşeti 630 bin gence iş yolu açıldı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 3 milyon öğrenciye iş programı meyvelerini veriyor. Güç projesi ile yılın ilk 8 ayında 630 bin genç iş sahibi oldu. Yıl sonu hedefi ise 1 milyon gence ulaşmak. İşkur tarafından gençlerin istihdama katılımı için 37 ayrı hizmet ve program sunuluyor. Proje ile gençler kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdama katılıyor. İşsizlik azalıyor, ülkemizin rekabet gücü büyüyor. Uygulamadaki ve yeni başlayacak projeler için 2026-2028 döneminde toplam 445 milyar lira kaynak ayrıldı. Haberin devamı 5. sayfada. Evet, şimdi Doğu Anadolu'ya uzanıyoruz ve Van Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi uzmanlarından Mert Aslan hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum Emine Hanım.
0: Buyurun, söz sizde.
1: Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli, Van gölünde ise batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi bekleniyor. İl merkezlerimizde günün en yüksek sıcaklıklarının Bitlis'te 15, Van'da 19, Muş'ta 18, Farklar'da 20 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarım şimdilik bu kadardır.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Van, Muş, Bitlis ve Akar için ilk değerlendirmelerini aldık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz gazete manşetlerine. Gazetemiz Sabah gazetesi. Masak'taki FETÖ'cü casus soru hırsızı çıktı. Masak soruşturmasında geçen hafta tutuklanan Eda Aydoğan'ın 2013 KPSS öncesi çalınan soruları FETÖ'cülere dağıttığı belirlendi. Bilişim casusluğu soruşturması derinleşiyor. Masak'ın eski istatistikçisi Eda Aydoğan'ın 2016-19 döneminde yetkisi olmamasına rağmen kurumun tüm veri tabanına ulaşabildiği saptandı. 2013 KPSS öncesi kilit rol oynayan Aydoğan'ın FETÖ'cünün hücre evlerine çalınan soruları getiren isim olduğu ortaya çıktı. Haberin devamı 13. sayfada yer alıyor. Fail değilse de zulmün adı değişmez. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumunda 60 ülkeden katılımcı İstanbul'da buluştu. İnsanlığın krizler döneminden geçtiğini belirten Bilal Erdoğan, mağdurun dini ve ırkı insan hayatının değerini değiştirmez. Aidiyetlerimizi adaletin önüne koymalıyız dedi. Haberin devamı 10. sayfada yer alıyor. Üretim ve İstihdam Merkezi Kocaeli'de Turkuaz Medya'nın kent ekonomisinin temsilcilerinin bir araya getirdiği il buluşmaları geçen hafta Kocaeli'nde gerçekleştirildi. 14 OSB ve 37 liman ile Türkiye ekonomisinin lokomotif kentlerinden biri olan Kocaeli yeni yatırımcılarla büyük bir dönüm yaşıyor. Haberin devamı 7. sayfada yer alıyor. Güneydoğu'ya şok çok yakıştı. Teknoloji ve havacılık tutkunları Şanlıurfa GAP Havalimanı'na akın etti. Dünyanın en kapsamlı teknoloji ve havacılık festivali Teknofest'te ev sahipliği yapan Şanlıurfa 5 gün boyunca bayram sevinci yaşadı. Dolu dolu geçen Teknofest Güneydoğu'yu 7'den 77'ye 1,5 milyonu aşan ziyaretçi ağırladı. Haberin devamı 12. sayfada yer alıyor. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi Iğdır'a uzanıyoruz ve Aleyna Aymak hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, günaydın.
0: Çok teşekkür ederiz. Bölgenize dair neler aktaracaksınız? Söz sizde.
2: Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Sıcakların mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif ve orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize ait il merkezlerinde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar şekilde olacaktır. Iğdır 21, Kars 17, Ağrı 17 santigrat derece. Aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, Aleyna Aymak'tan Iğdır, Ağrı ve Kars için son değerlendirmelerini aldık. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sırada Sabah gazetesini okuyorduk. Gazete başlıklarını okuyorduk. Şimdi sıradaki gazetemiz Takvim gazetesinin manşetlerine bakalım. Takvim gazetesinin hemen üst logonun üstünde yer alan gençlere güçlü destek. Güç programı ile hangi imkanlar sağlanıyor? Önümüzdeki dönemde neler yapılacak? Adalı üçüncü kez başkan. Beşiktaş'ta seçimi olağan genel kurul yapıldı. Seçime tek aday olarak katılan Serdal Adalı üçüncü kez başkanlığa seçildi. Çizmeyi aşmak için sahadayız. A milli takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta 4. maçında bugün 21.45'te İtalya'ya konuk olacak. Türkiye'nin ilk galibiyetini almak için çıkacağı zorlu maçın heyecanı ATV ekranlarında yaşanacak. Hemen Takvim gazetesinin logosunun altında ibretlik hayat şeklinde bir manşet atılmış. 1974 yılında piyangodan büyük ikramiye kazandı. Dükkanlar, evler, otobüsler aldı ancak bir türlü huzur bulamadı. Serveti tükendi. Fikret Otar 79 yaşında baba evinde hayatına son verdi. Fikret Otar'ın hayatı bir gecede değişti. 1974 yılında 4 milyon liralık büyük ikramiye aldı. Bileti çıktı. Evler, dükkanlar satın aldı. Zengin hayatı yaşadı ancak serveti çabuk eridi. Her şeyini kaybetti. Eşiyle eski hayatına kalan baba evinde hayatına son verdi şeklinde bir haber. Haberin devamı 8. sayfada yer alıyor. Ve sevgili dinleyenlerimiz, şimdi Ankara'nın trafik durumuna göz atalım. Öncelikle Ankara'nın trafiğin en yoğun olduğu yollar: Konya yolundan Çiğdem Kavşağı'na kadar 34 dakika, Eskişehir yolundan Bağlıca Kampüsü'ne kadar 28 dakika, Anadolu Bulvarı'ndan Güvercinlik Cadde çıkışına kadar 32 dakika, Turgut Özal Bulvarı'ndan Emniyet Müdürlüğü'ne kadar 33 dakika, Dikme Caddesi'nden Meclis Kapısı'na kadar 31 dakika, İrfan Başdoğu Caddesi'nden Ulus Heykele kadar 43 dakika, Fatih Caddesi'nden Tandoğan Meydanı'na kadar 38 dakika, Ayaş yolundan Optimum'a kadar 11 dakika, Tıp Fakültesi Caddesi'nden Numune Hastanesi'ne kadar 41 dakika, Yozgat Bulvarı'ndan Gata'ya kadar 24 dakika, Talatpaşa Bulvarı'ndan NATO yolu girişine kadar 13 dakika, İncek Bulvarı'ndan Ahlatlı Bel Kavşağı'na kadar 12 dakika, 2452. Cadde'den Ümitköy Kavşağı'na kadar 11 dakika olarak gözüküyor. Otoyollardaki trafik durumu: Konya yolunda şehir dışına kadar Haymana Sapağı'ndan Çiğdem Kavşağı'na kadar 34 dakika, şehir merkezine kadar Ankamol'den Emniyet Müdürlüğü'ne kadar 3 dakika, Eskişehir yolunda ise Botaş'tan Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü'ne kadar 28 dakika, Samsun yolunda Stiler'den Ankamol'e kadar 30 dakika, Doğukent Caddesi Sapağı'ndan Çevre Yolu Kavşağı'na kadar 5 dakika, havaalanı yolunda Keçiören Sapağı'ndan Turgut Özal Bulvarı Sapağı'na kadar 31 dakika, Keçiören Sapağı'ndan Çevre Yolu Kavşağı'na kadar 12 dakika, İstanbul yolunda ise Ankamol'den İvedik Kavşağı'na kadar 5 dakika olarak gözüküyor. Ana caddelerdeki trafik durumu ise şu şekilde: Konya yolundan Çiğdem Kavşağı'na kadar 34 dakika, Eskişehir yolundan Bağlıca Kampüsü'ne kadar 28 dakika, Turgut Özal Bulvarı'ndan Emniyet Müdürlüğü'ne kadar 33 dakika, İrfan Başdoğu Caddesi'nden Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar 43 dakika ve İrfan Başdoğu Caddesi'nden Çevreyolu Kavşağı'na kadar 12 dakika olarak gözüküyor. Şehir merkezindeki trafik durumu: Atatürk Bulvarı'ndan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne kadar 8 dakika, De Gaulle Caddesi'nden Tandoğan Meydanı'na kadar 5 dakika, Adnan Saygun Caddesi'nden Çok Katlı Otopark'a kadar 4 dakika, Tunus Caddesi'nden Kennedy Caddesi'ne kadar 4 dakika ve Atatürk Bulvarı'ndan Tika'ya kadar 1 dakika olarak gözüküyor. Olağan dışı trafik: Bağdat Caddesi'nden Çiftlik Kavşağı'na kadar 30 dakika, Eskişehir yolundan Bağlıca Kampüsü'ne kadar 21 dakika olarak gözüküyor sayın dinleyicilerimiz. Otoyollardaki trafik durumuna bakarsak, Kuzey Çevreyolu ve diğer bağlantılarda trafik akışı varsa yavaşlama veya olağan dışı durumu gözükmüyor. Şehir dışındaki trafik biraz yoğun seyrediyor. Evet, şimdi böylece Ankara'daki trafik durumunu aktardık. Yolda olan dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri, gözlerini yoldan ayırmamalarını tavsiye ederek şimdi Diyarbakır'a uzanıyoruz. 15. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanımız Recep Oğur hattımızda. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Bölgenize dair neler aktaracaksınız? Buyurun, söz sizde.
3: Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nde bu sabah yaptığımız son değerlendirmelere göre bugün bölgemizde havanın çok bulutlu, sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar gök gürültülü, sağanak yağışlı, devamında çok bulutlu olarak devam etmesini bekliyoruz. Bölgemizdeki yağışlar sabah ve öğle saatlerine kadar olmasını bekliyoruz. Sonraki saatlerde zayıf geçişler, lokal yağışlar olabilir. Genel olarak sistem yağışları şu an terk etti diyebiliriz. Öğle saatlerine kadar olabilecekler olur. O sonrasında devamında bir şey beklemiyoruz diyebiliriz. Yarın yine aynı şekilde yağışlı sistemin sabah saatlerine başlamasını bekliyoruz. Gün içerisinde devam etmesini bekliyoruz. Bugün başka aktaracaklarımız, hava sıcaklıklarına gelecek olursak, bugün sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyrediyor il merkezlerimizde. Kuvvetli bir rüzgar beklentimiz yok bugün. Genellikle kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli rüzgarlar olabilir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklıkların Diyarbakır il merkezinde ve Mardin'de 23 derece olmasını bekliyoruz. Şanlıurfa, Batman ve Siirt illerimizde 25 derece, Şırnak'ta ise günün en yüksek sıcaklığının 24 derece olmasını bekliyoruz. Diyarbakır'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi günler diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Recep Oğur'dan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'la ilgili hava durumu ve sıcaklık değerlerini aldık. Yayınımıza gazete başlıklarını ile devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin başlığı, manşeti şu şekilde: yıllardır fon vurgununu durdurmaya çalışan eski MASAK Başkanı Yardımcısı Başak gizli eldeydi siyasi koruma şeklinde bir başlık atmış. Haberin devamı 4. sayfada yer alıyor. Evet, hemen Konya'ya bağlanıyoruz. Meryem Bağcı hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk Kemin Hanım. Günaydın.
0: Günaydın efendim. Buyurun, söz sizde. Bölgenize dair neler aktaracaksınız?
4: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bugün havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Konya'nın batısı ve güneydoğu kesimleriyle Niğde çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya, Aksaray ve Niğde'de 19, Aksaray'da, Karaman'da 18 derece olması bekleniyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz biz de sizlere. Sevgili dinleyenlerimiz, Konya Meteoroloji Bölge Müdürü uzmanımız Meryem Bağcı'dan Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için son yaptıkları son değerlendirmeleri aldık. Konya bizi 96.7 frekansından dinliyor. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetlerini size aktarıyorduk. Devam edelim. 4 kişi tahliye olmuştu. İBB'de 30 kişi savunma yapacak. Ekrem İmamoğlu'nda tutuklu bulunduğu İBB davasında bu hafta devam edecek. Rüşvet iddialarının sorgulandığı geçen haftaki duruşmalarda 4 kişinin tahliyesinin ardından bu hafta 30 kişinin savunmayı tamamlaması bekleniyor. Haberin devamı 5. sayfada yer alıyor. Doktor milletvekilleri Kaya'nın tıp diplomasını gündeme getirdi. Eğitimi de sorgulanıyor. Madenlere 17.6 milyon avro harcandı. Kağıt üstünde güvenlik, çocuklar ağlamasın. 17.6 milyon avro bütçeli madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi sonrasında 5 kişinin yaşamını yitirdiği Soma faciası meydana geldi. Bu proje yer altında neyi değiştirdi sorusu gündemde. Haberin devamı 9. sayfada yer alıyor. Evet sevgili dinleyenlerimiz, bu saat dilimimizde saatler şu anda 8.53.57'yi gösteriyor ve hava durumu ve haberlerle yayınımız devam ediyor.

0: Meteorolojinin Sesi. Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul 22, Kırklareli 23, Kocaeli 23, Sakarya 22, Tekirdağ 23 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin yerel ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 19, Aydın 29, Denizli 25, Kütahya 19, İzmir 27, Manisa 26, Muğla 23, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Mersin çevreleri, Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 28, Antalya 27, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 29 ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleriyle Konya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Aksaray 19, Ankara 20, Çankırı 22, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 20, Kırşehir 20, Konya 19, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas 19 ve Yozgat 16 derece. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 22, Bolu 18, Düzce 21, Karabük 21, Kastamonu 19 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Tokat, Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 21, Artvin 20, Bayburt 15, Çorum 19, Giresun 19, Gümüşhane 20, Ordu 20, Rize 19, Samsun 19, Sinop 23, Tokat 19 ve Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü

0: Yağışa geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 17, Ardahan 15, Bingöl 18, Bitlis 17, Elazığ 21, Erzincan 19, Erzurum 13, Hakkari 22, Iğdır 21, Kars 17, Malatya 20, Muş 18, Tunceli 20, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 24, Batman 25, Diyarbakır 23, Gaziantep 22, Kilis 25, Mardin 23, Şanlıurfa 25 ve Siirt 25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.
1: Denizlerimizde hava.
0: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik deniz tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz, Hopa Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sabah 6'dan öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar az bulutlu geçecek. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği sabah 6'dan öğle 12'ye kadar 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre olacak. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği sabah 6'dan öğle 12'ye kadar 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre olacak. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği sabah 6'dan öğle 12'ye kadar 1 ila 2 metre, öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 1,5 metre, akşam 6'dan gece 12'ye kadar yarım ila 1,5 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 1,5 metre olacak. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin ihracatının yılbaşından bu yana %5.2 artarak 21.1 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Erdoğan, Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı ihracat rakamına ulaşıldığını belirtti. Yıllıklandırılmış ihracatın ise 287.3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programında ise Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış töreni öne çıkıyor. Erdoğan'ın kongrenin açılışında Türkiye'nin uzay çalışmaları ve uluslararası işbirliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'yla birlikte bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına katılacak. Toplantıda bölgedeki son gelişmeler ve ittifakın kurumsallaşma sürecinde gelinen aşama ele alınacak. Dışişleri Bakanlığı toplantının Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortak güvenlik başlıkları açısından değerlendirmeler yapılmasına imkan sağlayacağını bildirdi. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.8 ve 4.9, Osmaniye'nin Sumbaş ilçesinde ise 5.2 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Sarsıntılar çevre illerden de hissedildi. Depremlerin ardından bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor. Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırılar sürüyor sayın dinleyiciler. Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. İsrail ayrıca 7 Ekim'in yıl dönümü gerekçesiyle Batı Şeria ve Gazze'deki geçiş noktalarını 5-7 Ekim tarihleri arasında kapatma kararı aldı. İngiltere deniz ticaret operasyonları Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu bildirdi. Bölgede yaşanan gelişmeler enerji piyasaları açısından da yakından takip ediliyor. 77. Uluslararası Uzay Kongresi bugün Antalya'da başlıyor sayın dinleyiciler. Kongre 9 Ekim'e kadar devam edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 5-9 Ekim tarihlerinin küresel uzay gündeminin Türkiye'de yoğunlaşacağı bir dönem olacağını belirtti. Öte yandan Aselsan Uluslararası Uzay Kongresi'nde çipten takım uyduya uzanan teknolojik yeniliklerini sergileyecek. Şirketin sergileyeceği projeler arasında farklı görevler için geliştirilen uydu sistemleri de bulunuyor. Ve spor. Ay yıldızlı ekip UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. gruptaki 4. maçında bugün deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Bologna'daki oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Öte yandan A milli takım gruptaki ilk maçında puan alamadı. Milliler İtalya karşısında ilk puanlarını kazanmak için sahaya çıkacak. Beşiktaş'la Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bugün saat 19'da karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre yurdun çeşitli kesimlerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 4 ila 5. kilometreleri arasında Kırıkkale-Ankara istikametinin trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 11 ila 13. kilometreleri arasında yapılan sistem kurulum çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Ankara-Konya istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor. Alaca-Zile yolunun 26 ila 32. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Aynı yolun 8 ila 14. kilometreleri arasında ise ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı çalışmaları bulunuyor. Malatya Havalimanı yolunun 0 ila 18. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. O2 Anadolu Otoyolu'nun Ataşehir istikametinde İstanbul Finans Merkezi ayrım kolunda alt geçit imalatı çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım yapılan kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi, yağış alan yerlerde meydana gelebilecek ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Sevgili dinleyenlerimiz, basında gündem programımız kaldığı yerden devam ediyor. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Cenk Balat'la birlikte gazetelerde bugün öne çıkan başlıklara yer vereceğiz. 16 Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarına bağlanıp bölgelerinin hava durumu, sıcaklık değerlerini alacağız. Ankara ve İstanbul trafik durumunu da canlı olarak paylaşıp tarihte bugünkü sizinle tarihte meydana gelen olayları sizlerle paylaşarak tarihe yolculuk yapacağız. Şimdi tarihte bugün köşemizle yayınımıza başlayalım. Bu saat dilimimizde takvimler 5 Ekim 2026 Pazartesi'yi gösteriyor. Tarihte bugün yaşanan önemli olayların bazılarına hemen göz atalım.

0: 5 Ekim Uluslararası Öğretmenler Günü. 5 Ekim 1908'de Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. 1925 yılında ilk cumhuriyet altını basıldı. 1926 yılında Türkiye'nin ilk uçak fabrikası Tomtaş'ı açılışı yapıldı. 1930'da dünyanın en büyük hava gemisi R-101 havada patladı. 46 kişi öldü. 1939 yılında Ankara Radyosu mevcut Yunanca, Farsça ve Arapça ve Bulgarca yayınlarına başladı. 1947 yılında Atina'da düzenlenen Akdeniz Atletizm Yarışması'nda Türk milli takımı rakiplerini yendi. 1953 yılında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine ilk kez seçildi. 1959 yılında Mesut Özdemir'in Türkiye Gazeteciler Sendikaları Federasyonu Başkanlığı'ndan istifa etti. 1964 yılında Cemal Gürsel tarafından 7 yasada hükümlüsünün affı istendi. Evet, tarihte meydana gelen olaylar bu şekildeydi sayın dinleyicilerimiz. Şimdi gazete başlıklarıyla kaldığımız yerden devam edelim. Takvim gazetesine bakıyoruz. Takvim gazetesinin manşeti İbretlik Hayat. 1974 yılında piyangodan büyük ikramiye kazandı. Dükkanlar, evler, otobüsler aldı. Ancak bir türlü huzur bulamadı. Serveti tükendi. Fikret Otar 79 yaşında baba evinde hayatına son verdi. Haberin devamı 8. sayfada yer alıyor. Şampiyon Evet, şimdi Elazığ Bölgesel Tahmin Merkezi'ne bağlanıyoruz. Uzmanımız Verivan Balaban'dan son değerlendirmelerini alıyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Sağ olun, hoş buldum.
0: Buyurun, söz sizde.
1: Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi, rüzgarların ise güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli, yağış anında ise zaman zaman kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemiz genelindeki il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ'da 21, Adıyaman'da 24, Bingöl'de 18, Malatya'da 20, Tunceli'de ise 21 derece olması beklenmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Berivan Balaban'dan Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için yapılan ilk değerlendirmelerini aldık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim gazete başlıklarına. Akşam Gazetesi ile devam ediyoruz. Akşam Gazetesi'nin manşeti fonlara 2 yıllık takip. İstanbul Başsavcılığı fon soruşturmasında 2024'ten bugüne yapılan manipülatif işlemlerle ilgili SPK raporunu mercek altına aldı. Başsavcılık borsada işlem gören hisselerle TEFAS'a açık ve kapalı fonların birlikte incelendiğini, aralarında eş zamanlı hareketlerin araştırıldığını duyurdu. İki yıl öncesine kadar da genişletildi soruşturma. SPK'nın bu konuda hazırladığı rapor başsavcılığa ulaşırken denetim sorumluluğu hatırlatılarak dönemin SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni takip edildi. Talep edildi. Başkanlık izin için teftiş kurulunu görevlendirdi. Haberin devamı 8. sayfada yer alıyor. Vekilin davasını çete çözdü. Yargıda para karşılığı iş çözen çetenin İYİ Partili Türkkan'ın dosyasına da el attığı ortaya çıktı. İstanbul'da biri eski hakim, 9 kişinin tutuklandığı, 5 hakimin de görevden uzaklaştırıldığı soruşturmada 4. İcra Hukuk Mahkemesi'ndeki bir dava da incelemeye alındı. İYİ Parti Türkkan tarafından taraf olduğu davanın çetenin hakim BK'ya verildiği milyonlarca liralık rüşvetle lehine sonuçlandığı tespit edildi. Haberin devamı 3. sayfada yer alıyor. Adana'da deprem paniği. Adana 17 dakika arayla 4.8 ve 4.9 büyüklüğünde iki depremle sallandı. İkinci depremden 7 dakika sonra da Osmaniye'de 5.2'lik deprem meydana geldi. Sarsıntılar Adana'da saat 19'da 4.4, saat 20.28'de ise 4.3 ile devam etti. Bazı uzmanlar büyük deprem olabilir derken bazıları da aksini söyledi. Haberin devamı 14. sayfada yer alıyor. İstanbul'a plastik tehdit. İstanbul'daki 11 ayrı park, bahçe ve sahil alanlarından alınan otopark topraklar incelendi. 34 numunenin tamamında ciddi miktarda mikroplastik çıktı. Haberin devamı 7. sayfada yer alıyor. Şimdi Ankara'ya bağlanıyoruz ve uzmanımız Koray Taşırer hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın efendim, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Bölgenize dair neler aktaracaksınız? Buyurun, söz sizde.
2: Tabii ki. Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde olacak. Ankara 20, Çankırı 22, Kırıkkale 20, Bolu 18, Zonguldak 19, Düzce 21, Bartın 22 ve Karabük 21 derece. Güne dair değerlendirmeler bu şekilde efendim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
2: İyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanından Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın için yaptıkları son değerlendirmeleri aldık. Gazete başlıklarıyla yayınımıza devam ediyoruz. Gazetemiz Akşam Gazetesi, Google'ı açın, Gazze'ye bakın şeklinde bir üstün manşet atılmış. Ünlü yıldız Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'deki yıkımına ait uydu görüntülerini paylaştı ve altına "Şimdi Google'a ördü açarak Gazze'ye yapılanları görebilirsiniz" şeklinde yazdı. Haberin devamı 13. sayfada yer alıyor. Uluslar A Ligi'nde 16 takım arasında sonuncu olan milli takım bu akşam İtalya deplasmanına çıkıyor. Montella'nın son maç olabilir şeklinde bir manşet atılmış Akşam Gazetesi'nin logosunun üstüne. 3 ülkenin Oscar adayı TRT yapımı. TRT'nin 3 ortak yapımı Türkiye, Fransa ve Japonya'nın Oscar adayı oldu. Kesilmiş bir ağaç gibi Minotaur ve All of Sudden Oscar'da 3 ülkeyi temsil edecek. Haberin devamı 2. sayfada yer alıyor. Avrupa'nın en yoğunu İstanbul. İstanbul Havalimanı Eurocontrol'ün 21-27 Eylül raporuna göre günlük 1587 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Haberin devamı 5. sayfada yer alıyor sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi bir kısa bir müzik arasıyla yayınımıza devam edelim.

0: Evet, basında gündem programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Antalya Bölgesel Tahmin Merkezi'ne uzanıyoruz ve uzmanımız Yeliz Güller hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Buyurun, söz sizde.
1: Bölgemizde akşama kadar hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı 1-3 derece artması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve doğu öğle saatlerinde sahil kesimlerin güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Meteorolojik uyarımız bulunmamaktadır. Merkezlerimizde beklenen hava durumları günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Antalya parçalı ve çok bulutlu 27 derece, Muğla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek 23 derece, Isparta parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek 20 derece, Burdur parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek 22 derece olacak. Denizlerimizde hava raporu: rüzgar kuzey ve doğudan öğle saatlerinde Bodrum Kaş arası, kuzey ve batı Kaş Anamur arası, güney ve batı yönlerden 3-5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1-2 metre, hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Görüş iyi, yağış anında orta. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz biz de sizlere. Sevgili dinleyenlerimiz, Antalya Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanımızdan Yeliz Güller'den aldık değerlendirmelerini. Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur ile Akdeniz'in hava durumu ve sıcaklık değerlerini bizlere aktardı. Şimdi gazete başlıklarını kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni Akit gazetesinin manşeti: Bediüzzaman'ın ismini de eserlerini de istismar ettiler. İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından hayata geçirilen 13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu'nun açılışı Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bediüzzaman'ın medeniyetin asli dayanağı olarak hakkı esas aldığını vurgularken, üstadın isminin ve eserlerinin FETÖ tarafından istismar edildiği vurgulandı. Kardeşliği zedeleyen ayrılıklardan uzaklaşarak ortak meselelerde tek ses, tek yürek olarak hareket etmenin önemine işaret eden Yılmaz, Türkiye ve İslam dünyası olarak hem güçlü olacağız hem de haklı olacağız. İkisini bir arada yapacağız dedi. Haberin devamı 8. sayfada yer alıyor. Hemen gazete logosunun altında tabanı da pislik içinde şeklinde bir manşet atılmış. Pavyon köşelerinde dağıtılan rüşvet paralarıyla oturduğu CHP Genel Başkanlık Koltuğundan mutlak putlan kararı ile kaldırılan, yönetimindeki partiyi rüşvetin yolsuzluğun merkezi haline getirdikten sonra etrafına topladığı şaibeli isimlerle yeni partiyi kuran Özgür Özel'in partisi rüşvet, yolsuzluk, bankamatik memurlarla anılıyor şeklinde bir haber yer alıyor. Haberin devamı 9. sayfada sevgili dinleyenler. İpli Lütfü hakimi rüşvete bağlamış. Daha önce kaçak çiftliği bir muhabiri linç ettirmesi, 36 milyon liralık krediyi buhar etmesinin yanı sıra bir şehidin kız kardeşine küfredecek kadar alçalan İpli milletvekili Lütfü Türkkan'ın şimdi de hakimleri rüşvete boğduğu ortaya çıktı. Türkkan'ın bir davayı kazanmak için hakim BK'ya milyonlarca lira rüşvet verdiği ileri sürüldü. Haberin devamı 9. sayfada yer alıyor. Şimdi Afyonkarahisar'a bağlanıyoruz ve uzmanımız Göktuğ Türk Yılmaz'dan Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak için yaptıkları ilk değerlendirmeleri alıyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Emine Hanım, yayınlar.
0: Buyurun, söz sizde.
2: Tabii ki Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürü olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Öğle saatlerinden sonra denizin güney kesimlerinin yerel sağanak ve gökyüzü sağanak yağışı geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında 1-3 derece artış bekliyoruz. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesini beklemekteyiz. İl merkezlerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Afyonkarahisar en yüksek 19 derece, Denizli en yüksek 25 derece, Uşak en yüksek 22 derece tahmin etmekteyiz. Yapmış olduğumuz yerlerden bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
2: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Afyonkarahisar'dan Göktuğ Türk Yılmaz'dan hava durumu bilgilerini ve sıcaklık değerlerini aldık. Şimdi gazete başlıklarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nükleer Trump'ın eşkıyalığına engel. ABD Başkanı Donald Trump, güç karşısında ikiyüzlülüğünü bir defa daha gözler önüne serdi. İran'ın nükleer güce sahip olmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini her fırsatta tekrarlayan Trump, Kuzey Kore ile ilgili birilerinin 112 nükleer füzesi olduğunda onlarla iyi geçinmek güzeldir dedi. Haberin devamı 14. sayfada yer alıyor. 1 milyon gencimiz Teknofest'te koştu. Şanlıurfa'da 4 gün boyunca teknoloji ve inovasyon coşkusunun yaşandığı Teknofest'i ziyaret edenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı. Festival 81 il, 97 ülkeden gençleri teknoloji ile buluşturdu. Festivalin son gününde Solo Türk takımı gösterileriyle nefes kesti. Haberin devamı 16. sayfada yer alıyor. 30 yıl sonra köylerine döndüler. Şırnak'ta terör sebebiyle boşaltılan köyler terörsüz Türkiye süreciyle dolmaya başladı. Beytüşşebaba bağlı Yeşilöz Yaylası'ndaki Akarsu Köyü'ne 30 yılın ardından dönüşler başladı. Haberin devamı 7. sayfada yer alıyor. Evet sevgili dinleyenlerimiz, birazdan Eskişehir'e bağlanacağız. Şimdi de Spor Fotomaç gazetesine bir göz atalım. Diaz'a aslan pençesi. Cimbom Mourinho'nun gözüne giremeyen faslı futbolcuyu almak için düğmeye bastı. Ara dönemde parçalı formayı giyebilir. Galatasaray, Real Madrid'de istediği süreleri alamayan, sezon sonunda kontratı bitecek olan faslı yıldıza kanca taktı. 27 yaşındaki futbolcu hem 10 numara hem de kanatlarda görev alabiliyor. Hatırla şanlı mazini şeklinde bir manşet atılmış. Devir şu çizmeyi. UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye 4. maçına bugün İtalya deplasmanında çıkıyor. Ay Yıldızlılar 21.45'te ATV'nin naklen yayınlayacağı maçta Renato Dal Area stadında gök mavililere konuk olacak. Maçı Polonyalı hakem yönetecek. Grupta oynadığı 3 karşılaşmayı da kaybeden Türkiye'nin hedefi hem tarihinde ilk defa çizmeyi devirmek hem de Uluslar Ligi'nde ilk puanlarını almak olacak. Millilerde cezalı olan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz bugün forma giyemeyecek. Haydi Türkiye, hatırla mazini, nasıl da devirmiştin dünya devlerini. İşte geldi zafer vakti şeklinde. Haber devam ediyor. Haberin devamı 7. sayfada yer alıyor sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi Eskişehir'e bağlanıyoruz ve uzmanımız Selin Demiralp'ten ilk değerlendirmelerini alıyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Buyurun, söz sizde.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu geçeceğini tahmin etmekteyiz. Hava sıcaklıklarımız mevsim normallerinin altında seyredecektir. Rüzgarlarımız ise Eskişehir, Bilecik çevrelerinde kuzey-kuzeybatı, Bursa ve Kütahya çevrelerinde ise kuzey-kuzeydoğu yönlerden hafif yayar orta kuvvetli esmesini tahmin etmekteyiz. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerimize beklenen bugün en yüksek sıcaklıkları Eskişehir 19, Bursa 22, Bilecik 19, Kütahya 18 derece olarak beklemekteyiz. Şimdilik aktaracaklarım bu yöndedir.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. sevgili dinleyenlerimiz. Eskişehir Bölgesel Tahmin Merkezi'ne bağlandık. Serin Demiralp'ten Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için son değerlendirmelerini aldık. Şimdi kısa bir müzik arasıyla yayınımız devam ediyor.

0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, saatlerimiz 9.46'yı gösteriyor ve gazete başlıklarından manşetlerle devam ediyoruz. Fotomaç gazetesinin manşetlerini size aktarıyoruz. O paralara takım kurduk. Beşiktaş'ta seçim bitti. Üçüncü Serdal Adalı dönemi resmen başladı. Adalı, rakiplerimizin 1-2 oyuncuyu verdiği ücretlerle biz takım kurduk dedi. Haberin devamı ikinci sayfada yer alıyor. Şimdi Trabzon'a bağlanıyoruz. Trabzon'dan İlter İşçi hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Buyurun, söz sizde.
1: Tabii hemen aktaralım. Yaptığımız değerlendirmelere göre bölgemizde parçalı yer yer çok bulutlu bir havanın hakim olacağını tahmin ediyoruz. Öğle saatlerinden itibaren bölgemizin iç kesimlerinin aralıklı ve lokal olarak sağanak ve gök yürültülü sağanak yağışlı geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek. Bazı şehirlerimizin hava durumu sıcaklığı şöyle olacak. Trabzon 20 derece, Artvin 19 derece, Giresun 19 derece, Gümüşhane 21 derece ve Rize 19 derece civarında olmasını bekliyoruz. İlerleyen günlere bakacak olursak bölgemizde salı günü, çarşamba günü bölge genelinin aralıklı ve lokal sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Perşembe ve cuma günü ise parçalı az bulutlu havanın hakim olmasını bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, İlter İşçi'den Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin ile Doğu Karadeniz'in hava durumu ve sıcaklık değerlerini aldık. Yayınımıza TRT Haber'deki bazı haberleri aktararak devam ediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump süper zeka gücü kuruldu. ABD Başkanı Donald Trump yapay zeka politikasını denetlemek üzere süper zeka gücü adlı yeni bir görev gücü oluşturduğunu açıkladı. Görev gücünün liderliğini Ulusal İstihbarat Direktörü'ne verdi. Trump pazar günü yaptığı paylaşımda yeni birimin ABD'nin teknoloji geliştirme alanındaki liderliğini sürdürmesini sağlayacağını ve hükümetin kamuyla iletişimini koordine edeceğini belirtti. Bu adım Trump'ın yapay kelimesinin kulağa sahte geldiğini söylemesinin ardından 29 Eylül'de yapay zekanın adını süper zeka olarak değiştiren bir kararname imzalamasının ardından geldi. Görev gücünün faaliyetleri ve üyeleri, süper zeka gücü, federal hükümetin, tüketiciler, kamu yararı grupları, dini kuruluşlar, kritik altyapı ve sağlayıcıları ve süper zeka şirketleriyle olan ilişkileri koordine edecek. Şimdi Kayseri Bölgesel Tahmin Merkezi'ne uzanıyoruz ve Mevlüt Erdoğan'dan son değerlendirmeleri alıyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkürler, günaydın.
0: Buyurun, söz sizde.
2: Yapılan son değerlendirmeye göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kayseri, Sivas çevreleriyle Yozgat'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisi, pusat sisi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın kuzey yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bugün bölgemizdeki il merkezlerinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Kayseri ve Kırşehir 20, Nevşehir 17, Sivas 19 ve son olarak Yozgat 16 derecedir. Bölgemizden aktaracaklarım şimdilik bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Evet sevgili dinleyenlerimiz, Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından düzenlenen Kongre 77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Uzay Ajansı İstanbul'un eş ve ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılıyor. Etkinlik uzayın barışçıl kullanımını temelinde The World Needs More Space teması altında düzenleniyor. Kongrenin resmi açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 14.30'da gerçekleştirilecek. 108 ülkeden 6.893 delege ve katılımcının kayıt yaptırdığı kongrede uzay alanında kritik başlıklar ele alınacak. Kongreye uluslararası kurum, uzay ajansı yetkilileri ile sektör temsilcileri de katılacak. Etkinlik kapsamında yuvarlak masa toplantıları, paneller, bildiri sunumları ve workshoplar düzenlenecek. Cuma günü kapılar tüm ziyaretçilere açılacak. Uluslararası Uzay Kongresi 2026'da ilk kez yer alacak. Future Space alanında yeni nesil uzay teknolojileri, simülasyonlar ve interaktif deneyimler sergilenecek. Anadolu'nun köklü kültürel birikimini ve üretim mirasını yansıtan Anadolu'dakiler sergisi de yerli ve yabancı konukların beğenisine sunulacak. Kongre kapsamında yarın yapılacak IAF Global Uzay Liderleri Zirvesi'nde 40'ın üzerinde ülkeden üst düzey yetkiliyi bir araya getirecek. Şimdi Erzurum'a uzanıyoruz ve Melek Özkan'dan son değerlendirmelerini alıyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Emine Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Buyurun, söz sizde.
3: Evet, yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyredeceği, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı illerimizde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri Erzurum 16, Erzincan 19, Ardahan ve Bayburt 15 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar Emine Hanım.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Evet sevgili dinleyenlerimiz, şimdi haberlerden aktarmaya devam ediyoruz. Brezilya'da devlet başkanı seçimi ikinci tura kaldı. Brezilya'da devlet başkanı seçimi hiçbir adayın %50'yi aşamaması nedeniyle ikinci tura kaldı. Oyların %99.8'inin sayıldığı seçimin ilk turunda eski devlet başkanı 47 oy alırken devlet başkanı 45.1'de kaldı. Yaklaşık 159 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu seçimde 53.8 milyon oy aldı. Brezilya yasalarına göre devlet başkanı seçimini ilk turda kazanabilmek için geçerli oyların %50'sinden fazlasını almak gerekiyor. Bu orana ulaşılamaması halinde en fazla oyu alan iki aday ikinci turda yarışacak. Başka bir haberle, Türk dünyasından bir haberle devam edelim. Türkiye TDT üyeleriyle 5 yılda 72.2 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirdi. Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'la son 5 yılda karşılıklı ticareti 72.2 milyar dolar olurken bu ülkelerle serbest bölgelerden yapay zekaya kadar birçok alanda işbirlikleri derinleşiyor. Türk dünyasındaki devletler arasındaki ortak bağları jeopolitik, ekonomik ve güvenlik alanında ortaklıklara dönüştürmek amacıyla 3 Ekim 2009'da Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi olarak kuruldu. 2021 yılında TDT adını alan teşkilatın Türk Dünyası 2040 vizyon belgesi doğrultusunda üye ülkelerin siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal olarak entegre olmuş güçlü bir bölgesel güce dönüşmesi hedefleniyor. Evet sevgili dinleyenlerimiz, haberlerimiz bu şekildeydi. Saatlerimiz 9.55'i gösteriyor. Tamam. Ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Cenk Balat. Hepinize hoşça kalın diyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul 22, Kırklareli 23, Kocaeli 23, Sakarya 22, Tekirdağ 23 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin yerel ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 19, Aydın 29, Denizli 25, Kütahya 19, İzmir 27, Manisa 26, Muğla 23, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Mersin çevreleri, Antalya'nın batık ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 28, Antalya 27, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 29 ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleriyle Konya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Aksaray 19, Ankara 20, Çankırı 22, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 20, Kırşehir 20, Konya 19, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas 19 ve Yozgat 16 derece. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 22, Bolu 18, Düzce 21, Karabük 21, Kastamonu 19 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Tokat, Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 21, Artvin 20, Bayburt 15, Çorum 19, Giresun 19, Gümüşhane 20, Ordu 20, Rize 19, Samsun 19, Sinop 23, Tokat 19 ve Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 17, Ardahan 15, Bingöl 18, Bitlis 17, Elazığ 21, Erzincan 19, Erzurum 13, Hakkari 22, Iğdır 21, Kars 17, Malatya 20, Muş 18, Tunceli 20, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 24, Batman 25, Diyarbakır 23, Gaziantep 22, Kilis 25, Mardin 23, Şanlıurfa 25 ve Siirt 25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.
0: Denizlerimizde hava.
2: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Ekim Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan sabah

Saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, ilk saatlerde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege'nin güneyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, ilk saatlerde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Ekim Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Ekim Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: 77. Uluslararası Uzay Kongresi bugün Antalya'da başlıyor. Kongrenin resmi açılış töreni de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 14.30'da gerçekleştirilecek. 108 ülkeden 6.893 delege ve katılımcının kayıt yaptırdığı kongrede uzay alanında kritik başlıklar ele alınacak. Kongreye uluslararası kurum uzay ajansı yetkilileriyle sektör temsilcileri katılacak. Kongre 9 Ekim'de sona erecek. Türkiye Türk Devletleri Teşkilatı üyeleriyle 5 yılda 72.2 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirdi. Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'la son 5 yılda karşılıklı ticari 72.2 milyar dolar olurken bu ülkelerle serbest bölgelerden yapay zekaya kadar birçok alanda işbirlikleri derinleşiyor. Teknofest Güneydoğu'da 1,5 milyondan fazla ziyaretçiyle rekor kırdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'yla T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen kapanış töreninin ardından sona erdi. Aselsan'la Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik 2.46 milyar avroluk sözleşmeler imzalandı. Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 85'e ulaştı sayın dinleyiciler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 217 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, tutuklananların sayısı ise 85'e çıktı. Rusya'daki bir veba araştırma enstitüsünde çalışan bir kişinin şüpheli ölümü laboratuvar kazası ve salgın endişesine yol açtı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Hakları Koruma Servisi iddiaları yalanlarken bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi süreci yakından takip ettiklerini belirterek Rus makamlarını doğru bilgileri hızlı ve açık bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya çağırıyoruz açıklamasında bulundu. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen depremlerin ardından bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor sayın dinleyiciler. Son olarak ilçede 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum bulunmuyor. Ve spor. A milli futbol takımı UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. gruptaki 4. maçında bu akşam deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Bologna'daki oynanacak karşılaşma bugün saat 21.45'te başlayacak. Öte yandan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise Beşiktaş'la Trabzonspor saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre yurdun çeşitli kesimlerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 4 ila 5. kilometreleri arasında Kırıkkale-Ankara istikametinin trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 11 ila 13. kilometreleri arasında yapılan sistem kurulum çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Ankara-Konya istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor. Alaca-Zile yolunun 26 ila 32. kilometreleri arasında yol yapım çalışmalar nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Aynı yolun 8 ila 14. kilometreleri arasında ise ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı çalışmaları bulunuyor. Malatya Havalimanı yolunun 0 ila 18. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ila 64. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. O2 Anadolu Otoyolu'nun Ataşehir istikametinde İstanbul Finans Merkezi ayrım kolunda alt geçit imalatı çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım yapılan kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi, yağış alan yerlerde meydana gelebilecek ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 5 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleriyle Antalya'nın batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 6 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Sivas'ı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Bingöl, Muş ve Siirt'i çevreleriyle Diyarbakır'ın kuzeyi ve Bitlis'in batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. 7 Ekim Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu çevreleri, Antalya, Kayseri, Sivas ve Niğde'nin doğusu, Hatay'ın batısı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam eden hava sıcaklığı hafta ortasından itibaren artarak mevsim normallerine çıkacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 28, Antalya Alanya 27, Antalya Finike 27, Muğla Fethiye 27, Mersin Anamur 26, Mersin Yenişehir 26, Antalya Kaş 26, Muğla Datça 25, Muğla Bodrum 24, Harfin Hopa 23, Van Gevaş Akdamar 23, Rize 23, Balıkesir Ayvalık 23, İzmir Konak Pasaport, Mendirek Feneri 22, İzmir Dikili 21, Samsun Atakum 21, Aydın Kuşadası 21, Sinop 20, Çanakkale 20, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos 20, Tekirdağ Süleymanpaşa 20, Ordu Altınordu 20, Trabzon Ortahisar Havalimanı 20, Van Tuşba Liman 19, Bartın Güney Mendirek Feneri 19, Düzce Akçakoca 19, Bitlis Adil Cevaz Liman 19, Giresun 19, Bitlis Tatvan Liman 19, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri 19, Kastamonu İnebolu 19 ve son olarak Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri 17 derece olarak ölçülmüştür. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

0: deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul 22, Kırklareli 23, Kocaeli 23, Sakarya 22, Tekirdağ 23 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin yerel ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 19, Aydın 29, Denizli 25, Kütahya 19, İzmir 27, Manisa 26, Muğla 23, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Mersin çevreleri, Antalya'nın batık ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 28, Antalya 27, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 29 ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleriyle Konya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Aksaray 19, Ankara 20, Çankırı 22, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 20, Kırşehir 20, Konya 19, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas 19 ve Yozgat 16 derece. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 22, Bolu 18, Düzce 21, Karabük 21, Kastamonu 19 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Tokat, Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 21, Artvin 20, Bayburt 15, Çorum 19, Giresun 19, Gümüşhane 20, Ordu 20, Rize 19, Samsun 19, Sinop 23, Tokat 19 ve Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 17, Ardahan 15, Bingöl 18, Bitlis 17, Elazığ 21, Erzincan 19, Erzurum 13, Hakkari 22, Iğdır 21, Kars 17, Malatya 20, Muş 18, Tunceli 20, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 24, Batman 25, Diyarbakır 23, Gaziantep 22, Kilis 25, Mardin 23, Şanlıurfa 25 ve Siirt 25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.
2: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. İlk saatlerde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege'nin güneyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. İlk saatlerde

0: 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde ilk saatlerde 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar, batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.
1: Şimdi haberler.
0: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 77. Uluslararası Uzay Kongresi için Antalya'da. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen kongre bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla başlıyor. 5-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek kongreye 82 ülkeden 604 kuruluşun temsilcileri ve yaklaşık 35 bin kişinin katılması bekleniyor. Mekke İttifakı'nda ikinci toplantı bugün. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantısına iştirak edecek. Fidan'ın bugünkü toplantıda ittifakın kurumsallaşma sürecine ve bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye'nin görüşlerini paylaşması, Orta Doğu'da barış ve istikrara yönelik tehditlere dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. COP31'in genç sesi 81 ilden yükselecek. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 öncesinde ortaöğretim öğrencilerinin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularındaki çözüm önerileri uluslararası platforma taşımak amacıyla 81 ilden 81 genç delege çalışması başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı hazırlıkları kapsamında gençlerin sürece aktif katılımını hedefleyen önemli bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında Türkiye'nin 81 ilindeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler arasından seçim yapılacak. Her ili temsil etmek üzere bir asıl ve iki yedek olmak üzere toplamda 243 genç delege belirlenecek. Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 85'e yükseldi sayın dinleyiciler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 217 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, tutuklananların sayısı ise 85'e çıktı. İspanya erken seçime gidiyor sayın dinleyiciler. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, azınlık hükümetinin artan konut krizine çözüm getirmek amacıyla sunduğu acil durum mevzuatının sağcı partiler tarafından mecliste reddedilmesinden 3 gün sonra erken genel seçim kararı aldı. Sánchez, 29 Kasım Pazar günü erken seçime gidileceğini duyurdu. Ve spor. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. gruptaki 4. maçında bu akşam deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Bologna'daki oynanacak karşılaşma bugün saat 21.45'te başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise Beşiktaş'la Trabzonspor saat 19.30'da karşı karşıya gelecek. Öte yandan A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası hazırlıkları ve uluslararası karşılaşmalar kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa elemelerindeki playoff finalinde Kosova'yı 1-0 yenerek katılma hakkı elde etmişti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre yurdun çeşitli kesimlerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 4 ila 5. kilometreleri arasında Kırıkkale-Ankara istikametinin trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 11 ila 13. kilometreleri arasında yapılan sistem kurulum çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Ankara-Konya istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor. Alaca-Zile yolunun 26 ila 32. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Aynı yolun 8 ila 14. kilometreleri arasında ise ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı çalışmaları bulunuyor. Malatya Havalimanı yolunun 0 ila 18. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ila 64. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. O2 Anadolu Otoyolu'nun Ataşehir istikametinde İstanbul Finans Merkezi ayrım kolunda alt geçit imalatı çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım yapılan kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi, yağış alan yerlerde meydana gelebilecek ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen havada çalıştın, sen tuttun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tekbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Sayın dinleyiciler, 24 saatte gerçekleşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Adıyaman Gölbaşı orman sahasında 77 kilogram, Kahramanmaraş Afşin 37, Gaziantep Islahiye Alacaköyü 36, Diyarbakır Çermik Sarıbalta Köyü 33, Malatya Akçadağ Sultansuyu Tigem'de 32, Elazığ Sivrice Hazarbaba Dağı'nda 30, Adana Saimbeyli Halilbeyli Köyü'nde 30, Mersin Bozyazı'da 27, Sivas Gürün'de 26, Şanlıurfa Halfeti'de 22, Hatay Hassa'da 22, Muğla Seydikemer'de 20, Tunceli Pertek Aşağı Gülbahçe Köyü'nde 18, Osmaniye Kadirli Karatepe Köyü'nde 17, Kayseri Sarız'da 17, Antalya Gündoğmuş Orman Deposu'nda 10, Konya Hadim Dedemli Dolhanlar Köyü'nde 9, Isparta Yenişar Bademli Dedegöl Tepesi'nde 9, Erzincan Kemaliye'de 7, Karaman Bucak Kışla Beldesi'nde 7, Kilis Polatel'inde 6, Bingöl Genç Bayırlı Köyü'nde 6, Mardin Derik'te 5, Niğde Ulu Kışla Bolkar Dağı'nda 4, Trabzon Dernek Pazarı'nda 3, Muş Yaygın Beldesi'nde 3, Aksaray Hasan Dağı'nda 3, Batman Yercüş Hisar Beldesi'nde 2, Burdur Kemer'de 2 ve son olarak Bolu Mudurnu Abant Gölü'nde 1 kilogram olarak kaydedilmiştir. Sayın dinleyiciler, son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarını aktardık.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, 24 saatte gerçekleşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Adıyaman Gölbaşı orman sahasında 77 kilogram, Kahramanmaraş Afşin 37, Gaziantep Islahiye Alacaköyü 36, Diyarbakır Çermik Sarıbalta Köyü 33, Malatya Akçadağ Sultansuyu Tigem'de 32, Elazığ Sivrice Hazarbaba Dağı'nda 30, Adana Saimbeyli Halilbeyli Köyü'nde 30, Mersin Bozyazı'da 27, Sivas Gürün'de 26, Şanlıurfa Halfeti'de 22, Hatay Hassa'da 22, Muğla Seydikemer'de 20, Tunceli Pertek Aşağı Gülbahçe Köyü'nde 18, Osmaniye Kadirli Karatepe Köyü'nde 17, Kayseri Sarız'da 17, Antalya Gündoğmuş Orman Deposu'nda 10, Konya Hadim Dedemli Dolhanlar Köyü'nde 9, Isparta Yenişar Bademli Dedegöl Tepesi'nde 9, Erzincan Kemaliye'de 7, Karaman Bucak Kışla Beldesi'nde 7, Kilis Polatel'inde 6, Bingöl Genç Bayırlı Köyü'nde 6, Mardin Derik'te 5, Niğde Ulu Kışla Bolkar Dağı'nda 4, Trabzon Dernek Pazarı'nda 3, Muş Yaygın Beldesi'nde 3, Aksaray Hasan Dağı'nda 3, Batman Yercüş Hisar Beldesi'nde 2, Burdur Kemer'de 2 ve son olarak Bolu Mudurnu Abant Gölü'nde 1 kilogram olarak kaydedilmiştir. Sayın dinleyiciler, son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarını aktardık.

0: Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. 7'den 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.
1: Farkındayım.
2: Bilinçliyim.
3: Temiz tutuyorum.
2: Koruyorum.
4: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
5: Çünkü çevre benim.
6: Çünkü çevre benim.
0: Hadi sen de çevre benim de.
7: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık.
1: Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe atmayın.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: Çıkardığımız sesler böyle bir ahenk oluşturmuyor. Gerçeği duymaya hazır mısınız? Gürültü bariyerleri bizleri araç gürültüsünden korurken, bizler de çevremizin huzurlu yaşama hakkına saygı duyalım ve gelin hep birlikte gürültü kirliliğine dur diyelim.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 12. Cinin Zira.

0: Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul 22, Kırklareli 23, Kocaeli 23, Sakarya 22, Tekirdağ 23 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin yerel ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 19, Aydın 29, Denizli 25, Kütahya 19, İzmir 27, Manisa 26, Muğla 23, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Mersin çevreleri, Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 28, Antalya 27, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 29 ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleriyle Konya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Aksaray 19, Ankara 20, Çankırı 22, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 20, Kırşehir 20, Konya 19, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas 19 ve Yozgat 16 derece. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 22, Bolu 18, Düzce 21, Karabük 21, Kastamonu 19 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Tokat, Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 21, Artvin 20, Bayburt 15, Çorum 19, Giresun 19, Gümüşhane 20, Ordu 20, Rize 19, Samsun 19, Sinop 23, Tokat 19 ve Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 17, Ardahan 15, Bingöl 18, Bitlis 17, Elazığ 21, Erzincan 19, Erzurum 13, Hakkari 22, Iğdır 21, Kars 17, Malatya 20, Muş 18, Tunceli 20, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 24, Batman 25, Diyarbakır 23, Gaziantep 22, Kilis 25, Mardin 23, Şanlıurfa 25 ve Siirt 25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.
1: Denizlerimizde hava.
0: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik deniz tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz, Hopa Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sabah 6'dan öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu. Akşam 6'dan

Sabah 6'ya kadar az bulutlu geçecek. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği sabah 6'dan öğle 12'ye kadar 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre olacak. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethi arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği sabah 6'dan öğle 12'ye kadar 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre olacak. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği sabah 6'dan öğle 12'ye kadar 1 ila 2 metre, öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 1,5 metre, akşam 6'dan gece 12'ye kadar yarım ila 1,5 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 1,5 metre olacak. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, 77. Uluslararası Uzay Kongresi bugün Antalya'da başlıyor. Kongrenin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün saat 14.30'da yapılacak. 108 ülkeden 6.893 delegeye ve katılımcının kayıt yaptırdığı kongre, Türkiye'nin uzay çalışmaları ve uluslararası işbirlikleri ele alınacak. Kongreye uluslararası kurum, uzay ajansı yetkilileriyle sektör temsilcileri de katılacak. Kongre 9 Ekim'de sona erecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayında 26 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, yılbaşından bu yana ihracatın %5.2 artışla 211 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Yıllıklandırılmış ihracatın ise 287 milyar 300 milyon dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyeye çıktığını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına katılıyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen toplantıda bölgedeki son gelişmelerle ittifakın kurumsallaşma sürecinde gelinen aşamanın ele alınması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları Eylül'de aylık bazda %1.84 arttı. Yıllık tüketici enflasyonu ise %29.73 olarak gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi de aylık %2.07, yıllık %27.38 arttı. Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı. BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe %0.84 yükselişle 12.373 puandan başladı. Piyasalarda enflasyon verilerinin yanı sıra küresel gelişmeler ve Orta Doğu'daki gerilim takip ediliyor. Bulgaristan'da başlayan orman yangını Yunanistan'a sıçradı sayın dinleyiciler. Yangının Yunanistan'ın Meriç bölgesine geçtiği bildirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Ve spor. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. gruptaki karşılaşma bu akşam 21.45'te Bolonya'da oynanacak. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak. Aynı saatte Fransa-Belçika karşılaşması da oynanacak. UEFA Uluslar Ligi'nde ayrıca Karadağ, Ermenistan, Romanya, İsveç, Kuzey İrlanda, Gürcistan, Ukrayna, Macaristan ve Bosna-Hersek, Bolonya karşılaşmaları oynanacak. Öte yandan basketbolda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş'la Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19'da başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre yurdun çeşitli kesimlerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 4 ila 5. kilometreleri arasında Kırıkkale-Ankara istikametinin trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 11 ila 13. kilometreleri arasında yapılan sistem kurulum çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Ankara-Konya istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor. Alaca-Zile yolunun 26 ila 32. kilometreleri arasında yol yapım çalışmalar nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Aynı yolun 8 ila 14. kilometreleri arasında ise ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı çalışmaları bulunuyor. Malatya Havalimanı yolunun 0 ila 18. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. O2 Anadolu Otoyolu'nun Ataşehir istikametinde İstanbul Finans Merkezi ayrım kolunda alt geçit imalatı çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım yapılan kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi, yağış alan yerlerde meydana gelebilecek ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 5 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleriyle Antalya'nın batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 6 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Sivas'ı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Bingöl, Muş ve Siirt çevreleriyle Diyarbakır'ın kuzeyi ve Bitlis'in batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. 7 Ekim Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu çevreleri, Antalya, Kayseri, Sivas ve Niğde'nin doğusu, Hatay'ın batısı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam eden hava sıcaklığı hafta ortasından itibaren artarak mevsim normallerine çıkacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Doğu Anadolu yöresinden Sivas ellerinde sazım çalınır türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Sivas denince akla gelen ilk türkülerden biri olan Sivas ellerinde sazım çalınır türküsüdür sevgili dinleyenler. Sivas'ın Yıldızeli ilçesi dağların bağrında küçücük bir kasaba. Banaz onun yukarısında. Sırtını Yıldız Dağı'na vermiş bir Türkmen obası. Hoca Ahmet Yesevi'nin ellerine birer çera verip diyarı Rum'a yolladığı Horasanlı erenlerin yurdu. Sarı çiğdem çiçekli, sümbüllü yaylaları var Banaz'ın. Polat gibi soğuk, berrak suları var. Alnı çatılı, beli kemerli, ayağı çarıklı, adı güllü çiçekli kızları var Banaz'ın. Bakır bakraç içinde köpüklü ayranı, koyunları, kuzuları, sazlı sözlü Pir Sultan Abdalı var Banaz'ın. Anadolu asırlardır anlatır onun öyküsünü. Asırlardır türküsünü söyler. Anadolu sözün yurdudur zaten. Yazının değil. Kaç kralın zafer destanı yazılıp kayboldu, bozuldu, okunmaz oldu. Kaç esrarlı harf unutuldu, nice yazılar susup kaldı mermerlerde. İlk insandan beri kimlere yurt oldu, kimlere mezar. Ama Anadolu yazıya vefa göstermedi pek. Söz Anadolu'nun bilinci oldu, yüreği oldu, dünü, bugünü, yarını oldu. Taşa kazınmış çizgiler gibi durdu bu diyarda söz. Söyleyip diri kıldı gördüklerini. Granitleri eskiden zaman Anadolu'nun sözünü, destanını, şiirini, türküsünü yıpratamadı vesselam. Adı Haydar idi. Aslı Horasan'ın Hoy şehrinden. Ervah-ı Ezel'de, Levh-ü Kalem'de yazısını kara yazmışlar ama sözü canlı kalsın istenmiş. Hem dağlar gibi dursun yerli yerinde, hem telli turnalar gibi diyar diyar dolaşsın. Sazıyla anılsın, sesiyle tanınsın istenmiş. Çağlar sonrasında yankı yapsın sedası. Devir değişsin, gün dönsün, şehirler yenilensin ama onun güzellemeleri Sivas ellerini çevreleyen dağlar gibi hep aynı kalsın istenmiş. 7 yaşında ulular elinden bade sunmuşlar ona. Adı Mecnun'un, Emrah'ın, Kaygısız Abdal'ın, Yunus'un adıyla birlikte yazılsın, aşıklar defterine diye takdir olunmuş. Sözünün üstüne söz söylenmesin, sazının üstüne saz çalınmasın diye dua etmiş ona Hacı Bektaş. O gün başlamış söze Haydar. Karlı dağlara söylemiş, telli turnaya söylemiş, aşka söylemiş, sevdaya söylemiş. Sonra zalime çevirmiş sazını. Arif olanın anlayacağı dille, tel ile, mızrapla, gövdesi ağaç sazla, sesinin yettiği dört bir yana ünlemiş. Hünkâr Hacı Bektaş Veli elinden aşk badesi içen Haydar'a bir haller oldu. Bilinmez. Genç yüreği Banaz'a sığmaz oldu. Ah bu yürek dedikleri ne derin kaptır.
ne dipsiz bir girdaptır. Elde saz köy köy, oba oba dolanıp pir kapısı aradı. Gönlünün çağıltısını dindirecek, ateşini kor edecek üstad bakındı. Kızılderili, Sultan Balı, Ali Baba derken ham gönlü pişti. Rıza lokmasını rızık eyledi. Bağış'ı cana kıydı ve nice erlerin ırak durduğu meydana dükkan açtı. Eridi aktı Haydar. Pir oldu, sultan oldu. Banaz'a kurduğu tekkeden döktü aydınlığını Türkmen obalarına. Dört bir yandan insanlar akın akın cem oldu onun erenler halkasına. Pir Sultan'ın namı şeş cihette duyuldu. Kapısına gelen dillendi, hallendi. Eline saz alıp uzak diyarlara yollandı. Pir Sultan'ın söz çerağını taşıdılar Irak yaylaların Türkmen obalarına. Sazının namesi, şiirinin nefesi, koşması, semaisi, güzellemesi, Anadolu bozkırının dağında taşında yankı bulan Pir Sultan Abdal'ın namı Sivas'ın Hafik kazasının Sofular köyüne yetince garip bir yoksul olan Hızır adlı bir Türkmen delikanlısı bu sözün sahibinden himmet almak için evini obasını koyup Banaz'a geldi. Lale sümbül kokularının tüsülediği Pir Sultan ocağında diz kırdı, himmet diledi. Bir garip köylüydü işte. Yunus da pir kapısında Yunus olmamış mıydı? Önce azaplık verildi kendisine. Orak biçti, koyun kırptı, inek sağdı, keçi otlattı. Pir Sultan'ın kapısında sazına ses verdi. Yüzüne renk geldi. Azap iken mürit oldu. Yolu öğrendi, edep öğrendi. Mevsim dönüp ay eksildiğinde efendisinin kapısına vardı, izin istedi. Pirim, bir koca sene oldu kapında hizmet ettim. Bu yoksul dervişine dua buyursan da, payitahta gitsem, gördüğüm edep erkanla yükselsem, ilim öğrensem, ulu kişi olup dönsem diyarıma. Pir Sultan, karayağız çehresini Hızır'a çevirip güldü ona. Gönül gözüyle nazar etti. Yüreğini gördü müridinin, niyetini gördü. Anladı ki niyeti halis ama şöhrete karşı zayıflık var içinde. Makama karşı zayıf, paraya pula karşı zayıf. Kendi yüreğini yokladı. Bir kara ecel olup duruyordu orada bu yoksul mürit. Göl önünde bent gibiydi. Eli tırpanlı, ölüm meleği gibi, kara başlıklı cellat gibi karşısında dikiliyordu. Nice basit sözü birbirine ulayıp herkesin anlayacağı dilden, herkesin dillendiremeyeceği cinsten sözler söylerdi ya, basiret, feraset dedikleri cevher vardı Pir Sultan'da. Kaderden kaçmanın oluru olmadığını bilirdi. İsteğini kabul edip uğurladı müridini. Hızır, duam olsun sana. Kırkların, yedilerin, üçlerin duası olsun. Erenlerin duası olsun sana. Hızır, hak yolunu açık ede. Adı güzel peygamber dua kalsın sana. Şahı Veli Haydar Ali dua kalsın sana. Zülfikar olsun dualar sana. Namert eline düşmeyesin. İkbalin, devletin yar olsun sana. İkbalin, devletin yar olsun sana. Var git dilediğin diyara. Bizden öğüt odur ki harama el uzatma. Bilmediğine dil uzatma. Yasağa uçkur çözme. Namerdin lütfu için merdin hakkını çiğneme. İmanını satma dünya malına, servete, makama. Yoksa korkarım tez zamanda dönüp gelesin. Serimi dara veresin. Ölümüm senin elinden olur. Anlamazsın, bilmezsin. Hızır el etek öpüp çekildi huzurundan. Ama bir ikircikliğin eline düştü düşünceleri. Şeyhinin duası bir yandan müjde, bir yandan felaketti. Sağnak Nisan yağmurları misali dua yağdırmıştı üzerine. Ama bu dara çekme, öldürme, katil olma sözünün hikmeti neydi? Başını elleri arasına alıp bakındı Banaz yaylasından dereler gibi uzanan dağ yollarına. Yüreğini, sadakatini, kadir kıymet bilirliğini yokladı. Veli nimetini, efendisini ipe çekmek için haramzade olmalıydı. Yakıştıramadı kendisine. Kul başına hakkın takdir ettiğinden gayrısı gelmezdi. Yola çıktı. Çorak bozkırı geçip bin kubbeli, bin minareli güller şehri İstanbul'a geldi.
turnalar, katar katar kanat çırpan turnalar. Bölük bölük gökyüzünden geçen turnalar. Ağ göllerde yüzen, peygamber diyarını gezen, nokta gözleri sürmeli, boynu nişanlı, başı telli turnalar. Gurbet ele kanat açan, yaban ellere uçan, sıladan haber getiren, sevda diye gönüllere, türkülerde ozanlara yeten kanadı gümüş turnalar. Mektuptan evvel turnalar var. Ecelden evvel turnalar var. Müjdeden, kötü haberden evvel turnalar var. Başı telli turnalar, boynu nişanlı turnalar. Bir tek eşe sevdalı, bir tek kuşa yar turnalar. Pir Sultan'dan haber soran, yazı yaban kanatlanan, çevrim çevrim dönen, yaz bahar ayında gurbetten gelen turnalar. Ötmeyin turnalar, ötmeyin gönlüm şen değil. Er kişi kudretinin yettiğini işler de kader bildiğini okur. Yazgı ezelden nasıl takdir olunduysa öyle çevirir felekleri. Anadolu bozkırı iki şahın arasında kalır gün gelir. Biri Rumeli'den Arap diyarına kadar yeryüzünün yarısında hüküm süren Osmanlı padişahı, diğeri 12 imamın izindeyim diyen İran şahı. İkisi de bir soydan. Aynı çelikten dökülmüş bıçaklar gibi. İkisi de bir koldan. Kardeş değil de amca oğlu gibi. İkisi de bir dinden. Aynı kıbleden. Aynı kitaptan. Ama ille Ali'nin matemi. İlle Hasan ile Hüseyin'in davası. Pir Sultan atadan dededen öyle görmüş. Öyle duymuş ki Resul'ün mazlum torunlarını sevmek gerek. Ali'yi Veliullah bilmek gerek. Hünkar Hacı Bektaş'a uymak gerek. Bu düzeni bozuk dünyada Ehlullah'ın eteğini tutup hakkı dava kılmak gerek. Türkmen'de sevdaydı Ehli Beyt. Bu yüzden Pir Sultan'ın gönlü güneşin doğduğu diyardan ses veren Şah'tan yanaydı. Ali diyordu Şah'ın Anadolu'daki adamları. Hasan diyordu, Hüseyin diyordu, Mehdi diyordu, 12 imam diyordu. Bu sözlerdi Pir Sultan'ı çeken. Bu sözlerdi onun Türkmen yüreğini şerha şerha kanatan. Bir kuru saltanat kavgası değildi bu. Benim gibi inanacaksın, benim gibi bileceksin iddiasıydı ki bu yangın 1000 yıl önce Kerbela'da başlamıştı. Kıyamete kadar gidecek bir kardeş kavgasının sebebiydi Kerbela. Anadolu bozkırına kır çiçekleri gibi dağılmış Türkmen obaları hangi şahtan yana olacağını şaşırmış, iki dünya sultanının kavga alanında sıkışmış kalmışlardı. Kah İstanbul'a, kah Tebriz'e çeviriyorlardı yüzlerini. Ama hep can diyorlardı, hep dost diyorlardı, hep yar diyorlardı. Sazının avazını artırdı Pir Sultan. Şahı öven sözler söyledi. Bildiğince dava kıldı padişaha. Anadolu diyarında şah Tahmasab'ın dili oldu, daveti oldu. Sevince deli bir ciğerle sever Anadolu. Yandaş olunca dağ gibi sırt verir sevdiğine. Hesapsız kabul eder dostun çilesini. Alır varlığına katar. Öper başına koronu. Türkmen evladı Resul sevgisini alıp sarmıştı yüreğine. Nesiller boyu adlarını en kutlu ad olarak yaşatmış, onlara zulüm edenlerin adlarını yasaklamıştı hafızalarda. Yüzyıllar boyu Hasan da Hüseyin de yürek yangını, ciğerpare mazlum manasına geldi Anadolu'nun dilinde. Sünnisi içinde, Alevisi içinde. Payitahtta işitildi. Padişahı gazaplandırdı. Sarayı sarstı Anadolu'daki fitne. Duyuldu ki Türkmen aşiretleri içinde şaha sırt verenler çoğalmış. İran'dan gelen din alimleri köy köy, oba oba gezip 12 imam davası güdüyor diyerek halkı İstanbul'a düşman ediyorlarmış. Batıya doğru bir sefere çıkılacak olunsa Türkmen illeri Tebrizli şaha el uzatacakmış. Dahası şimdiden ayaklanmalar baş göstermiş. Şah kulu, Nur Halife, Baba Zünnun, Kalender derken isyan büyümüş. Bu fitneye dur demeli, gidip yerinde görmeli. Ateş harlanmadan söndürülmeli. Dünyanın yarısına hükme geçen saraydan irade buyuruldu ki, Tebrizli Şah'ın
Anadolu'ya uzanan kolları kesile, Türkmen içindeki sesi susturula, meğer Pir Sultan gibi Şeyda Bülbül olsa bile. Nice kulu sultan kılan kader, hafikli azap Hızır'ı da önce kul, sonra kapıcı, sonra paşa etmişti bu sıralar. Payitahttan emir çıktı. Hızır Paşa Sivaslı. Sivas'ı iyi bilir, iyi tanır. Gidip sükuneti sağlaya, devleti devlet bildire. Baş kaldıranın başını eze. Kızılırmak kıyısının sisi, ince dumanı, dağılıp dağlara yayılır her seher zamanı. Bülbül ağlar gül dalından, çiğ düşer çam iğnelerinin ucundan. Yele karşı uçar turna seher zamanı. Üşütür sabah ayazı kınalı kız ellerini. Boş yollardan geçer rüzgar, soldurur zühre yıldızının şevkını güneş. Banaz uykudan uyanır, banaz yaşama başlar, kımıldanıp kalkar seher zamanı. Pir Sultan besmeleyle doğruldu yatağından. Adı güzel peygamberi, velilerin baş tacı Ali'yi andı. Hacı Bektaş'ı selamladı yüreğiyle. Kalkıp ibrikte gece ayazıyla buz kesilmiş suyu çarptı yüzüne. Uzun bıyıklarını, ak düşmüş sakallarını sıvazladı eliyle. Bir düş görmüştü. Bir urgan, bir dar ağacı, bir baş görmüştü. Kalın duvarların gerisinde kara taş görmüştü. Şah'ı görmüştü. Ali'yi görmüştü. Ellerini açıp gel demişlerdi ona. Gel, kalma Irak'ta daha fazla. Nice ömürleri talan etti ecel. Gel. Uçup gitti pirler, civanlar, kuşa benzer misali. Ahdinde dur, hilaf etme, gel. Sözünü bergüzar koy, sehi bilene. Sazını yadigar et, seni sevene. Dünyayı koydursun yerli yerine, sen gel. Söğüt gölgesine gömülmüş evinin önündeki koca değirmen taşına oturdu. Bu taşı Pir Sultan'ın ceddi Horasan'dan asasının ucuna takıp getirdi derler. Sazını eline alıp rüyasını söyledi Gonca misal kızına, genç oğullarına, yaşının en güzel çağını süren karısına. Sazını o güne değin görülmedik bir durgunlukla, bir dinginlikle çaldı. Vedalaştı sanki sevenleriyle. Halleşti, helalleşti. Pir Sultanım, Hakk'a niyaz ederim. Erenler rahına doğru giderim. Külli varım, Hakk'a teslim ederim. Erenler sırrına erdim bu gece. Seher vakti geçmiş, gün yükselmiş, sıcak vurmuş Banaz'ın yaylasına. 1588'in baharında Sivas valisi Hızır Paşa'dan haber geldi Banaz'a. Eski mürit, şeyhi Pir Sultan Abdal'ı çağırıyordu. Atlıların arasına katıp sürüklediler Pir Sultan'ı. Rızasını sormadılar, dileğini almadılar. Sazı evinde kaldı. Sevdiği, helali, çocukları evinde kaldı Pir Sultan'ın. Ucu Sivas Kalesi'ne çıkan dar kağını izlerinden geçip geldiler kaleye. Hızır Paşa'nın huzuruna çıkacaksın dediler. Başının sargısını çıkardı Pir Sultan. Bir zamanlar kapısında kul olan Hızır mıydı bu? Neydi bu kaderin cilvesi? Ağlar kul olur, taht sahipleri dilenci olur derlerdi de bu kadarı görülmüş müydü dünya kuruldu kurulalı? Hızır Paşa saygıyla karşıladı Pir Sultan'ı. Buyur etti. Hal hatır sordu. İkramda bulundu İstanbul'a gidişini. Hakk'ın takdiriyle yükselip paşa oluşunu anlattı. Sonra lafı çevirip Tebrizli Şah'ın Anadolu'ya serptiği fitne tohumlarına getirdi. Pir Sultan'ın adı da duyulmuştu sarayda. Kendisi hakkında iyi düşünceler yoktu. Sazını susturmalı, halka padişahı anlatmalı, yüzünü İran'dan İstanbul'a çevirmeliydi. Pir Sultan önüne konmuş olan yiyecekleri geri çevirdi. Kalktı Hızır Paşa'nın sofrasından. Kendisinden bir ses, bir cevap bekleyen paşaya döndü dedi ki, ''Hafikli Hızır, yeni adın Hızır Paşa oldu. Rahat mısın? İyi misin? Hoş musun? Banaz'ın koyununu güderken daha iyi değil miydin? Taç, taht, makam mevki memnun etti mi seni? Yoksa doğru yoldan çevirdi mi gönlünü? Hafikli Hızır, çoban olup kuru yufka sunsaydın bana, şeker şerbet gibi yerdim. Azap olup kapılarda dolansaydın, sana ben de dost derdim. Hafikli Hızır, sen dünyanın sefasına, bir gün koca karıya dönecek bu kahpe güzelliğine aldandın.
İkramında haram kokusu var Hızır. Sunduğun sofraya oturmak yanlış. Dediğine kulak vermek, senin durduğun yerde durmak yanlış. İkimizin arasına dünya girdi. İstediğinin oluru yok bende, benden yana. Var sen bildiğini işle. Hızır Paşa bu beğenmediği çıkış karşısında şaşırmış, kendilerini dinlemekte olan adamlarına dönüp öfkeyle bağırmıştı. Alın bunu, atın dam altına. Atın da akıllansın. Atın da bilsin padişah kimmiş, paşa kimmiş. Pir Sultan'ı alıp boş bir çuvalı bırakır gibi bıraktılar karanlık bir mahzene. Gürültüyle örttüler kapıyı üzerine. Sabah akşam kuru ekmekle su verdiler. Günler geçti, geceler geçti, haftalar geçti. Hızır Paşa'nın içi rahat değildi, nicedir. Pir Sultan pir olduğunu ispat etmişti işte. Yıllar önce kendisine dua ederken, gün gelir bana kıyarsın, beni dara çekersin, ölümüm elinden olur, anlamazsın, bilmezsin demiş, dememiş miydi? Kapısında kalmıştı nice zaman, ekmeğini yemişti, suyunu içmişti, iyiliğini görmüştü Pir Sultan'ın. Erliğe, iyilikte bilirliğe, müminliğe yakılan ekmek, tuz satırı gütmek olmalıydı. Bu koca pirin karanlık hücrede çürümesi reva değildi. Ama inat ediyordu doğru bildiğinde. Ne vardı isteğine tamam dese, ne vardı padişahtan yanayım dese, ne vardı geçmişini, kulluğunu, azaplığını yüzüne vurmasa, haber gönderip çağırttı tekrar huzura. Yorgun, çökük fakat öfkeli Pir Sultan'ı yine güler yüze karşıladı. Oturtup şerbetle serinletti, hal hatır etti. İlle yaptığın doğru değil koca pir. Döndüm yolumdan, lanet olsun şahade. Yine gönlün bildiğini okusun. Kimselere fikrini belli etme. Ama görünüşte döndüm de. Ne kaybedersin? Bak şimdi padişah kullarını çağıracağım. Onların yanında padişaha övgü diz. İçinde şah lafı geçmeyen bir deyiş söyle ki döndüğüne inandır huzurdakileri. Sen Banaz'a dön, sağ salim, ben İstanbul'a. Hızır Paşa emir buyurdu. Pir Sultan'a saz getirildi. Sözünü kaybedecek katip getirtildi. Sivas'ın devlet görevlileri, kadısı, müftüsü toplandı. Pir Sultan nemli gözlerini dolaştırdı kalabalıkta. Banaz'dan yana çevirdi yüzünü. Ayarladı, seslendirdi sazını. Esirgemeden doğru bildiğiyle dillendirdi sözünü. Kadılar, müftüler fetva yazarsa, işte kement, işte boynum asarsa, işte hançer, işte kellem keserse, dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Yüksek damlı konak odasında soğuk bir rüzgar esti. Aksakallı görevliler, bu pervasız adam ne diyor dercesine baktı birbirlerine. Hızır Paşa'nın rengi değişti, sustu başını eğip. Bu koca pirin bildiğinden dönmeyeceğini anladı. Şahı sevmek suç mu bana? Kem bilirdin beni hana. Can için yalvarmam sana. Şeyhin şah bana darılır. Pir Sultan dönmem diyordu. Şah diyordu. Vur boynumu korkmam diyordu. Bildiğince çalıyordu sazını. Bildiğince söylüyordu sözünü. Döndü, en son söze geldi. Sazını yokladı, telleri ağlatırcasına yüzünü söylediklerini kaydeden katibe çevirdi. Kul olayım kalem tutan ellere. Katip arzu halim yaz yare böyle. Şeker ezeyim şirin dillere. Katip arzu halim yaz yare böyle. Rakibimin dedikleri oluyor. Gül benzim sararıp da soluyor. Alkanlarım ılgıt ılgıt geliyor. Katip arzu halim yaz yare böyle. Sivas ellerinde sazım çalınır. Çamlı beller bölük bölük bölünür. Yardan ayrılmışam, bağrım delinir. Katip arzu halim yaz yare böyle. Pir Sultan abdalım ey Hızır Paşa. Yazılan gelirmiş her daim başa. Beni hasret koydun kavim kardeşe. Katip arzu halim yaz yare böyle. Dağ dile gelse, yol dile gelse, turna dile gelse, Pir Sultan'ı söylese. Sivas ellerine çöken sisler, karla yolu kesilmiş çamlı beller, yoksul çobanlar,
yabani güller dile gelse söylese, kıyısız söğütlü coşkun ırmaklar anlatsa, dağdan yuvarlanan kayalar anlatsa, alıp asın uslanacağı yok koca pirin, dedi Hızır Paşa. Ertesi sabah cellatlar zindandan aldı Pir Sultan'ı. Ellerine ağır kelepçeler vurdular. Keçi bulan semtine götürdüler. Sur dibinde dar ağacı kurdular. Aksakallı başını geçirdiler yağlı urgana. Pir Sultan asılırken taşlansın diye Hızır Paşa'dan buyruk geldi. Taşlamayanlar cezalandırılacaktı. Bu yüzden herkes eline bir taş alıp attı Pir Sultan'a doğru. Tarikat arkadaşı, kadim dostu Ali Baba da oradaydı. Pir Sultan'a taş atmaya bir türlü eli varmıyordu. Bir gülü alıp gizlice ona doğru fırlattı. Kaderin cilvesine bakın ki gül gidip Pir Sultan'ın yüzüne çarpıverdi. Bunu gören Pir Sultan pek üzüldü ve yorgun dudaklarından şu sözler döküldü. Pir Sultan abdalım, can göğe ağmaz. Hak'tan emrolmazsa rahmet yağmaz. Şu ellerin taşı hiç bana değmez. İlle dostun gülü yaralar beni. O esnada Pir Sultan'ın ayağının dibindeki tabureye bir tekme vurdular. Sustu Pir Sultan'ın söyleyen dili. Gözlerinde banaz yaylasının yeşili kaldı. Kulaklarında kızı Sanem'in sesi, eşinin ağadı çınladı. Çırpındı, çırpındı ve durdu bedeni. Urganda bir elif gibi sallandı, günlerce ibret olsun diye. Nice zaman sonra banaza gelen bir atlı Pir Sultan'ın ak kağıda karalanmış sözlerini getirdi eşine. Sivas ellerinde sazım çalınır. Ama halkımızın gönlündeki Pir Sultan hiç ölmedi. Yaşadı şiirleriyle yüzyıllar boyu. Bugün de bu türküde andırdı adını Pir Sultan Abdal.

programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere, sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle, hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmekte. Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul 22, Kırklareli 23, Kocaeli 23, Sakarya 22, Tekirdağ 23 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin yerel ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 19, Aydın 29, Denizli 25, Kütahya 19, İzmir 27, Manisa 26, Muğla 23, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Mersin çevreleri, Antalya'nın batık ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 28, Antalya 27, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 29 ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleriyle Konya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Aksaray 19, Ankara 20, Çankırı 22, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 20, Kırşehir 20, Konya 19, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas 19 ve Yozgat 16 derece. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 22, Bolu 18, Düzce 21, Karabük 21, Kastamonu 19 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Tokat, Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 21, Artvin 20, Bayburt 15, Çorum 19, Giresun 19, Gümüşhane 20, Ordu 20, Rize 19, Samsun 19, Sinop 23, Tokat 19 ve Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 17, Ardahan 15, Bingöl 18, Bitlis 17, Elazığ 21, Erzincan 19, Erzurum 13, Hakkari 22, Iğdır 21, Kars 17, Malatya 20, Muş 18, Tunceli 20, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 24, Batman 25, Diyarbakır 23, Gaziantep 22, Kilis 25, Mardin 23, Şanlıurfa 25 ve Siirt 25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.
2: Denizlerimizde hava.
3: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Ekim Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, ilk saatlerde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege'nin güneyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, ilk saatlerde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1.

1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Ekim Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Ekim Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, 77. Uluslararası Uzay Kongresi bugün Antalya'da başlıyor. Kongrenin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün saat 14.30'da yapılacak. 108 ülkeden 6.893 delege ve katılımcının kayıt yaptırdığı kongrede Türkiye'nin uzay çalışmaları, uzayın barışçıl kullanımı, yeni teknolojiler ve uluslararası uzay işbirlikleri ele alınacak. Kongreye uluslararası kurum, uzay ajansı yetkilileriyle sektör temsilcileri de katılacak. Kongre 9 Ekim'de sona erecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına katılıyor. Görüşmelerde ittifakın kurumsallaşması ve Orta Doğu'daki güvenlik gelişmeleri ele alınıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi Eylül'de aylık %1.84 arttı. Yıllık enflasyon ise %29.73 olarak gerçekleşti. Savunma sanayinde Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında yeni sözleşmeler imzalandı. Hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik anlaşmaların toplam bedelinin 2 milyar 460 milyon avro olduğu bildirildi. Gazze'de ateşkese rağmen saldırılar sürüyor sayın dinleyiciler. Son saldırılarda 3 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı bildirildi. Bölgedeki ateşkesin uygulanmasına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. İsrail'in 7 Ekim'in yıl dönümü nedeniyle Gazze ve Batı Şeria'daki geçiş noktalarını 5-7 Ekim tarihleri arasında kapatma kararı aldığı bildirildi. Ve spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş'la Trabzonspor saat 19'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Beyin Sports 5'ten yayınlanacak. Voleybolda ise Altınyurt'la Kuzey Yıldızları Spil Spor bugün saat 19'da karşılaşacak. Mücadele TVF Voleybol TV'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre yurdun çeşitli kesimlerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 4 ila 5. kilometreleri arasında Kırıkkale-Ankara istikametinin trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 11 ila 13. kilometreleri arasında yapılan sistem kurulum çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Ankara-Konya istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor. Alaca-Zile yolunun 26 ila 32. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Aynı yolun 8 ila 14. kilometreleri arasında ise ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı çalışmaları bulunuyor. Malatya Havalimanı yolunun 0 ila 18. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ila 64. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. O2 Anadolu Otoyolu'nun Ataşehir istikametinde İstanbul Finans Merkezi ayrım kolunda alt geçit imalatı çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım yapılan kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi, yağış alan yerlerde meydana gelebilecek ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışındaki bazı merkezlerin hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Amsterdam sağanak yağışlı 20-12, Atina parçalı bulutlu 24-15, Belgrad parçalı bulutlu 23-11, Berlin parçalı bulutlu 20-9, Helsinki çok bulutlu 12-7, Kiev parçalı bulutlu 19-8, Kopenhag sağanak yağışlı 18-9, Londra çok bulutlu 22-11, Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 26-15, Moskova hafif sağanak yağışlı 16-8, Paris çok bulutlu 23-9, Priştina parçalı bulutlu 23-7, Roma parçalı bulutlu 25-15, Saraybosna parçalı bulutlu 15-5, Sofya parçalı bulutlu 22-8, Tiran parçalı bulutlu 27-13, Varşova parçalı bulutlu 18-10, Viyana parçalı bulutlu 22-10 ve Zürih parçalı bulutlu 21-9 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 27-16, Aşgabat parçalı bulutlu 20-10, Nur Sultan parçalı bulutlu 15-6, Bağdat açık 37-24, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 19-13, Bişkek parçalı bulutlu 24-10, Düşanbe parçalı bulutlu 23-17, Kabil parçalı bulutlu 29-14, Kerkük parçalı bulutlu 33-19, Kuveyt açık 35-28, Medine açık 42-30, Mekke açık 41-28, Riyad açık 40-25, Şam parçalı bulutlu 28-14, Tahran parçalı bulutlu 27-18, Taşkent parçalı bulutlu 19-11, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 18-12 ve Tokyo parçalı bulutlu 21-14 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika'da Cezayir parçalı bulutlu 32-21, Kahire parçalı bulutlu 30-18, Melbourne parçalı bulutlu 20-10, Montreal sağanak yağışlı 18-7, New York parçalı bulutlu 24-13, Sydney parçalı bulutlu 20-13 ve Washington parçalı bulutlu 27-14 derece. Avrupa'da Türklerin yaşadığı bazı yerlerde Çadırlunga parçalı bulutlu 28, Frankfurt çok bulutlu 27, Gümülcine parçalı bulutlu 23-14, Kırcaali parçalı bulutlu 21-8, Köln parçalı bulutlu 19-8, Komrat parçalı bulutlu 26, Köstence parçalı bulutlu 19-11, Münih parçalı bulutlu 28, Podgorica parçalı bulutlu 26-11, Selanik parçalı bulutlu 22-11, Şumlu parçalı bulutlu 21-7, Taraklia parçalı bulutlu 21-8, Valkaneş parçalı bulutlu 21-8 ve Zenitsa parçalı bulutlu 22-7, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 28-16, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 25-20, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 26-10 ve son olarak Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 28-12 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışındaki bazı merkezlerin hava durumu ve sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı bilgileri Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

İz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte sesimizin ulaştığı herkesi saygıyla selamlıyoruz. Her programımızda kültür, sanat ve düşünce hayatımıza iz bırakmış, yaşadıkları dönemin sınırlarını aşarak eserleriyle gelecek kuşaklara ilham vermiş önemli isimlerin yaşam öykülerini sizlerle buluşturuyoruz. Bugün anlatacağımız isim, Türk tiyatrosunun Cumhuriyet döneminde yetiştirdiği en güçlü karakter oyuncularından biri. Yalnızca sahnede değil, sinemada, televizyonda, seslendirme stüdyolarında, yönetmen koltuğunda ve senaryo masalarında üretmeye devam eden çok yönlü bir sanat insanı. Agah Hün. Yaklaşık yarım asra yayılan sanat yaşamında yüzü aşkın tiyatro oyununda rol aldı. 30'dan fazla oyunu sahneye koydu. Türk sinemasında oyuncu, yönetmen ve senarist olarak iz bıraktı. Anthony Quinn başta olmak üzere dünya sinemasının önemli oyuncularına sesiyle hayat verdi. Ve ardında yalnızca unutulmaz roller değil, disiplini, çalışkanlığı ve sanata duyduğu derin saygıyla örnek alınan bir miras bıraktı. Bu hafta iz bırakanlarda Cumhuriyet'in ilk konservatuvar kuşağının yetiştirdiği usta sanatçı Agah Hün'ün yaşamına birlikte tanıklık edeceğiz. Bir sanatçıyı anlamanın yolu yalnızca onun yaşamını anlatmaktan geçmez sevgili dinleyenler. Onu yetiştiren dönemi de tanımak gerekir. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Türkiye'de eğitimden hukuka, müzikten tiyatroya kadar birçok alanda köklü dönüşümler yaşanıyordu. Mustafa Kemal Atatürk, tiyatroyu yalnızca bir eğlence aracı olarak değil, toplumun kültürel gelişimini sağlayacak en önemli sanat dallarından biri olarak görüyordu. Bu anlayış doğrultusunda konservatuvarlar açılıyor, yurt dışından sanat eğitimcileri getiriliyor, modern tiyatro anlayışı devlet politikası haline geliyordu. İşte Agah Hün, böylesine önemli bir kültürel dönüşümün içinde yetişen ilk sanatçılar arasında yer aldı. O yalnızca bir oyuncu değil, Cumhuriyet'in kültür devriminin sahnedeki temsilcilerinden biriydi. Takvimler 12 Ocak 1918'i gösteriyordu. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nın son günlerini yaşıyordu. İstanbul yorgun ama hala kültür ve sanatın merkeziydi. İşte böyle bir dönemde dünyaya gelen Agah Hün, çocukluk yıllarını tiyatroya ilgi duyan bir aile ortamında geçirdi. Henüz küçük yaşlardan itibaren kitaplarla, sahne hikayeleriyle ve sanat sohbetleriyle iç içe büyüdü. Ancak onun hayatındaki en önemli isimlerden biri ağabeyi Hadi Hün olacaktı. Yıllar sonra verdiği bir röportajda tiyatroyu seçme nedenini şu sözlerle anlatacaktı. Ağabeyim Hadi Hün yüzünden 18 yaşımın aklıyla bunun şahane bir meslek olduğunu sanıyordum. İçine girince hem işin yüceliğini anladım hem de dertlerini, zorluklarını ve maddi manevi sıkıntılarını yaşadım. Ama gene de her şey güzeldi ve değerliydi doğrusu. Bu sözler bir sanatçının bütün yaşamını özetliyordu. Gençlik yıllarında tiyatro ona büyük görünmüştü. Fakat sahnenin arkasındaki emek, disiplin, fedakarlık ve kimi zaman yoksulluk. Mesleğin gerçek yüzünü de kısa sürede göstermişti. Buna rağmen Agah Hün hiçbir zaman pişman olmadı. Çünkü onun için tiyatro yalnızca bir meslek değil, bir yaşam biçimiydi. 1930'lu yılların ortalarında artık kararını vermişti. Hayatını tiyatroya adayacaktı. Türkiye'de modern tiyatro eğitiminin en önemli kurumu olan Ankara Devlet Konservatuvarı'nın açtığı sınava girdi. Bu sınav yalnızca oyuncu adaylarını değil, Cumhuriyet'in gelecekteki sanatçılarını belirliyordu. Agah Hün de başarılı olarak konservatuvara kabul edildi. 1937 yılı onun gerçek sanat yolculuğunun başlangıcı oldu. Ankara, henüz genç Cumhuriyet'in başkenti. Yeni kurulan kurumlar, yeni fikirler, yeni umutlar. Konservatuvar da bu büyük değişimin en önemli parçalarından biriydi. Burada yalnızca oyunculuk öğretilmiyordu. Diksiyon, ses kullanımı, sahne hareketi, dramaturji, edebiyat, müzik ve Dünya tiyatrosunun klasikleri büyük bir titizlikle işleniyordu. Agah Hün, 5 yıl sürecek eğitiminde yalnızca oyunculuğu değil, sanata duyulan saygıyı da öğrendi. Konservatuvarın eğitim anlayışında Alman tiyatro adamı Karl Ebert'in büyük etkisi vardı. Ebert'in yaklaşımı ezbere dayalı oyunculuğu reddediyor, karakter çözümlemesini, metin analizini ve doğal oyunculuğu esas alıyordu. Genç Agah Hün de bu disiplin içinde yetişti. Her prova yeni bir ders, her oyun yeni bir okuldu. Bu eğitim onun ilerideki bütün sanat yaşamının temelini oluşturacaktı. 1942 yılı, Ankara. Henüz 24 yaşındaki genç Agah Hün için yıllardır kurduğu hayal artık gerçeğe dönüşmek üzereydi. Konservatuvar sıralarında geçen uzun eğitim süreci sona ermişti. Şimdi sıra öğrendiklerini seyirci önünde sınamaya gelmişti. İlk profesyonel rol öyle sıradan bir oyun değildi. Dünya tiyatro tarihinin temel taşlarından biri. Sofokles'in ölümsüz tragedyası Antigon. Agah Hün ise oyunda devlet otoritesini temsil eden Kral Kreon karakterini canlandırıyordu. Bu rol yalnızca ezberlenecek uzun tiryatlardan ibaret değildi. Kreon, adaletle iktidar arasındaki çatışmayı temsil eden güçlü bir karakterdi. Genç bir oyuncunun omuzlarına böylesine ağır bir rolün verilmesi, ona duyulan güvenin de bir göstergesiydi. Perde açıldı, salon sessizleşti. Ve Agah Hün ilk kez profesyonel bir tiyatro oyuncusu olarak seyircinin karşısına çıktı. O gece yalnızca bir oyun sahnelenmedi. Türk tiyatrosu geleceğin önemli karakter oyuncularından biriyle tanıştı. Agah Hün daha öğrencilik yıllarından itibaren sahne disiplinine büyük önem verirdi. Provalara zamanından önce gelir, metni defalarca okur, karakterin yalnızca sözlerini değil ruhunu anlamaya çalışırdı. Yakın çalışma arkadaşlarının anlattıklarına göre prova bitse bile tiyatrodan hemen ayrılmazdı. Boş sahnede yürür, dekorları inceler, karakterin sahne üzerindeki hareketlerini yeniden denerdi. Çünkü ona göre iyi oyunculuk yalnızca yetenek değil, bitmeyen bir çalışmanın sonucuydu. Bu anlayış bütün sanat yaşamı boyunca değişmedi. 1940'lı yıllar, Cumhuriyet'in kültür politikalarının en önemli kurumlarından biri olan devlet tiyatroları hızla gelişiyordu. Yeni oyunlar sahneleniyor, dünya klasikleri Türkçe'ye kazandırılıyor, genç sanatçılar titizlikle yetiştiriliyordu. Agah Hün de bu kadronun dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. 1947 yılında William Shakespeare'ın ölümsüz eseri Julius Caesar'la seyirci karşısına çıktı. Shakespeare'i oynamak her oyuncu için önemli bir sınavdı. Çünkü Shakespeare karakterleri yalnızca konuşmaz, düşünür, sorgular, insan ruhunun en derin yönlerini ortaya koyar. Agah Hün de bu zorlu metinlerde gösterdiği başarıyla tiyatro çevrelerinin dikkatini çekmeye başladı. Cumhuriyet Tiyatrosu'ndan söz edildiğinde akla gelen ilk isimler biri kuşkusuz Muhsin Ertuğrul'dur. O yalnızca bir yönetmen değildi. Aynı zamanda Çağdaş Türk Tiyatrosu'nun kurucularındandı. Disiplini, titizliği, oyunculardan beklentisi oldukça yüksekti. Agah Hün bu anlayışın şekillendirdiği kuşağın önemli temsilcilerinden biri oldu. Sahneye çıktığında hiçbir hareket rastlantı değildi. Her adım, her bakış, her duruş uzun çalışmaların sonucunda ortaya çıkıyordu. İşte bu nedenle eleştirmenler onu sık sık karakterlerini yaşayan oyuncu olarak tanımlıyordu. 1940'ların sonundan itibaren Agah Hün klasik tiyatronun vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi sevgili dinleyenler. Reşat Nuri Güntekin'in Eski Şarkı adlı eserinde, William Shakespeare'ın Hamlet oyununda, Plautus'un Tüccar adlı komedisinde başarıyla görev aldı. Her oyun farklı bir dünya demekti. Bir gün trajedinin ağır atmosferinde, ertesi gün komedinin ince mizahında, sonra tarihi bir karakterin içinde ve ardından sıradan bir insanın yaşamında. Agah Hün için oyunculuk farklı hayatları anlamanın bir yoluydu. Shakespeare'ın Hamlet'i yüzyıllardır oyuncular için büyük bir sınav olarak kabul edilir sevgili dinleyenler. Çünkü bu eser yalnızca bir intikam hikayesi değildir. İnsanın kendi vicdanıyla hesaplaşmasının da öyküsüdür. Agah Hün bu oyunda yer aldığı dönemde karakter çözümlemeleriyle büyük beğeni topladı. Onun oyunculuğunda yüksek sesle bağırmak yerine sessizliğin gücü vardı. Abartılı hareketler yerine doğallık vardı. Bu yaklaşım Cumhuriyet Tiyatrosu'nun benimsediği modern oyunculuk anlayışının önemli örneklerinden biri olarak değerlendirildi. Agah Hün kariyeri boyunca hack tip karakterleri oynamayı hiçbir zaman tercih etmedi sevgili dinleyenler. Bir oyunda sert bir devlet adamı, başka bir oyunda şefkatli bir baba, bir diğerinde çaresiz bir köylü ya da gururlu bir komutan. Her rol onun için yeni bir keşifti. Rol küçük büyük diye ayrılmaz derdi. Önemli olan o karaktere inanabilmektir. İşte bu anlayış sayesinde seyirci onu değil canlandırdığı karakteri görürdü. Bu da gerçek oyunculuğun en büyük başarısıydı. 1950'li yıllara gelindiğinde Türk tiyatrosu yeni bir döneme giriyordu. İstanbul'da özel tiyatrolar gelişmeye başlamış, yeni sahneler açılmış, sanat hayatı giderek hareketlenmişti. Agah Hün de bu yeni dönemin içinde yer almak üzere Ankara'dan İstanbul'a geçti. Bu değişiklik onun sanat yaşamında yeni bir sayfa açacaktı. Çünkü artık yalnızca devlet sahnelerinde değil, özel tiyatrolarda da seyirciyle buluşacaktı. 1951 yılı Agah Hün için yeni bir dönemin başlangıcıydı sevgili dinleyenler. Ankara'da kazandığı deneyim artık onu Türkiye'nin kültür ve sanat başkenti İstanbul'a taşıyordu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında tiyatronun kurumsal yapısı büyük ölçüde devlet tiyatroları çevresinde şekillenmişti. Ancak 1950'li yıllarla birlikte özel tiyatrolar da sanat yaşamına yeni bir soluk getiriyordu. İstanbul yalnızca yeni oyunların değil, yeni düşüncelerin, yeni yorumların ve yeni seyirci anlayışının da merkezi haline geliyordu. Agah Hün işte bu canlı sanat ortamının tam ortasında yerini aldı. İstanbul'daki ilk önemli duraklarından biri küçük sahne oldu. Muhsin Ertuğrul'un öncülüğünde kurulan bu tiyatro yalnızca oyun sahneleyen bir mekan değil, çağdaş tiyatro anlayışının uygulandığı bir sanat laboratuvarı gibiydi. Burada oyunculardan beklenen yalnızca rolünü ezberlemesi değildi. Metni anlaması, karakteri çözümlemesi, yazarın anlatmak istediğini seyirciye doğru biçimde aktarabilmesi gerekiyordu. Agah Hün bu anlayışa kısa sürede uyum sağladı. Disiplini, çalışkanlığı ve sahne üzerindeki ölçülü oyunculuğuyla yönetmenlerin güvenini kazandı. Daha sonra Oda Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. Oda Tiyatrosu, büyük dekorların ve gösterişli sahnelerin değil, oyunculuğun ön planda olduğu bir anlayış benimsiyordu. Burada her mimik, her sessizlik, her bakış oyunun bir parçasıydı. Agah Hün de karakterlerini büyük hareketlerle değil, iç dünyalarını hissettirerek canlandırıyordu. İşte bu özellik onu dönemin diğer oyuncularından ayıran en önemli niteliklerinden biri haline geldi. Sanat yaşamı boyunca farklı sahnelerde görev alan Agah Hün, küçük opera bünyesinde de önemli yapımlarda rol aldı. Opera ve tiyatronun aynı çatı altında buluştuğu bu ortam, oyuncuların sahne hakimiyetini geliştiren önemli kurumlardan biriydi. Burada yalnızca oyunculuk değil, sahne düzeni, ritim, zamanlama ve ekip çalışması büyük önem taşıyordu. Agah Hün her yeni sahneyi kendisini geliştirecek yeni bir okul olarak görüyordu. Ve ardından İstanbul Şehir Tiyatroları. Sanat yaşamının en uzun ve en verimli dönemlerinden biri burada geçti. Tam 22 yıl boyunca yüzlerce temsil, onlarca farklı karakter, sayısız prova, her akşam yeniden açılan perde ve her temsilde aynı heyecan. Agah Hün için tiyatro hiçbir zaman rutin olmadı. Çünkü ona göre her temsil ilk temsil kadar önemliydi. Salonda belki ilk kez tiyatro izleyen biri vardı. ve o seyirci için en iyisini yapmak sanatçının en büyük sorumluluğuydu. Bir sanatçının kariyerini yalnızca rakamlarla anlatmak mümkün değildir sevgili dinleyenler. Ama bazen rakamlar da çok şey söyler. Agah'ın sanat yaşamı boyunca yüzü aşkın tiyatro oyununda rol aldı. Üstelik bunların önemli bir bölümü başrol niteliğindeydi. Trajedi, komedi, tarihi oyunlar, çağdaş Türk tiyatrosu, klasik dünya edebiyatı. Onun repertuarı son derece genişti. Her yeni rol, yeni bir araştırma, yeni bir hazırlık, yeni bir yolculuktu. Agah Hün yalnızca sahnede oynamakla yetinmedi. Tiyatroya farklı bir açıdan da katkı sağladı. Yaklaşık 30 oyunun rejisini üstlendi. Yönetmen olarak oyuncularına her zaman şunu söylerdi: önce metni anlayın, sonra karakteri sevin, sevmediğiniz bir karakteri inandıramazsınız. Bu yaklaşım onun sanat anlayışını en iyi özetleyen cümlelerden biriydi. Seyirci onu sahnede güçlü karakterle tanıyordu. Ancak kuliste bambaşka bir Agah Hün vardı. Sessiz, mütevazı, disiplinli, genç oyunculara yol göstermeyi seven, prova arasında bile kitap okuyan, metni tekrar tekrar inceleyen bir sanatçı. Çalışma arkadaşları onu hiçbir zaman ben oldum demeyen oyuncu olarak anlatırdı. Belki de uzun sanat yaşamının sırrı buydu. Her yeni oyuna ilk oyunmuş gibi hazırlanmak. Bir röportajında tiyatro için şunları söylemişti Agah Hün: tiyatro insana kendisini tanıtır. İnsan önce sahnede kendisiyle yüzleşir. Bu cümle onun oyunculuğa bakışını anlatıyordu. Rol yapmak, taklit etmek değildi. İnsanı anlatmaktı. Acıyı, sevinci, korkuyu, umudu ve vicdanı. Seyirciye hissettirebilmekti. İşte bu nedenle Agah Hün'ün oyunculuğu hiçbir zaman gösterişli olmadı. Gerçekti, inandırıcıydı ve samimiydi.
1: Artık yatsan Hamdi Bey.
2: Uykum yok Şefika Hanım.
1: Saat 12'ye geliyor.
2: Kaldırma. Şu balkonda kendi kendime eski günleri düşündüm. Çok haylazdım Şefika Hanım. Günümü ağaçların tepesinde geçirirdim. Sarı Güzel'deki evimizin kocaman bir bahçesi vardı. Hı. Rahmetli peder dehşetli çiçek meraklısıydı. Bu sevgi bana ondan geçti. Annem de tavuk dilisi. Evde başka laf edilmezdi. Sonradan Büyük Fatih yangınında ev elden gidince kiraya çıktık. Oradan oraya göçebe gibi taşındık durduk. Hepsi birbirinden sevimsiz, kasvetli, karanlık evler. Arkasından modaya uyduk. Apartman adı verilen şu lahit bozuntusu taş odalara tıkıldık kaldık. Ne çiçek, ne tavuk.
1: Sen çiçeği bırak da kendinden bahset yahu. Müdür ne dedi? Demin güzelce anlatmadın.
2: Demek sonunda seni elimizden kaçırıyoruz dedi. Hmm. Emekliliğini istemek nereden aklına geldi diye sordum.
1: Ne dedin?
2: Yorulduğumu söyledim. Hakkım var, seni yorduk dedi.
1: Eksik olmasın. Yeni mi farkına varmış mı?
2: Lafımı kesme de bitireyim.
1: Peki sustum, kırma.
2: İşte ne diyeceğimi gene unutturdum.
1: Bak
2: sen bu emeklilik işine pek sevinmedin.
1: Sıkılacaksın diye korkuyorum.
2: Sıkılmam, merak etme.
1: Sıkılırsın bilirim, içi dar adamsın.
2: Sıkılmam dedim, uzatma. Hele şu ev bir ortaya çıksın.
1: Buna karar verdin mi?
2: Kaç defa söyleyeceğim.
1: Hemen parlama ayol, sordum.
2: Anlamadım sanma. Bu evin yapılmasını istemiyor.
1: Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım? Şehrin dışında cehennemin bir bucağı. Doğru dürüst yolu bile yok.
2: İsabet, kimse gelmez. Ben de kafamı dinlerim. Sıkılacaksın diyorsun. Sıkılmaya vaktim olacak mı acaba? Hele çatı bir kapansın. Hemen kolları sıvayacağım. Bahçe emek ister Şefika Hanım. Cennete çevireceğim orasını. Niye gülüyorsun?
1: Cennete çevireceğim dedin de Su nerede ayol? Kerbela gibi orası.
2: Kuyu açtıracağım, çıkırık koyduracağım. Belki de tulumba taktırırım.
1: İşimizi iş desene. Bunca yıldan sonra terkosu bırakıp gene tulumbaya döneceğim.
2: Sen böylesin zaten. Her işi yokuşa sürersin. Durup dururken ortaya bir laf atar, insanın hevesini kursağında bırakır.
1: Ama peki karışmıyorum. Ne halin varsa gör.
2: Yalnız iki gündür kafama takıldı. Mahallenin veletlerinden meyvelikleri nasıl koruyacağız? Dün gece düşünmekten uykum kaçtı.
1: Kuzum, daha ortada fol yok, yumurta yok. Sen kendine iş arıyorsun.
2: Her şeyi önceden düşünmek lazım. Ben kendimi böyle alıştırdım. Küçücük bir kayıt memuru olarak girdiğim dairede muamelat müdürlüğüne böyle yükseldim.
1: Çok çalıştın.
2: Çalışmadan olur mu?
1: Kendini harap ettin. Cuma, pazar demedin. Bayramlarda bile didindin. Yıllık iznini bile bölüp pörçük ettin.
2: Ama mükafatını da gördüm sonunda. Bugün veda için genel müdürün odasına gittiğim zaman ayağa kalktı, elini şöyle omuzuma koydu. Sen bu dairenin direği Hamdi Bey dedi bana.
1: Sen konuş bakalım. Bir kulağından girip ötekinden çıkıyor. Kendi işlerini yürütmek için tepe tepe kullandılar seni.
2: Bazı şeyleri anlayamıyorsun Şefika Hanım.
1: Hadi yat artık. Sabah kalkamayacaksın.
2: Şart mı? Artık paydos Şefika Hanım. Perşembe, pazar, ayın 5'i, 15'i hepsi bir. Büyük tatil başladı benim için.
0: 1950'li yılların ortalarına gelindiğinde Türk sineması büyük bir gelişim göstermeye başlamıştı. Yeşilçam yükseliyordu. Yeni yapım şirketleri kuruluyor, her yıl onlarca film çekiliyordu. Tiyatronun birçok başarılı oyuncusu gibi Agah Hün'e de sinemadan teklifler gelmeye başladı. Başlangıçta bu tekliflere temkinli yaklaştı. Çünkü onun ilk aşkı her zaman tiyatroydu. Ancak kamera önünde de anlatacak hikayeleri vardı. Ve çok geçmeden Türk sinemasında da yeni bir yolculuk başlayacaktı. 1950'li yıllarda Türkiye'de sinema artık yalnızca birkaç yapım şirketinin uğraşısı olmaktan çıkıyor. Her yıl onlarca film çekiliyor, Yeşilçam adını taşıyan yeni bir sektör doğuyordu. Bu dönemde tiyatro kökenli oyuncular sinemanın gelişiminde önemli rol üstlenmeye başladılar. Çünkü kamera önünde de güçlü oyunculuklara ihtiyaç vardı. Yönetmenler sahne deneyimi olan isimleri tercih ediyorlardı. Agah Hün de bu isimlerden biriydi. 1953 yılı Türk sineması açısından unutulmaz bir yıl. Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Halıcı Kız, Türk sinema tarihinde ilk renkli film denemelerinden biri olarak büyük ilgi gördü. Filmde Agah Hün de önemli rollerden birini üstlendi. Bu yapım onun sinema kariyerindeki ilk büyük adım oldu. Sahne üzerindeki ölçülü oyunculuğunu kameranın yakın plan anlatımıyla birleştirmeyi kısa sürede başardı. Tiyatroda yıllarca kazandığı deneyim sinemada da ona büyük avantaj sağlıyordu. Tiyatro ve sinema. İkisi de oyunculuk sanatına dayanır. Ama anlatım biçimleri birbirinden oldukça farklıdır. Sahnede daha geniş hareketler gerekirken kamera en küçük bakışı bile büyütür. Agah Hün bu farkı çok iyi kavrayan oyunculardan biriydi. Abartısız, doğal, inandırıcı oyunculuğu sayesinde yönetmenlerin aranan isimleri arasına girdi. 1955 yılında Agah Hün yalnızca oyuncu olarak değil, yönetmen olarak da ilk büyük adımını attı. Sevdiğim Sendin. Filmin yönetmenliğini üstlenirken aynı zamanda senaryosunu da yazdı. Bu çok yönlü çalışma sinema çevrelerinde büyük takdir topladı. Film, Türk Film Dostları Derneği tarafından yılın başarılı yapımları arasında gösterildi. Agah Hün ise en başarılı yönetmen ödülüne layık görüldü. Henüz kariyerinin başında aldığı bu ödül, onun yalnızca iyi bir oyuncu değil, başarılı bir sinemacı olduğunu da gösteriyordu. Agah Hün yazmayı da seviyordu. Senaryolarında insan ilişkilerine, vicdana, ahlaki çatışmalara ve toplumsal değerlere önem veriyordu. 1959 yılında Ben Kahpe Değilim, aynı yıl Üç Kurşun, 1960 yılında Yak Bir Sigara, 1961 yılında Sonbahar Yaprakları, 1963 yılında ise Öldür Beni filmlerinin senaryolarını kaleme aldı. Yazdığı hikayelerde tiyatro kökenli anlatmanın izlerini görmek mümkündü. Karakterler derinlik taşıyor, diyaloglar güçlü kuruluyordu. 1950'lerin sonu ve 1960'lı yıllarda yönetmen olarak da üretmeye devam etti Agah Hün. Meçhul Kahramanlar, Kanlı Değirmen, Yak Bir Sigara, Öldür Beni. Farklı türlerde filmler çekti. Onun için önemli olan tür değil, iyi anlatılmış bir hikayeydi. Kamera arkasında da tıpkı tiyatro sahnesindeki gibi disiplinliydi. Oyuncularına uzun provalar yaptırır, karakterleri ayrıntılı biçimde konuşurdu. Bu nedenle birlikte çalıştığı birçok oyuncu Agah Hün'ü aynı zamanda iyi bir eğitmen olarak da anmıştır. 1950'li yılların ikinci yarısından itibaren Türk sineması büyük bir üretim dönemine girmişti. Her yıl yüzlerce film çekiliyor, yeni yönetmenler yetişiyor, Yeşilçam kendi yıldızlarını oluşturuyordu. Bu hareketli dönemde Agah Hün, popüler olmayı amaçlayan bir oyuncudan çok, canlandırdığı karakterlere inandırıcılık kazandıran bir sanatçı olarak öne çıktı. Onun için rolün büyüklüğü değil, hikayeye yaptığı katkı önemliydi. Bir hakimi, bir öğretmeni, bir baba figürünü, bir din adamını ya da hayatın içinden herhangi bir insanı aynı özenle canlandırıyordu. Bu yaklaşım, yönetmenlerin ona duyduğu güveni her geçen yıl artırdı. 1960'lı yıllarda Türk sinemasında tarihi ve dini içerikli filmler de önemli bir yer tutmaya başlamıştı. Agah Hün bu yapımlarda da etkileyici performanslar sergiledi. Hazreti Ömer'in Adaleti, Hazreti Yusuf'un Hayatı. Bu filmlerde üstlendiği roller, onun ağırbaşlı duruşunu, güçlü diksiyonu ve etkileyici ses tonuyla bütünleşiyordu. Seyirci, onun canlandırdığı karakterlerde yalnızca bir oyuncuyu değil, rolüne inanan bir sanatçıyı görüyordu. 1974 yılında Türk sineması farklı türlerde yapımlar üretmeye başlamıştı. Bu dönemin en dikkat çekici filmlerinden biri de Metin Erksan'ın yönetmenliğini yaptığı Şeytan oldu. William Friedkin'in dünyaca ses getiren The Exorcist filminden uyarlanan bu yapım, Türk sinemasının ilk korku filmleri arasında yer aldı. Agah Hün bu filmde de deneyimiyle yapımın güçlü oyuncu kadrosuna katkı sundu. Canan Perver, Cihan Ünal, Meral Taygun, Agah Hün. Farklı kuşaklardan oyuncuların bir araya geldiği bu film, Türk sinema tarihinde özel bir yere sahip oldu. Agah Hün hangi türde olursa olsun rolünün gerektirdiği ciddiyeti hiçbir zaman elden bırakmadı. Ancak Agah Hün denildiğinde akla yalnızca tiyatro ya da sinema gelmez sevgili dinleyenler. Onun bir başka yönü, büyük ustalığı daha vardı: seslendirme. Türk sinemasının altın yıllarında yabancı filmler Türkçe dublajla gösteriliyordu. İşte bu dönemde seyircinin hayranlıkla izlediği birçok dünya yıldızına Türkçe sesi Agah Hün verdi. Tok, güven veren, derin ve son derece etkileyici sesi kısa sürede dublaj dünyasının vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Agah Hün'ün en unutulmaz seslendirmelerinden biri hiç kuşkusuz Anthony Quinn'dir. Özellikle Çağrı filmindeki Hazreti Hamza karakteri, Anthony Quinn'in güçlü oyunculuğu ile Agah Hün'ün etkileyici Türkçesi adeta tek bir performansa dönüştü. Türkiye'de milyonlarca kişi Anthony Quinn'i yıllarca Agah Hün'ün sesiyle tanıdı. Daha sonra Çöl Aslanı filminde de yine Anthony Quinn'i seslendirdi. Bu çalışmalar yalnızca teknik bir dublaj değil, gerçek bir oyunculuk örneği olarak kabul edildi. Çünkü Agah Hün yalnızca kelimeleri çevirmiyor, karakterin ruhunu da sesiyle yeniden kuruyordu.
3: Size bir baba olarak yalvarıyorum. Ne olur oğlumun peşini bırakın.
4: Sabah sabah bunun için mi buraya kadar geldin?
3: Uçurum eşiğinde olan evladını kurtarmak isteyen bir babanın ıstırabını anlayamayacak kadar katı yürekli bir insan mısınız?
4: Fazla konuştun moruk.
3: Yazık. Halbuki ben buraya bir babanın ıstırabını anlayacak, onun yarasına merhem olacak bir insanı bulurum ümidiyle gelmiştim. Oh, yanılmışım. Hayırsız evladımız bizi her şeyden mahrum ettiği gibi torundan da etti. Ben de isterdim. Bu yaşımda torunumu kucağıma alayım, seveyim, okşayayım. Ona masallar anlatayım. Bak, görüyor musun halimizi? Annemle beni sen getirdin bu hale. Bir baba evladını yetiştirir. Çünkü o evlat onun eseridir. Ben seni eserim olarak yetiştirmek isterken ben senin eserin oldum. Eserinle iftihar et. İşte çizdiğin tablo. Bak nasıl, beğendin mi? Şimdi de dilenerek temin ettiğim bir lokma ekmeği elimden almaya mı geldin? Eğer ona da göz diktinse al git. Biz açlık ve sefalete alıştık.
0: Anthony Quinn'in yanı sıra Atıf Kaptan'ın rol aldığı Vatan ve Namık Kemal, Behçet Nacar'ın oynadığı Kanunsuz Sokak, Bud Spencer'ın yer aldığı The Sheriff and the Satellite Kid Agahü'nün seslendirdiği unutulmaz yapımlar arasında yer aldı. Seslendirme sanatçıları çoğu zaman görünmez kahramanlardır. Seyirci onları ekranda görmez. Ama sesleri hafızalarda yaşamaya devam eder. Agahün de işte bu görünmez ustalardan biriydi. 1980'li yıllarda Türkiye'de televizyon dizileri geniş kitlelere ulaşmaya başladı. Agahün de bu yeni dönemin önemli yapımlarında yer aldı. Küçük Ağa, 9. Hariciye Koğuşu, Mehmet Akif Ersoy, Uzak Kentin İnsanları, Sen Ağlama, Yuvasızlar, Zeynepler Ölmesin, İnsanlar Yaşadıkça, Gönüller Sultanı Mevlana ve daha birçok yapım. Bu diziler sayesinde genç kuşaklar da onu tanıma fırsatı buldu. Kamera karşısındaki doğallığı, sakin oyunculuğu ve güçlü ses tonu televizyon ekranında da aynı etkiyi bırakıyordu. 1983 yılında Agahün 65 yaşına gelmişti. Yasal düzenlemeler gereği 22 yıl hizmet verdiği İstanbul şehir tiyatrolarından emekliye ayrıldı. Ancak bu karar onu derinden üzdü. Çünkü sanat onun için belirli bir yaşta bırakılacak bir meslek değildi. O günlerde verdiği röportajda şu sözleri söyledi. Sanatçının yaşı olmaz. Emekli olmayı kabul etmiyorum. Sanat yaratmaktır. Yaş haddi devlet memurları için vardır. Bu sözler yalnızca kişisel bir serzeniş değildi. Sanata bakışının da en açık ifadesiydi. Üretmek, öğrenmek ve sahnede olmak. Onun yaşamının vazgeçilmez parçalarıydı. 1980'li yılların ikinci yarısında Agahün artık Türk tiyatrosunun yaşayan ustaları arasında gösteriliyordu. Yıllar boyunca sahnede kazandığı deneyim, sinemada üstlendiği unutulmaz karakterler, yönetmen olarak gerçekleştirdiği çalışmalar ve sesiyle hafızalara kazınan performansları. Onu yalnızca bir oyuncu değil, çok yönlü bir sanat insanı haline getirmişti. Emeklilik kararı onun üretme isteğini azaltmadı. Tiyatrodan uzak kalmayı hiçbir zaman istemedi. Televizyon dizilerinde rol almaya, seslendirme çalışmalarını sürdürmeye, genç sanatçılarla deneyimlerini paylaşmaya devam etti. Çünkü ona göre sanat, yaşamın sonuna kadar süren bir yolculuktu. Agahün'ün sanat yaşamına bakıldığında dikkat çeken en önemli özelliklerinden biri, gösterişten uzak durmasıydı. Hiçbir zaman popüler olmanın peşinde koşmadı. Ödüller, şöhret, gazete manşetleri onun için ikinci plandaydı. Önceliği her zaman yaptığı işin niteliğiydi. Bir karakteri canlandırırken önce onu anlatmaya çalışırdı. Bu insan neden böyle davranıyor? Onu bu noktaya getiren ne? Bu soruların cevabını bulmadan prova yapmazdı. İşte bu yaklaşım oynadığı her karaktere derinlik kazandırdı. Birçok genç oyuncu Agah Hün'le aynı sahneyi paylaşmanın kendileri için büyük bir okul olduğunu anlatmıştır. Provalarda kimseyi kırmadan, kimseyi küçük düşürmeden deneyimlerini paylaşırdı. Sahneye çıkmadan önce
5: tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı
0: iyi oyuncu,
5: Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
0: Bu anlayış onun yalnızca iyi bir sanatçı değil, aynı zamanda örnek bir meslek büyüğü olarak anılmasını sağladı. Takvimler 24 Temmuz 1990'ı gösterdiğinde Türk tiyatrosu ve sineması değerli bir sanatçısını kaybetti. Agah Hün geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul'da yaşamını yitirdi. 72 yıllık yaşamına yaklaşık yarım asırlık sanat serüveni sığdırmıştı. Ardında yüzlerce temsil, onlarca film, yönetmenlik çalışmaları, senaryolar ve unutulmaz seslendirmeler bıraktı. Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verilen Agah Hün, geride yalnızca eserlerini değil, sanata duyduğu büyük saygıyı da bıraktı. Bir sanatçının gerçek değeri ardından yıllar geçtikten sonra da hatırlanmasıyla ölçülür sevgili dinleyenler. Bugün Agah Hün denildiğinde tiyatro tarihimizde önemli roller üstlenmiş bir oyuncu, Yeşilçam'ın güvenilir karakter sanatçılarından biri, başarılı bir yönetmen, güçlü bir senarist ve Türk dublaj sanatının en etkileyici seslerinden biri akla geliyor. Anthony Quinn'in unutulmaz karakterleri hala onun sesiyle hatırlanıyor. Sahnede canlandırdığı klasik roller tiyatro tarihimizin önemli sayfalarında yer alıyor. Yönetmen olarak çektiği filmler Türk sinemasının gelişim dönemine ışık tutuyor. Agah Hün, Cumhuriyet'in yetiştirdiği ilk profesyonel tiyatro kuşaklarından birinin temsilcisiydi sevgili dinleyenler. Konservatuvar eğitiminin önemini yaşamı boyunca savundu. Tiyatroyu yalnızca eğlence değil, toplumu düşündüren, geliştiren ve bir araya getiren bir sanat olarak gördü. Sinemada ise tiyatro disiplinini kamera önüne taşıdı. Seslendirme alanında da Türkçenin doğru, etkili ve estetik kullanımına örnek oldu. Onun çalışma anlayışı bugün hala genç oyuncular için önemli bir model olmayı sürdürüyor. Sevgili dinleyenler, bu hafta İz Bırakanlar programında Türk tiyatrosunun, sinemasının ve seslendirme sanatının unutulmaz isimlerinden Agah Hün'ün yaşam öyküsünü birlikte hatırladık. 1918 yılında İstanbul'da başlayan yolculuğu, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda aldığı eğitimle şekillendi, devlet tiyatrolarında olgunlaştı, küçük sahnede, oda tiyatrosunda ve İstanbul şehir tiyatrolarında yüzlerce kez perde açtı. Yeşilçam'da oyuncu, yönetmen ve senarist olarak üretmeye devam etti. Seslendirme stüdyolarında ise yalnızca karakterleri değil, duyguları da sesiyle yaşattı. Belki onu en iyi anlatan söz, yıllar önce söylediği şu cümleydi. Sanatçının yaşı olmaz, sanat yaratmaktır. Gerçekten de sanatçının yaşı olmaz sevgili dinleyenler. Çünkü iyi sanatçılar, yaşamlarını tamamlasalar bile eserleriyle yaşamaya devam ederler. Agah Hün de perde kapanırken alkışları üzerinde kalan, aradan geçen yıllara rağmen saygıyla anılan, Cumhuriyet'in yetiştirdiği büyük tiyatro ustalarından biri olarak Türk kültür tarihinde yaşamayı sürdürüyor. Sanatçıyı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, bir başka İz Bırakanlar programında kültür ve sanat dünyamıza değer katan başka bir ismin yaşam öyküsünde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
6: İz Bırakanlar.
5: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

0: Yalova 22 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin yerel ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 19, Aydın 29, Denizli 25, Kütahya 19, İzmir 27, Manisa 26, Muğla 23, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Mersin çevreleri, Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 28, Antalya 27, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 29 ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleriyle Konya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Aksaray 19, Ankara 20, Çankırı 22, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 20, Kırşehir 20, Konya 19, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas 19 ve Yozgat 16 derece. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 22, Bolu 18, Düzce 21, Karabük 21, Kastamonu 19 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Tokat, Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 21, Artvin 20, Bayburt 15, Çorum 19, Giresun 19, Gümüşhane 20, Ordu 20, Rize 19, Samsun 19, Sinop 23, Tokat 19 ve Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 17, Ardahan 15, Bingöl 18, Bitlis 17, Elazığ 21, Erzincan 19, Erzurum 13, Hakkari 22, Iğdır 21, Kars 17, Malatya 20, Muş 18, Tunceli 20, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 24, Batman 25, Diyarbakır 23, Gaziantep 22, Kilis 25, Mardin 23, Şanlıurfa 25 ve Siirt 25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.
1: Denizlerimizde hava.
0: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. İlk saatlerde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege'nin güneyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, ilk saatlerde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde ilk saatlerde 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından

0: ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.
1: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. 77. Uluslararası Uzay Kongresi bugün Antalya'da başlıyor. Kongrenin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 14.30'da yapılacak. 108 ülkeden 6.893 delege ve katılımcının kayıt yaptırdığı kongrede Türkiye'nin uzay çalışmaları, uzayın barışçıl kullanımı, yeni teknolojiler ve uluslararası uzay işbirlikleri ele alınacak. Kongreye uluslararası kurum, uzay ajansı yetkilileri ile sektör temsilcileri de katılacak. Kongre 9 Ekim'de sona erecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına katılıyor. Görüşmelerde ittifakın kurumsallaşması ve Orta Doğu'daki güvenlik gelişmeleri ele alınıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi Eylül'de aylık bazda %1,84 arttı. Yıllık enflasyonsa %29,73 olarak gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise Eylül'de aylık bazda %2,07, yıllık %27,38 arttı. Savunma sanayisinde Aselsan'la savunma sanayi başkanları arasında yeni sözleşmeler imzalandı. Hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik anlaşmaların toplam bedelinin 2 milyar 460 milyon avro olduğu bildirildi. Gazze'de ateşkese rağmen saldırılar sürüyor. Son saldırılarda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı bildirildi. Bölgedeki ateşkesin uygulanmasına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. İsrail'in 7 Ekim'in yıl dönümü nedeniyle Gazze ve Batı Şeria'daki geçiş noktalarını 5-7 Ekim tarihleri arasında kapatma kararı aldığı bildirildi. Ve son olarak spor. Spor'da bugün futbolun yanı sıra basketbol ve voleybolda da karşılaşmalar yer alıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş'ta Trabzonspor saat 19'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Bein Sports 5'ten yayınlanacak. Voleybolda ise Altınyurt'la Kuzey Yıldızları Spetspor bugün saat 19'da karşılaşacak. Mücadele TVF Voleybol TV'den canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Alacazile yolunun 26 ve 32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 18. kilometresine kadar yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 6 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz bölgesinde Isparta ve Burdur hariç, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Sinop, Malatya'nın doğusu ve Adıyaman'ın kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye'nin doğusu, Hatay kıyıları, Tunceli, Kars, Ağrı, Iğdır, Bingöl, Muş, Elazığ, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusuyla Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. 7 Ekim Çarşamba günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Muğla, Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Mersin ve Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Ordu, Bingöl ve Muş çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusuyla Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. 8 Ekim Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç ve batı kesimleri, Kastamonu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ve Gümüşhane çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusuyla Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 28, Antalya Alanya 27, Antalya Finike 27, Muğla Fethiye 27, Mersin Anamur 26, Mersin Yenişehir 26, Antalya Kaş 26, Muğla Datça 25, Muğla Bodrum 24, Artvin Hopa 23, Van Gevaş Akdamar 23, Rize 23, Balıkesir Ayvalık 23, İzmir Konak Pasaport, Mendrek Feneri 22, İzmir Dikili 21, Samsun Atakum 21, Aydın Kuşadası 21, Sinop 20, Çanakkale 20, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos 20, Tekirdağ Süleymanpaşa 20, Ordu Altınordu 20, Trabzon Ortahisar Havalimanı 20, Van Tuşba Liman 19, Bartın Güney Mendrek Feneri 19, Düzce Akçakoca 19, Bitlis Adil Cevaz Liman 19, Giresun 19, Bitlis Tatvan Liman 19, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendrek Feneri 19, Kastamonu İnebolu 19 ve son olarak Kastamonu Cide Kuzey Mendrek Feneri 17 derece olarak ölçülmüştür. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

0: hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Salı günü yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Salı günü yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağış, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Yağışlı ve az bulutlu geçecek. Güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin yerel ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 19, Aydın 29, Denizli 25, Kütahya 19, İzmir 27, Manisa 26, Muğla 23, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Mersin çevreleri, Antalya'nın batık ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 28, Antalya 27, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 29 ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleriyle Konya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Aksaray 19, Ankara 20, Çankırı 22, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 20, Kırşehir 20, Konya 19, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas 19 ve Yozgat 16 derece. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 22, Bolu 18, Düzce 21, Karabük 21, Kastamonu 19 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Tokat, Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 21, Artvin 20, Bayburt 15, Çorum 19, Giresun 19, Gümüşhane 20, Ordu 20, Rize 19, Samsun 19, Sinop 23, Tokat 19 ve Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 17, Ardahan 15, Bingöl 18, Bitlis 17, Elazığ 21, Erzincan 19, Erzurum 13, Hakkari 22, Iğdır 21, Kars 17, Malatya 20, Muş 18, Tunceli 20, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 24, Batman 25, Diyarbakır 23, Gaziantep 22, Kilis 25, Mardin 23, Şanlıurfa 25 ve Siirt 25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.
1: Denizlerimizde hava.
0: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik deniz tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz, Hopa-Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Gece 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop-İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sabah 6'dan öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar az bulutlu geçecek. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde.

kesecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ile 6 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği sabah 6'dan öğle 12'ye kadar 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre olacak. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği sabah 6'dan öğle 12'ye kadar 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre olacak. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği sabah 6'dan öğle 12'ye kadar 1 ila 2 metre, öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 1,5 metre, akşam 6'dan gece 12'ye kadar yarım ila 1,5 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 1,5 metre olacak. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. 77. Uluslararası Uzay Kongresi bugün Antalya'da başlıyor. Kongrenin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 14.30'da yapılacak. 108 ülkeden 6.893 delege ve katılımcının kayıt yaptırdığı kongrede Türkiye'nin uzay çalışmaları, uzayın barışçıl kullanımı, yeni teknolojiler ve uluslararası uzay işbirlikleri ele alınacak. Kongreye uluslararası kurum, uzay ajansı yetkilileri ile sektör temsilcileri de katılacak. Kongre 9 Ekim'de sona erecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına katılıyor. Görüşmelerde ittifakın kurumsallaşması ve Orta Doğu'daki güvenlik gelişmeleri ele alınıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi Eylül'de aylık bazda %1,84 arttı. Yıllık enflasyonsa %29,73 olarak gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise Eylül'de aylık bazda %2,07, yıllık %27,38 arttı. Savunma sanayisinde Aselsan'la savunma sanayi başkanları arasında yeni sözleşmeler imzalandı. Hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik anlaşmaların toplam bedelinin 2 milyar 460 milyon avro olduğu bildirildi. Gazze'de ateşkese rağmen saldırılar sürüyor. Son saldırılarda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı bildirildi. Bölgedeki ateşkesin uygulanmasına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. İsrail'in 7 Ekim'in yıl dönümü nedeniyle Gazze ve Batı Şeria'daki geçiş noktalarını 5-7 Ekim tarihler arasında kapatma kararı aldığı bildirildi. Ve son olarak spor. Spor'da bugün futbolun yanı sıra basketbol ve voleybolda da karşılaşmalar yer alıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş'ta Trabzonspor saat 19'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Beyin Sports 5'ten yayınlanacak. Voleybolda ise Altınyurt'la Kuzey Yıldızları Spetspor bugün saat 19'da karşılaşacak. Mücadele TVF Voleybol TV'den canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Alaca-Zile yolunun 26 ve 32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Havaalanı yolunun 18. kilometresine kadar yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 13-20 derece, Atina parçalı bulutlu 15-28, Berlin sağanak yağışlı 11-20, Helsinki sağanak yağışlı 8-15, Kiev parçalı bulutlu 11-20, Londra sağanak yağışlı 11-22, Moskova parçalı bulutlu 10-15, Paris sağanak yağışlı 10-24, Priştine parçalı bulutlu 8-24, Roma parçalı bulutlu 20-26, Saraybosna parçalı bulutlu 7-24, Sofya parçalı bulutlu 11-23, Tiran parçalı bulutlu 11-26, Varşova parçalı bulutlu 9-19, Viyana parçalı bulutlu 11-23, Zürih sağanak yağışlı 8-22 derece, Amman parçalı bulutlu 16-23, Aşgabat parçalı bulutlu 11-21, Nur Sultan sağanak yağışlı 7-16, Bağdat az bulutlu ve açık 24-38, Bişkek parçalı bulutlu 11-25, Duşanbe parçalı bulutlu 15-24, Kabil parçalı bulutlu 14-26, Kuveyt az bulutlu ve açık 28-35, Medine az bulutlu ve açık 30-42, Mekke az bulutlu ve açık 27-41, Riyad az bulutlu ve açık 24-41, Şam parçalı bulutlu 16-28, Tahran parçalı bulutlu 18-28, Taşkent parçalı bulutlu 10-20, Tiflis sağanak yağışlı 11-21, Tokyo parçalı bulutlu 14-21 derece, Cezayir sağanak yağışlı 22-32, Kahire parçalı bulutlu 19-31, Melbourne sağanak yağışlı 8-21, Montreal sağanak yağışlı 7-18, New York parçalı bulutlu 14-25, Sydney sağanak yağışlı 14-20, Washington parçalı bulutlu 14-28 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 10-22, Gümülcine parçalı bulutlu 12-24, Kırcıhani parçalı bulutlu 10-23, Köln sağanak yağışlı 11-21, Komrat parçalı bulutlu 10-23, Köstence parçalı bulutlu 11-22, Münih sağanak yağışlı 9-21, Podgorica parçalı bulutlu 12-27, Selanik parçalı bulutlu 11-23, Şumlu parçalı bulutlu 8-21, Taraglia parçalı bulutlu 10-22, Balkaneş parçalı bulutlu 11-23, Zenitsa parçalı bulutlu 8-23, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 19-25, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 15-26, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 12-27 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Türkiye'nin en havalı radyosu, meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatta.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, 24 saatte gerçekleşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Adıyaman Gölbaşı orman sahasında 77 kilogram, Kahramanmaraş Afşin 37, Gaziantep Islahiye Alacaköyü 36, Diyarbakır Çermik Sarıbalta Köyü 33, Malatya Akçadağ Sultansuyu Tigem'de 32, Elazığ Sivrice Hazarbaba Dağı'nda 30, Adana Saimbeyli Halilbeyli Köyü'nde 30, Mersin Bozyazı'da 27, Sivas Gürün'de 26, Şanlıurfa Halfeti'de 22, Hatay Hassa'da 22, Muğla Seydikemer'de 20, Tunceli Pertek Aşağı Gülbahçe Köyü'nde 18, Osmaniye Kadirli Karatepe Köyü'nde 17, Kayseri Sarız'da 17, Antalya Gündoğmuş Orman Deposu'nda 10, Konya Hadim Dedemli Dolhanlar Köyü'nde 9, Isparta Yenişar Bademli Dedegöl Tepesi'nde 9, Erzincan Kemaliye'de 7, Karaman Bucak Kışla Beldesi'nde 7, Kilis Polateli'nde 6, Bingöl Genç Bayırlı Köyü'nde 6, Mardin Derik'te 5, Niğde Ulu Kışla Bolkar Dağı'nda 4, Trabzon Dernek Pazarı'nda 3, Muş Yaygın Beldesi'nde 3, Aksaray Hasan Dağı'nda 3, Batman Yercüş Hisar Beldesi'nde 2, Burdur Kemer'de 2 ve son olarak Bolu Mudurnu Abant Gölü'nde 1 kilogram olarak kaydedilmiştir. Sayın dinleyiciler, son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Salı günü yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağış, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Salı günü yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağış, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onlara çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul 22, Kırklareli 23, Kocaeli 23, Sakarya 22, Tekirdağ 23 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin yerel ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 19, Aydın 29, Denizli 25, Kütahya 19, İzmir 27, Manisa 26, Muğla 23, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Mersin çevreleri, Antalya'nın batık ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 28, Antalya 27, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 29 ve Osmaniye 28 çevreleri, Antalya'nın batık ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 28, Antalya 27, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 29 ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinin

0: 17, Niğde 19, Sivas 19 ve Yozgat 16 derece. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 22, Bolu 18, Düzce 21, Karabük 21, Kastamonu 19 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Tokat, Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 21, Artvin 20, Bayburt 15, Çorum 19, Giresun 19, Gümüşhane 20, Ordu 20, Rize 19, Samsun 19, Sinop 23, Tokat 19 ve Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 17, Ardahan 15, Bingöl 18, Bitlis 17, Elazığ 21, Erzincan 19, Erzurum 13, Hakkari 22, Iğdır 21, Kars 17, Malatya 20, Muş 18, Tunceli 20, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 24, Batman 25, Diyarbakır 23, Gaziantep 22, Kilis 25, Mardin 23, Şanlıurfa 25 ve Siirt 25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.
1: Denizlerimizde hava.
2: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5. Güneyinde 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Açıklarıyla öğle saatlerinden itibaren genelinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan. Sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Ekim Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Antalya Körfezi'nde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı

İyi, yağış anında orta olacak. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu batısı, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına katılıyor. Görüşmelerde ittifakın kurumsallaşması ve Orta Doğu'daki güvenlik gelişmeleri ele alınıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi Eylül'de aylık bazda %1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise %29,73 olarak gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise Eylül'de aylık bazda %2,07, yıllık %27,38 arttı. Savunma sanayisinde Aselsan'la savunma sanayi başkanları arasında yeni sözleşmeler imzalandı. Hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik anlaşmaların toplam bedelinin 2 milyar 460 milyon avro olduğu bildirildi. Gazze'de ateşkese rağmen saldırılar sürüyor. Son saldırılarda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı bildirildi. Bölgedeki ateşkesin uygulanmasına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. İsrail'in 7 Ekim'in yıl dönümü nedeniyle Gazze ve Batı Şeria'daki geçiş noktalarını 5-7 Ekim tarihler arasında kapatma kararı aldığı bildirildi. Ve son olarak spor. Spor'da bugün futbolun yanı sıra basketbol ve voleybolda da karşılaşmalar yer alıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş'ta Trabzonspor saat 19'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Bein Sports 5'ten yayınlanacak. Voleybolda ise Altınyurt'la Kuzey Yıldızları Spetspor bugün saat 19'da karşılaşacak. Mücadele TBF Voleybol TV'den canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Alacazile yolunun 26 ve 32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 18. kilometresine kadar yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Salı günü yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağr ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Salı günü yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağr ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağış, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Hoca haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
4: bugün
3: hayatta.
4: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
3: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
5: girdi. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
6: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
7: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
8: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
7: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
8: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Havanın kokusunu sesimizden duyduğunuz tek radyo istasyonu Meteoroloji'nin sesinde havayı yoğun bir şekilde solumaya, yaşamaya, hissetmeye, en önemlisi de uzmanlarımızla 2 saat boyunca konuşmaya başlayacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, saatimiz 16.18'i gösteriyor. Atmosferden bilgileri almak adına 16 Bölge Müdürlüğümüzün kıymetli uzmanlarını yayınımızda misafir edeceğiz. Bu saatimizin bağlantıları Elazığ, Van, Samsun, İstanbul, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri olacak. İkinci saatimizde Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyon, Karahisar ve Erzurum bağlantılarını sizlerle buluşturacağız. Bu saatimizde geçmişe kısa bir yolculuk yapacak. Tarihte bugün köşemizi paylaşacağız. İkinci saatimizde İstanbul'un ve başkentin trafik durumlarını an itibarıyla sizlere aktaracağız. 18 sonrasında yine güzel programlarımız var. Bunları hatırlatacağız. Gece yarısından sonra programlarımızın tekrarları oluyor. Uyumayan dinleyicilerimiz için bu programları da hatırlatmakta fayda görüyoruz. Uyarıları bir kez daha hatırlatacağız. Önümüzdeki 3 günün hava durumuna bakacağız. TRT Haber'in Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız. Sıcak gelişmeler var kıymetli dinleyicilerimiz. Elazığ bağlantımızda Berivan Balaban yer alıyor. Berivan Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum, sağ olun.
0: Malatya, Adıyaman, Tunceli, Bingöl ve Elazığ için sizi dinliyoruz.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların bugün akşam saatlerinde Bingöl çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinde, yarın öğle saatlerinden itibaren ise Elazığ, Tunceli, Bingöl çevreleri, Malatya'nın güney ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarların ise genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli, yağış anında ise zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ'da 11-19, Malatya'da 11-18, Tunceli'de 11-21, Bingöl'de 10-18, Adıyaman'da ise 15-25 derece olması beklenmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize güzel bir hafta diliyoruz.
1: Çok sağ olun. İyi akşamlar.
0: Sağ olun. Evet, Elazığ bağlantımızla başladık. 5 Ekim Pazartesi akşamına doğru ilerliyoruz. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacuat'la birlikte 18'e kadar sizinle olacağımızı hatırlatalım. Listeye şöyle göz attığımda sevgili Yeter'in çok güzel seçkileri var. Sırasıyla dinleyeceğiz ama öncesinde 5 Ekim'de neler yaşanmış, tarihte bugün köşemizi paylaşalım. Van bağlantısını da sizlerle buluşturalım. 1864 yılında Hindistan'daki Kalküta şehrinde siklon yaşanmış ve 60 bin kişi ölmüş. 1910 yılında Portekiz'de Cumhuriyet ilan edilmiş. 1915'te Bulgaristan İttifak Devletleri'nin yanında 1. Dünya Savaşı'na girmiş. 1926 yılında İstanbul Boğazı'nda trenler için vapur seferleri başlatılmış. 1938 yılında Nazi Almanyası Yahudilere ait pasaportların iptal edildiğini duyurmuş. 1944'te Fransa'da kadınlar seçme hakkına kavuşmuş. 1948 yılında Türkmenistan'ın Aşgabat şehrindeki büyük depremde 110 bin kişi hayatını kaybetmiş. 1960 yılına baktığımızda Güney Afrika'da düzenlenen referandumda Cumhuriyet rejimine geçilmesi kabul edilmiş. 1997 yılında 34. Altın Portakal Film Festivali sonuçlanmış. En iyi film ödülünü Ferzan Özpete'yi yönettiği Hamam filmi almış. 1999 yılında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğünde deprem yaşanmış. 100'e yakın kişi yaralanmış. 1923 yılının 5 Ekim'inde Türk siyasetçi ve din adamı Süleyman Bilgen vefat etmiş. Türk siyasetçi Ali Tunalı 1977 yılında vefat etmiş. Tango müziği bestecisi Fehmi Ege 1978 yılında vefat etmiş. Dizi ve tiyatro sanatçısı Volkan Saraçoğlu 2014 yılında vefat etmiş. Yine sinema ve dizi oyuncusu Tomris İncer 2015 yılının 5 Ekim'inde vefat etmiş kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, tarihte bugün neler yaşandı sizlerle paylaştık. Van'dayız. 14. Bölge Müdürlüğümüzde Mert Arslan yer alıyor. Mert Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum Diler Hanım.
0: Muş, Bitlis, Hakkari ve Van için söz sizde.
2: Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklenmektedir. Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman sert rüzgar şeklinde esmesi, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. İl merkezlerimizde bu gecenin en düşük sıcaklıklarının Bitlis'te 6, Hakkari'de 12, Van ve Muş'ta 8 derece olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca yarın öğle saatlerinden itibaren Muş, Bitlis, Hakkari çevreleriyle Van'ın güney ilçelerinin kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Aktaracaklarım şimdilik bu kadardır.
0: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Size ve ekibinize güzel bir hafta diliyoruz Mert Bey.
2: Ben teşekkür eder, iyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Evet, Van bağlantımızı da sizlerle buluşturduk kıymetli dinleyicilerimiz. Yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiselere birazdan bakacağız. Güzel bir şarkıyla açalım programı. Semih Cenk söyleyecek. Onlar Anlamaz Elden.

0: Yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri bakalım. İlk olarak Adıyaman'ın Güne Bakış Yerel Gazetesi ile başlayalım. Adıyaman'da yağış etkili oluyor başlığıyla bugün yer bulmuş. Adıyaman'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili oluyor. Yağışlar bugün ve hafta sonu da sürmesi bekleniyor. Yağışların çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adıyaman'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirilmişti. Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada da kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Valilik yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istemişti. Kebire Yücekaya kaleme aldı haberi ve bugün yer buldu kıymetli dinleyicilerimiz. Bir diğer habere bakalım. Antalya'nın Alanya postasında sağanak yağmuru yaşandı başlığıyla bugün yer buluyor. Alanya'da etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Fotoğrafla da destekleniyor haber. Alanya'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte peş peşe çakan şimşekler havai fişek gösterilerini aratmadı. Gökyüzünü aydınlatan şimşekler Alanya Kalesi ve plajlarında etkileyici görüntüler oluşturdu. Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydettiği o anlar sosyal medyada kısa sürede en çok izlenen görüntüler arasına girdi. Meteoroloji bölgede yağışların aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Öte yandan Türkiye'de en çok şimşek çakıp yıldırım düşen lokasyonlarda Alanya Kalesi açıkları ilk sırada yer almakta deniyor kıymetli dinleyicilerimiz. Bir diğer gazetemize bakalım. Ulusal gazetelerimizden analize bakacağız. Mega kentte yağışlı hava yerini güneşe bırakıyor. İstanbul'da son günlerde hissedilen serin ve yağışlı hava dalgası kenti terk ederken AKOM haftalık tahmin raporunu açıklayarak İstanbullulara ısınan hava müjdesini vermiş. Detaylara birazdan bakacağız. Samsun'dayız. 10. Bölge Müdürlüğümüzden kıymetli uzmanlarımızdan Evren Bakılan telefon hattımızda. Evren Bey hoş geldiniz. Evet, şu anda duyacağım. Evren Bey hoş geldiniz.
1: Leyla Hanım merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu ve Samsun için sizi dinliyoruz.
1: Evet, hemen aktaralım. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Bu akşam ilk saatlerde Ordu'nun güneydoğu kesimleriyle Tokat'ın kuzeydoğu kesimlerinde, yarın ise sabah saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde, Sinop'ta, Amasya'da ve Tokat'ın doğu kesimlerinde aralıklı sağanak yağış geçişi göreceğiz. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Ekim ayı ortalamaları civarında seyredecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esecek Dilar Hanım. Sıcaklıklara bakacak olursak Samsun'da bu gece 15 dereceye kadar düşecek. Gece sıcaklığımız böyle. Yine Kastamonu'da 6 dereceye kadar düşüyor. Sinop'ta 14, Ordu'da 16, Tokat'ta 10. Yine Çorum'da 7 dereceye kadar düşecek sıcaklık. Amasya'da ise 10 derece beklediğimiz en düşük hava sıcaklıkları. Yarın en yüksek hava sıcaklıkları ise Samsun'da 19 derece bekliyoruz. Yine Kastamonu'da 17 dereceye kadar çıkacak. Sinop'ta 23 derece, Ordu'da 19 derece, Tokat ve Amasya'da 18 dereceye kadar çıkacak. Çorum'da ise yarın beklediğimiz en yüksek hava sıcaklığı 19 derece olacak efendim.
0: Teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Size ve ekibinize güzel bir hafta diliyoruz.
1: Biz de çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar dileriz.
0: Sağ olun. Evet, Samsun bağlantımızı da uğurladık. Haberin devamını paylaşalım. İstanbul genelinde son günlerde etkisini gösteren serin ve rüzgarlı yağış hava dalgası hafta sonu itibarıyla etkisini yitirerek yerini çok daha ılıman ve açık bir atmosfer koşuluna bırakıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son meteorolojik değerlendirme raporuna göre soğuk havanın bölgeden tamamen uzaklaşmasıyla birlikte kent genelinde önümüzdeki bir hafta boyunca çoğunlukla güneş ve açık bir hava hakim olacak. AKOM'un paylaştığı hava tahmini detaylarında hafta başında 16 ile 18 derece seviyelerine kadar gerileyen termometre değerlerinin hafta ortasından itibaren kademeli bir artış eğilimine gireceği vurgulandı. Sıcaklıkların kent genelinde 22 ile 24 derece aralığına kadar yükseleceği ve böylece mevsim normallerine yeniden yaklaşacağı öngörülüyor kıymetli dinleyicilerimiz. Güzel bir şarkı aramız var. Sonrasında İstanbul bağlantımız ve elbette ki yerel ve ulusalbasında yer bulan meteorolojik hadiselere devam edeceğiz. TRT Haber'in sıcak gelişmelerini, Anadolu Ajansı'nın son dakika haberlerini de paylaşacağız. Bu arada Türk sinemasından yine bir yıldız kaydı. Birazdan onun haberini de vermek istiyorum. Anatolia Rock grubu Sultan Yegah şarkısıyla Nur Yoldaş'ın o güzel şarkısını bir kez daha hatırlayalım.

0: Birinci Bölge Müdürlüğümüze gidiyoruz. Hüseyin Alanbahir telefon hattımızda. Hüseyin Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Marmara bölgesi, Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için son değerlendirmelerinizi alalım Hüseyin Bey.
1: Tabii ki. İstanbul Bölgesel Tahmin Merkezi'nin hazırlamış olduğu son rapora göre bölge geneli parçalı bulutlu olması bekliyoruz. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında. İllerimizde beklenen bu gece en yüksek ve yarın beklenen en düşük sıcaklıklar şöyle: İstanbul 14-22, Edirne 7-26, Kırklareli 8-24, Tekirdağ 13-23, Kocaeli 13-22, Sakarya 10-22, Yalova 14-21 derece. Denizlerimizde herhangi fırtına beklenmiyor. Marmara Denizi parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 3 ila 5 kuvvetinde, dalga boyu 0-5 ila 1 metre, görüş iyi. Batı Karadeniz bölümümüzde ise hava az bulutlu, rüzgar durumu doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga boyu 1 ila 2 metre, görüşün iyi olmasını bekliyoruz. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, Türk sinemasından bir yıldız kaydı dedik. Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Aysoy vefat etti. Türk sinemasının altın çocuk lakaplı usta oyuncusu Göksel Aysoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın unutulmaz jönleri arasında yer alan sanatçının vefatını kızı Aşkım Aysoy sosyal medya hesabından duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sanatçının vefatından dolayı üzüntüsünü paylaşarak şunları kaydetti. Yeşilçam'ın hafızalarımıza kazınan yüzlerinden biri olan zarafeti ve unutulmaz rolleriyle nesillerin sevgisini kazanan Göksel Aysoy, sanat hayatı boyunca sinemamıza değerli katkılar sundu. Şafak Bekçilerinden Altın Çocuk serisine uzanan eserleriyle iz bırakan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kıymetli sanatçımızı daima sevgi ve saygıyla hatırlayacağız. Merhum Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun açıklamalarını yapıyor. Biz de aynı şekilde sanatçımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine ve ailesine sabır diliyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiselere devam edelim. Antalya'nın Antalya Körfez Yerel Gazetesi'nde şimşekler geceyi gündüze çevirdi başlığıyla yer alıyor. Alanya'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte peş peşe çakan şimşekler havai fişek gösterilerini aratmadı. Gökyüzünü aydınlatan şimşekler Alanya Kalesi ve plajlarında etkileyici görüntüler oluşturdu. Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydettiği o anlar sosyal medyada kısa sürede en çok izlenen görüntüler arasına girdi. Meteoroloji bölgede yağışların aralıklarla devam edeceğini bildirdi kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, bir diğer gazetemize bakalım. Gümüşhane'nin Olay Yerel Gazetesi'nde Gümüşhane'de soğuk hava erken geldi, kombiler ve sobalar yeniden yakıldı. Gümüşhane'de Ekim ayının başlamasıyla birlikte hava sıcaklığında belirgin düşüş yaşanmaya başladı. Özellikle günün ilk saatlerinde ve akşamları etkisini artıran serin hava kentte kış hazırlıklarını da beraberinde getirdi. Yaz mevsiminin ardından sıcaklıkların düşmesiyle birlikte birçok vatandaş evlerinde yeniden ısınma ihtiyacı duymaya başladı. Doğalgaz kullanılan konutlarda kombiler çalıştırılırken sobayla ısınan bazı köy ve mahallelerde ise sobalar yeniden kurulup yakılmaya başlandı. Kentte hava sıcaklığının düşmesi yalnızca ısınma araçlarını değil, günlük yaşamı da etkiledi. Vatandaşlar sabah ve akşam saatlerinde daha kalın kıyafetleri tercih etmeye başlarken evlerde kışlık hazırlıklarda hız kazandı. Özellikle soba kullanan hanelerde yakacak temini ve baca kontrolleri gündeme gelirken doğal gazlı evlerde ise kombilerin bakımı ve kontrolleri yapılmaya başlandı. Havaların soğumasıyla birlikte odun ve kömür ihtiyacı da yeniden gündeme geldi. Kış aylarının uzun ve sert geçeceği Gümüşhane'de vatandaşlar daha soğuk günler başlamadan önce yakacak ihtiyaçlarını karşılamaya yöneldi. Doğalgaz kullanan hanelerde ise artan ısınma ihtiyacının önümüzdeki günlerde faturalara da yansıması bekleniyor. Eskişehir'deyiz. Telefon hattımızda Selin Demiralp yer alıyor. Selin Hanım hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir için sizi dinliyoruz.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu geçeceğini tahmin etmekteyiz. Hava sıcaklıklarımız mevsim normallerinin altında seyredecektir. Rüzgarlarımız ise Eskişehir ve Bilecik çevrelerinde kuzey, kuzeybatı, Bursa ve Kütahya çevrelerinde ise kuzey, kuzeydoğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esmesini tahmin etmekteyiz. Bölge modelimize bağlı il merkezlerinde beklenen bu gecenin en düşük ve yarının en yüksek sıcaklıkları Eskişehir 6-19, Kütahya 6-19, Bursa 10-22, Bilecik 9-19 derece olarak beklemekteyiz. Şimdilik aktaracaklarım bu yöndedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize güzel bir hafta diliyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Yine güzel bir şarkı arası verelim. Bu kez Bengü Beker Pişman Boy diyecek. Ardından Konya bağlantısıyla da buradayız.

0: telefonla bağlantımızla devam ediyoruz. Meryem Bağcı telefon hattımızda. Meryem Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Dilara Hanım. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar diliyoruz. Karaman, Niğde, Aksaray ve Konya için son değerlendirmeleri alalım.
1: Tabii ki. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı illerde bu gece ve yarın havanın parçalı ve çok bulutlu. Konya'nın kuzeybatı kesimleri hariç aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da en düşük 10, en yüksek 19, Aksaray'da en düşük 9, en yüksek 19, Karaman'da en düşük 9, en yüksek 18, Niğde'de en düşük 9, en yüksek 17 derece olması bekleniyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Evet, Konya bağlantımızı da sizlerle buluşturduk. Şöyle Mersin'in Haberci gazetesinde, yerel gazetesinde Mersin'de denizde hortum oluştu başlığıyla bugün yer alıyor. Meteorolojinin Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar konusunda uyarmasının ardından iki gündür yağmur ara ara etkili oluyor. Erdemli ve Silifke ilçeleri genelinde daha yoğun olarak etkili olan yağmur nedeniyle su baskını ve taşkın uyarıları yapılmasına rağmen olumsuz bir durum yaşanmadı. Ancak bugün Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi Akdeniz'de görülen hortum oluştu. Bir süre etkili olan hortum kıyıya yaklaşmanla kayboldu denilmiş. Öte yandan havanın bölge genelinde parçalı bulutlu olması zaman zaman yağmur yağışının beklendiği bildirildi denilmiş. Evet, hortum fotoğraflanmış sevgili dinleyicilerimiz. Bir diğer haberimize bakalım. Trabzon'a gidelim. Karadeniz'den Güne Bakış, yerel gazetesinde Trabzon güneşe hasret kaldı başlığıyla yer bulmuş kıymetli dinleyicilerimiz. Ara başlıklar da var. Trabzon'da 2026 yazı güneşten çok bulutlu ve yağmurlu geçti. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına ait günlük hava durumu verileri incelendiğinde yazın ilk 90 gününün 77'sinde havanın çok bulutlu, şisintili veya yağışlı olduğu görüldü. Trabzonlular yalnızca 13 günde daha açık bir gökyüzüyle karşılaştı deniyor. Yazın en dikkat çekici dönemi ise Ağustos oldu. 1-29 Ağustos tarihleri arasında yalnızca 2 gün açık, az bulutlu veya parçalı bulutlu hava görüldü. Geriye kalan 27 günde çisinti, yağmur veya yoğun bulutluluk etkili oldu. Ağustos ayının tamamında ise 19 gün yağışlı olarak kayıtlara geçti. Aylık toplam yağış miktarı 90,1 milimetreye ulaşırken ortalama en yüksek sıcaklık 27 derece olarak hesaplandı kıymetli dinleyicilerimiz. Bir başka gazetemize geçelim. Erzurum'un Milletin Sesi yerel gazetesine baktığımızda yağışlar yeni haftada etkisini sürdürecek başlığıyla bugün yer buluyor. Erzurum'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar yeni haftada da devam edecek. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerinde yağışların bugün itibariyle etkisini artırması beklenirken hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor denilmiş. Diyarbakır'dayız. Recep Oğur telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır için sizi dinliyoruz.
2: Aktaralım hemen biz de yaptığımız çalışmayı. Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nde yaptığımız son değerlendirmelere göre yarın bölgemizde havanın parçalı çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesini bekliyoruz. Yağışların bölgemizin kuzey kesimlerinde Diyarbakır'ın Çelmik Çüngüş hattından başlayıp Ergani, Dicle, Hani, Lice, Kulp, Batman'ın kuzeyinde Sason, Kozluk çevreleri ve Siirt, Şırnak'ın doğusunda Pervari, Beytüşeva, Uludere çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. Bölgemizin geri kalanında bahar yağışları geçiş şeklinde küme küme yağışlar beklerken demin saydığım kuzey kesimlerde ise yerel olarak kuvvetli yağışlar gözlemleyebiliriz. Ayrıca bölgemizde yarın önemli bir hadise olarak öğle saatlerinden sonra Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli rüzgarların başlayıp devamında akşam saatlerinde Diyarbakır Daha sonraki vakitlerde ise daha doğuya doğru kuvvetli rüzgarların da görülmesi bekleniyor. Bunu da belirttikten sonra hava sıcaklıklarına gelecek olursak, sıcaklıklar yarın mevsim normallerinin yaklaşık 4-6 derece altında seyrediyor. Önümüzdeki günlerde de yine mevsim normallerinin altında seyretmesini bekliyoruz. Serin ve yağışlı hava. Yarın beklentimiz bu şekilde. Bunun haricinde bölgemizdeki il merkezlerindeki en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarına gelecek olursak, yarın Diyarbakır il merkezinde beklediğimiz en yüksek sıcaklık 22, en düşük 12 derece olmasını bekliyoruz. Şanlıurfa'da bu değer 26'ya 17, Mardin'de 21'e 15, Batman'da 22'ye 12, Siirt'te 19'a 14, Şırnak'ta ise günün en yüksek sıcaklığının 19, en düşük 15 derece olmasını bekliyoruz. Diyarbakır'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Sağ olun.
3: Evet, birazdan Kayseri bağlantımızla devam edeceğiz. Aslında Işıl Ayman'dan çalalım sevgili Yeter. Şimdi sen Işıl Ayman'ın o güzel şarkısını bizimle buluştur. Birazdan son bağlantımızla da nereye gideceğiz? Kayseri'ye gideceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Ulaştırma Maltepe Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat 7 Ağ uydusunun yapımında sözleşme sürecinde olduklarını belirterek, muhtemelen Kasım ayı içerisinde TürkSat 7 Ağ'ın sözleşmesini bitirerek üretim sürecine başlayacağız açıklamasını yapıyor. Işıl Ayman, burası İstanbul diyecek. Ardından son bağlantımız bu saat için Kayseri olacak.

0: Son bağlantımız Kayseri 7. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden Mevlüt Erdoğan telefon attığımızda. Hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, sağ olun.
0: Sivas, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri için sizi dinliyoruz.
1: Yapılan son derinliğe göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas ve Nevşehir çevreleriyle yarın öğle saatlerinden sonra Yozgat'ın güneydoğu kesimlerinin yarı olmak üzere aralıklı sağanak ve gök yürültülü sağanak yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve fırtına sesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini görülüyor. Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemizdeki il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek sıcaklıklar Kayseri 9-19, Kırşehir 9-20, Nevşehir 9-16, Sivas 8-17 ve son olarak Yozgat 6-15 derecedir. Bölgemizin aktarıcılarımız bugünlük bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Evet, ilk saatimizi bu şekilde noktalayalım. İlk 8 bağlantımızı sizlerle buluşturduk. İkinci saatimizde de son 8 bağlantıyı sizlerle buluşturmak adına biz burada olacağız. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikteliğimiz sürecek. Saat başı rapor haberler sonrasında biz yine buradayız. Bizden ayrılmayın.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul 22, Kırklareli 23, Kocaeli 23, Sakarya 22, Tekirdağ 23 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin yerel ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 19, Aydın 29, Denizli 25, Kütahya 19, İzmir 27, Manisa 26, Muğla 23, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Mersin çevreleri, Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 28, Antalya 27, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 29 ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleriyle Konya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Aksaray 19, Ankara 20, Çankırı 22, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 20, Kırşehir 20, Konya 19, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas 19 ve Yozgat 16 derece. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 22, Bolu 18, Düzce 21, Karabük 21, Kastamonu 19 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları doğu bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 22, Bolu 18, Düzce 21, Karabük 21, Kastamonu 19 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Tokat, Giresun,

0: 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 17, Ardahan 15, Bingöl 18, Bitlis 17, Elazığ 21, Erzincan 19, Erzurum 13, Hakkari 22, Iğdır 21, Kars 17, Malatya 20, Muş 18, Tunceli 20, Şırnak 24 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 24, Batman 25, Diyarbakır 23, Gaziantep 22, Kilis 25, Mardin 23, Şanlıurfa 25 ve Siirt 25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.
1: Denizlerimizde hava.
2: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5. Güneyinde 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Açıklarıyla öğle saatlerinden itibaren genelinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan. Sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Ekim Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Antalya Körfezi'nde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey, gece kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatı.

Öğle saatlerinden itibaren genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına katılıyor. Görüşmelerde ittifakın kurumsallaşması ve Orta Doğu'daki güvenlik gelişmeleri ele alınıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi Eylül'de aylık bazda %1,84 arttı. Yıllık enflasyonsa %29,73 olarak gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise Eylül'de aylık bazda %2,07, yıllık %27,38 arttı. Savunma sanayisinde Aselsan'la savunma sanayi başkanları arasında yeni sözleşmeler imzalandı. Hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik anlaşmaların toplam bedelinin 2 milyar 460 milyon avro olduğu bildirildi. Gazze'de ateşkese rağmen saldırılar sürüyor. Son saldırılarda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı bildirildi. Bölgedeki ateşkesin uygulanmasına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. İsrail'in 7 Ekim'in yıl dönümü nedeniyle Gazze ve Batı Şeria'daki geçiş noktalarını 5-7 Ekim tarihler arasında kapatma kararı aldığı bildirildi. Ve son olarak spor. Spor'da bugün futbolun yanı sıra basketbol ve voleybolda da karşılaşmalar yer alıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş'ta Trabzonspor saat 19'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma beIN Sports 5'ten yayınlanacak. Voleybolda ise Altınyurt'la Kuzey Yıldızları Spetspor bugün saat 19'da karşılaşacak. Mücadele TVF Voleybol TV'den canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Alaca-Zile yolunun 26 ve 32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Havaalanı yolunun 18. kilometresine kadar yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Salı günü yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Salı günü yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağış, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
4: bugün
3: hayatında.
4: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
3: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
5: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
6: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
7: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
8: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
7: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
8: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Atmosferden Haber Var programımızın ikinci saatindeyiz. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte 18'e kadar da birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, bu saatimizde de son 8 bağlantımızı sizlerle buluşturacağız. Bu saatimizin bağlantıları Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum olacak. 18 sonrasında ve gece yarısından sonra paylaşılacak programları sizlerle hatırlatacağız, sizlere hatırlatacağız. Önümüzdeki 3 günün hava durumuna bakacağız. Yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri aktarmaya devam edeceğiz. TRT Haber'in Anadolu Ajansı'nın da nabzını tutacağız. İstanbul'un ve başkentin trafik durumlarını da bu saat diliminde sizlerle paylaşacağız. Adana bağlantımızda Hasan Hüseyin Özkan yer alıyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Tira Hanım, yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mersin, Adana ve Akdeniz için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Tabii, hemen aktaralım. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezimizin yapmış olduğu son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının gündüz sıcaklıklarında 2 ila 5 derece azalması tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimize beklenen gecenin en düşük ve yarın günün yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Adana en düşük 19, en yüksek 24, Mersin 20-25, Kahramanmaraş 17-24, Osmaniye 18-25, Gaziantep 15-24, Kilis 17-24 ve son olarak Hatay en düşük 18, en yüksek 26 derece. Aktaracaklarım size bu kadar, dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Size ve ekibinize güzel bir hafta diliyoruz.
1: Teşekkürler, yayınlar diliyoruz bizler.
0: Sağ olun. Evet, Adana bağlantımızla başladık kıymetli dinleyicilerimiz. Güzel bir şarkıyla da bu saatimizi açalım. Bir Haluk Levent şarkısı, Emre Fel yorumuyla geliyor. Dert olur.

0: İstanbul trafiğine bakalım şu dakikalarda. Eve dönüş yolculuğu malumunuz çok ciddi bir trafik yoğunluğu da İstanbul'da evet şu dakikalarda gözlemliyoruz. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Şemsettin Gün Altay Caddesi, Minibüs yolu Bağdat Caddesi, Üsküdar Caddesi, Ziver Beyden Rahmanlar'a kadar 1 saat 26 dakikalık bir süreç var. Bağdat Caddesi, Minibüs yolu Şemsettin Gün Altay Caddesi, İnönü Caddesi, Basın Ekspres yolu Cevizli'den iki telli kavşağına kadar da ortalama yolculuk süreniz 1 saat 7 dakika. D100 Karayolu Uzunçayır'dan İdealtepe Kavşağı'na kadar 41 dakikalık bir süreç var. Havaalanı Caddesi Yeşilköy Mahmut Bey Bağlantı Yolu, Yeşilköy Mahmut Bey Ekspres Yolu, Havaalanı'ndan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar da 49 dakikalık bir süreç var. TEM Sadabat 2 Viyadüğü'nden Bağatı Limanı Bağlantı Yolu'na kadar 21 dakika. TEM'de Tekstilkent Bulvarı'ndan Maskoy'a kadar 22 dakika. İnkişaf Caddesi, Bağdat Caddesi, Fener Kalamış Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Acıbadem 4 yoldan Cadde Bostan'a kadar da 26 dakikalık bir süreç var. Büyükdere Caddesi, Barbaros Bulvarı, Sanayi Mahallesi'nden Dikilitaş'a kadar 34 dakika. Şileyolu Caddesi, Tepeüstü Kavşağı'ndan Çekmeköy Kavşağı'na kadar da 15 dakika. Bir süreç var. Köprülere birazdan bakalım. 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzde Oktay Öztürk yer alıyor. Oktay Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, sağ olun.
0: Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Ankara için sizi dinliyoruz.
1: Bölge genelinin parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, Ankara'nın kuzey ve güney kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli seceği tahmin edilmektedir. Bölgenize bağlı illerde beklenen bu gece en düşük ve yarın günü en yüksek hava sıcaklıkları şu şekildedir. Ankara 8 derece, 20 derece, Çankırı 5'e 22, Kırıkkale 8'e 20, Bolu 6'ya 19, Zonguldak 11'e 19, Düzce 10'a 21, Bartın 8'e 21 ve Karabük 6 dereceye 22 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize güzel bir hafta diliyoruz.
1: Sağ olun efendim, biz de iyi yayınlar dileriz.
0: Sağ olun. Evet, 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzü de uğurladık. Köprülere baktığımızda Avrupa'dan Asya geçişlerde E5'te Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar, TEM'de Hassal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar trafik durma noktasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk var. Asya'dan Avrupa'ya geçişlere göz attığımızda E5'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na kadar, TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hassal'a kadar trafik durma noktasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız her daim Meteorolojinin Sesi radyosunda olsun. Evet, bu güzel şarkıyı trafikte seyir halinde bizleri dinleyen dinleyicilerimize de armağan etmiş olalım. Ertuğ Özel, Yalanlar Dolanlar diyecek, ardından Antalya bağlantımızla 4. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nde olacağız.

0: yarım saatimiz kaldı. Kıymetli dinleyicilerimiz, 4. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile birazdan Antalya'da olacağız. TRT Haber'in şöyle sıcak gelişmelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Aselsan'la Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik 2,46 milyar euroluk sözleşmeler imzalandı. Bir diğer haberde Numan Kurtulmuş, dünya İsrail'in hukuk tanımazlığına daha fazla seyirci kalamaz diyor. Detaylarına birazdan bakalım. Yeliz Gülner telefon altımızda. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Isparta, Muğla, Burdur, Antalya ve Akdeniz için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Hemen aktarıyorum. Bölgemizde akşama kadar hava parçalı bulutlu, akşam ve öğle saatleri mevsimi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı 1 ila 2 derece artması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve doğu akşam ilk saatler ve öğle saatlerinden itibaren sahil kesimleri güney ve batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteorolojik uyarımız bulunmamaktadır. Merkezlerimizde beklenen hava durumları ile gece en düşük, yarın en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Antalya parçalı az bulutlu geçecek, 10-27 derece. Muğla parçalı akşam saatleri ilk saatler mevsimi hafif sağanak yağışlı. Gece saatlerinden itibaren az bulutlu açık geçecek, 11-27. Isparta parçalı bulutlu akşam ilk saatler ve öğleden sonra mevsimi sağanak, hafif sağanak yağışlı. Gece saatleri az bulutlu açık geçecek, 9-23. Burdur parçalı az bulutlu, gece saatleri açık geçecek, 10-23 derece. Denizlerimizde hava raporu. Rüzgar kuzey ve batı akşam ilk saatler ve öğle saatlerinden itibaren güney ve batı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarında olacak. Hava parçalı bulutlu, akşam ve öğle saatleri mevsimi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçecek. Görüş iyi, yağış anında orta. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz Yeliz Hanım. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünya İsrail'in uluslararası hukuku göz göre göre çiğnemesine daha fazla seyirci kalamaz. Uluslararası toplumu bir kez daha bu hukuk tanımaz ve yayılmacı siyasete karşı kararlı ve somut adımlar atmaya çağırıyoruz açıklamasını yapıyor. Bir diğer sıcak gelişmeye baktığımızda Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısı 8544'e yükseldi kıymetli dinleyicilerimiz. Hakemler dosyası soruşturmasında gözaltındaki iki hakeme de tutuklama talebi gelmiş. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklama sebebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İzmir'deyiz. Muzaffer Lafçı telefon altımızda. Muzaffer Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Diler Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Kıyı ve Kuzey Ege ve Ege Denizi için son değerlendirmelerinizi alalım.
2: Bölgemiz genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bu gece saatlerinde ve yarın sabah saatleri için bölgemizin kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yerel sis hadisesi görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor bugünden yarına. Rüzgar kuzeyli yönlerden orta kuvvetle esecek. Bölgemizde yarın beklenen en yüksek sıcaklıklar 27, Aydın'da 28, Manisa 26, Çanakkale 24 ve Balıkesir'de 25 derece olması bekleniyor. Ege Denizi'nde yine parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Çanakkale Çeşme arasında rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 bofor. Çeşme Bodrum arasında kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6 bofor kuvvetinde esmesi bekleniyor. Bu akşam aktaracaklarımız bunlar. Sizlere yayınlar diyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Hoşçakalın. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, birazdan devam edeceğiz. Bağlantılarımızı da sürdüreceğiz. Sıcak gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Programlarımızı birazdan hatırlatalım. Önümüzdeki 3 günün hava durumuna bakalım. 2 tane uyarımız var, bunları da paylaşalım. Öncesinde Anıl Durmuş, Bu Bir Başlangıç şarkısıyla sizlerle.

0: Trabzon bağlantımızda İlter İşçi yer alıyor. İlter Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Trabzon ve denizler için neler söyleyeceksiniz?
1: Tabii hemen aktaralım. Yaptığımız değerlendirmelere göre bölgemizde parçalı, yarı yarı çok bulutlu havanla hakim olacağını tahmin ediyoruz. Akşam saatlerinden itibaren de bölgemizin iç kesimlerinin aralıklı ve lokal olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışta geçmesini tahmin ediyoruz. Yağışların da sabah saatlerinden itibaren de bölgemizin genelinde etkili olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyredecek. Bazı şehirlerimizin hava durumu sıcaklığı şöyle olacak. Trabzon 19'a 15 derece, Rize 20'ye 13 derece, Gümüşhane 19'a 7 derece, Giresun 18'e 15 derece ve Artvin 19'a 11 derece civarında olmasını bekliyoruz. Söylediğimiz gibi yağışlarımız yarın sabah saatlerinden itibaren bölgemiz genelinde aralıklı ve lokal olarak etkili olmasına devam edecek. Çarşamba günü de bu yağışların devam etmesini bekliyoruz. Perşembe günü, cuma ve cumartesi günü ise parçalı az bulutlu bir havanın hakim olmasını bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Birazdan Iğdır bağlantısını da sizlerle buluşturalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış töreninde konuştu. Dünyanın 111 ülkesinden gelen bilim insanları ve temsilcileri hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı bu büyük buluşmanın insanlığın ortak geleceği açısından hayırlara vesile olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi küresel uzay ekosisteminin güçlü ve saygın aktörlerinden biri haline getirene kadar hedefimizden sapmayacağız. Biz bu yolu tek başımıza değil, işte bugün burada olduğu gibi bizimle aynı ideallere inanan dostlarımızla birlikte yürümek istiyoruz. Açıklamasını yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Iğdır'dayız. Aleyna Aymak telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar diliyoruz. Kars, Ağrı ve Iğdır için sizi dinliyoruz.
2: Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı, yer yer sağanak yağışlı. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın güneyli ve kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük, yarın gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar şekilde olacaktır. Iğdır 10'a 21, Kars 4'e 17, Ağrı ise 6'ya 16 santigrat derece. Aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize güzel bir hafta diliyoruz. Iğdır bağlantımızı da sizlerle buluşturduk. Birazdan iki uyarımızı da paylaşalım. İki uyarının da periyot süresi farklı saatlerde yarın bitiyor olacak, hatırlatacağız. Ama öncesinde Anatolia Rock grubundan bir Aşkın Nur Yengi şarkısı. Sana değmezmiş.

0: 5. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Gökçe Uğurtürk Yılmaz telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Dilerim yayınlar. İyi akşamlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar için sizi dinliyoruz.
1: Tabii ki aktaralım. Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı bazı bulutlanmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın da kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetlerde etmesini beklemekteyiz. İl merkezinde beklenen bu gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklık derecesi şu şekilde. Afyonkarahisar en düşük 6, en yüksek 19 derece. Denizli en düşük 14, en yüksek 26 derece. Uşak en düşük 8, en yüksek 22 derece olarak tahmin etmekteyiz. Güneşin yapmış olduğumuz yardımla bu şekilde dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz Göktuğ Bey. Size ve ekibinize güzel bir hafta diliyoruz.
1: Teşekkürler, yayınlar.
0: Sağ olun. Adana depreminden de söz edelim. Kıymetli dinleyicilerimiz, Adana'da 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın web adresinde yer alan bilgiye göre gece saat 01.51'de merkez üssü Sayınbeyli olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Adana'ya geçmiş olsun diyelim kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, uyarılarımızı hatırlatalım. 499 no'lu uyarımızın yarın saat 15'te biteceğini söyleyelim. Hatay kıyıları ile Osmaniye'nin güney ve doğusunda kuvvetli yağış uyarısını paylaşmıştık. Dün ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleri ile Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı istiyoruz. Evet, yarın ilk saatlerde başlayacak uyarı ve öğlen 15'e kadar da sürecek. Ve bu zamana kadar Ocak 1'den itibaren bu zamana kadar 500 no'lu uyarı paylaştık. 500 tane uyarı paylaştık. 500. uyarıyı da bir kez daha hatırlatalım. Yurdun doğu kesimleri için yerel kuvvetli yağış uyarısını paylaşmıştık. Yine bu uyarımızda yarın yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı istiyoruz. Bu uyarı da yarın gece akşam diyelim 22 sularında uyarının periyot süresi bitmiş olacak. Kıymetli dinleyicilerimiz, programlarımızı da paylaşalım, sonra trafik durumuna geçelim. Bugün 18 sonrasında M5 dakika var, 18.20'de. 18.30'da efsane şarkılar var. 19.20'de biliyor muydunuz? 19.30'da iz bırakanlar. 20.30'da yaşamın izleri. 21 saat başı rapor ve haberler ve dış merkezlerin de hava durumunu paylaştıktan sonra benim hazırlayıp sunduğum Gecenin Sesi programı başlayacak ve saat 23'e kadar sürecek. En özel şarkılar, en duygusal şiirler sizlerle buluşacak. 23.30'da Öyküden Türkiye programımızı da dinleyebilirsiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, gece yarısından sonra hangi programlar var? Gece 24.30'da efsane şarkılar, 1.30'da iz bırakanlar, 2.30'da Öyküden Türkiye, 3.30'da da Yaşamın İzleri programlarımızı dinleyebilirsiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Şöyle trafik durumuna da bakalım. Başkente çok ciddi bir trafik yoğunluğu var. Yeni Çiftlik Bulvarı, Celal Bayar Bulvarı, Cemal Gürsel Caddesi, tren yolu geçidinden Dikimevi Kavşağı'na kadar ortalama yolculuk süreniz 36 dakika. Anadolu Bulvarı, ODTÜ Kavşağı'ndan Bağdat Caddesi çıkışına kadar 34 dakika. Turan Güneş Bulvarı, Konya yolu girişinden Doğukent Caddesi, Mamak Sapağı'na kadar 13 dakika. Etlik Caddesi, Yozgat Bulvarı, Gata'dan Seyitler Kavşağı'na kadar 21 dakika. Dikmen Caddesi, Cevizlidere Caddesi girişinden Polis Evi'ne kadar 17 dakika. Gençlik Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Necati Bey Caddesi girişinden ASKİ Genel Müdürlüğü'ne kadar 25 dakikalık bir süreç var. Ana yollardaki trafik durumunu da paylaşalım. İstanbul yolunda şehir dışına kadar yoğunluk var. Şehir merkezinde trafik akıcı. Eskişehir yolunda ve şehir merkezinde yoğunluk var. Konya yolunda şehir dışına kadar ve şehir merkezine kadar trafik durma noktasında. Samsun yolunda şehir dışına kadar trafik yoğun, şehir merkezinde trafik akıcı. Havaalanı yolu ve çevre yollara göz attığımızda trafik akıcı ilerliyor başkentte. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı da asla ihmal etmeyin diyoruz ve Erzurum'a gidiyoruz. Melek Özkan telefon attığımızda. Melek Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Dilara Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Erzincan, Ardahan, Bayburt ve Erzurum için sizi dinliyoruz.
2: Evet. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, yağışların yarın Erzurum'un güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı illerimizde gece beklenen en düşük sıcaklık değerleri Erzurum 3 derece, Erzincan 9 derece, Ardahan 1 derece ve Bayburt 5 derecedir. Ayrıca yarın Erzurum'un güney kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda vatandaşlarımızı buradan uyarmış olalım Diler Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize, güzel bir hafta diliyoruz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Evet, 16 Bölge Müdürlüğümüzün kıymetli uzmanlarını yayınımızda misafir ettik. Kıymetli dinleyicilerimiz, Atmosferden Haber Var programımızın hazırlayıcısı sevgili Yeter Bacağ'ın seçmiş olduğu şarkıları dinledik. Onun seçkisinden programın teknik yönetmenliğini de üstlendi. Kıymetli arkadaşıma teşekkür ediyorum. Spikeriniz ben Diler Demir. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Her düşüş bir kalkışa, her kapanan kapı açılacak bir kapıya ve her gece bir sabaha vesile, her gözyaşı da bir gülümsemeye habercidir. Bazen güçlüyüz, bazen zayıf, bazen sakin, bazen sinirli, bazen yenik, bazen heybetli, bazen en hafif rüzgarda coşar, en derin sevdalarda yok oluruz. Bazen yağmur olmak isteriz sevdiklerimizin yüreğine akmak için. Yüreğimize her daim güzelliklerin akması ümidiyle iyi haftalar Türkiye.

0: saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul 22, Kırklareli 23, Kocaeli 23, Sakarya 22, Tekirdağ 23 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin yerel ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 19, Aydın 29, Denizli 25, Kütahya 19, İzmir 27, Manisa 26, Muğla 23, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Mersin çevreleri, Antalya'nın batık ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 28, Antalya 27, Burdur 22, Hatay 27, Isparta 20, Kahramanmaraş 25, Mersin 29 ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleriyle Konya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Aksaray 19, Ankara 20, Çankırı 22, Eskişehir 19, Karaman 18, Kayseri 20, Kırıkkale 20, Kırşehir 20, Konya 19, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas 19 ve Yozgat 16 derece. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 22, Bolu 18, Düzce 21, Karabük 21, Kastamonu 19 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Tokat, Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 21, Artvin 20, Bayburt 15, Çorum 19, Giresun 19, Gümüşhane 20, Ordu 20, Rize 19, Samsun 19, Sinop 23, Tokat 19 ve Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 17,

0: Güneydoğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yerel, kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman 24, Batman 25, Diyarbakır 23, Gaziantep 22, Kilis 25, Mardin 23, Şanlıurfa 25 ve Siirt 25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.
1: Denizlerimizde hava.
2: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Topasinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila

kilometre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul Valisi Davut Gül, 2026 yılının ilk 9 ayında terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız geçen yılın aynı dönemine göre %20 arttı. Organize suç örgütlerine bu yılın ilk 9 ayında 343 operasyon yapıldı, 130 çete çökertildi, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, katil İsrail'in Suriye'nin Kunetra vilayetindeki Sufa 53 hattı üzerinde faaliyetlerini yeniden başlatmasına ilişkin yaptığı açıklamada bu durumun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi Eylül'de aylık %1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise %29,73 olarak gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi ile Eylül'de aylık %2,07, yıllık %27,38 arttı. 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri nedeniyle Carl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel'a verildi. Norveç Mülteci Konseyi, İsrail'in soykırım suçu işlediği Gazze'de 1,65 milyon kişinin kış öncesi barınma sorunu yaşadığını bildirdi. Yemen ordusu, İran destekli Husilere karşı Fecr el Yemen operasyonunun başlatıldığını duyurarak stratejik öneme sahip Babul Mendeb'le Taiz'deki Zubab Havalimanı'nın kontrolünün ele geçirildiğini bildirdi. Ve son olarak spor, milli sporcular Ekrem Altuner Yılmaz ve Kaan Aslan, Avusturya'da düzenlenen karate bir serisi A müsabakalarında birer bronz madalya elde etti. Aksa Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası salı günü sahibini bulacak. Vakıfbank'la Eczacıbaşı Peron İstanbul, Antalya Spor Salonu'nda karşılaşacak. Saat 18'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Alacazile yolunun 26 ve 32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 18. kilometresine kadar yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için aşık, aşk ve maşuk. İşte bunları araştırdık. Öyle ki hemen herkesin bir fikri, hemen herkesin yaşadığı bir şeyler var aşkla ilgili bu dünyada. Aşık, bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun kimse. Maşuksa bu sevginin beslendiği kişiye verilen isim. Aşık mı maşuku sever, maşuk mu aşıka kendini sevdirir? İşte bu soru biraz kafa kurcalıyor. Şayet maşuk, aşık olunacak kadar sevgiye layık biri değilse, aşık ne kadar isterse istesin, yine de maşuku zorla sevebilir mi? Ya da maşuk bu kadar sevimli, sevilesi olmasaydı, aşık onu aşkla sevmemeye ne kadar dayanabilirdi? Bir insan, bir insana aşık olmaz. Bir insan, diğer bir insanı kendine aşık eder. Bunun tersine bir duygu içinde bu formül geçerli olur. Bir insan bir başka insandan durup dururken nefret etmez veya soğumaz. O bir başka insan, diğer bir insanı kendinden nefret ettirir veya soğutur. O yüzden bir başkasına "Neden beni sevmiyorsun?" sorusu çok anlamsız bir sorudur. Ve bu soru ancak kendi kendine sorulur. Maço erkeklerin ülkemizde beğendikleri kadından sevdiklerine karşılık alamayınca bu soruyu kendilerine çok sert sorduklarını gördük. Kendileri de hiç kusur aramadan, oysa kendisine "Acaba bu insana ben kendimi neden sevdiremiyorum?" veya "Acaba şu insanı kendimden hangi davranışımla soğutuyorum, uzaklaştırıyorum?" sorularını sorabilseler, bu kadar şiddetin sebebi de çoktan ortadan kalkmış olacak. Aşık, maşukun sırrına vakıf olunca dert üstüne dertle karşılaşırmış. Hicranı da huslattan sonra bulurmuş. Bir de tasavvufta var aşıkla maşuk. Maşuk, aşığı sevdiğinden her şeyini üzerine alır. Maşuğun nazarı, aşığın suçlarına da değer. Allah severse mağfiret eder. Mağfiret suçlara karşılık gelir. Maşuktan mağfiret, aşıkta yara açar. Bu yara, maşukun sarma kudretinden ötürü aşıktaki ezilme duygusundadır. Sevgi, her şeyi kapsamaya gerektirir. Zor değil mi? Gerçekten zor. Aşıkla maşukun arasına girilmez. Girilemez de zaten. Bize dedikodulardan kurtulup maşukun aşığının peşine düşüp izinden gitmek düşer. Aşığın dertleri bize derman, aşığın cefasının neticesi bize sefa olur. Saf bir haz duygusudur aşk. Benlik içeren, tüm nefsi istek ve arzulardan sıyrılmış, madde aleminde değil de ancak mana aleminde var olabilen, dolayısıyla nedeni ve sonucu hesap edilemeyen, yani akıl işi olmayan bir mefhumdur. Çünkü akıl, kârlı zararı, iyi ile kötüyü ayırmada hesap yapmak için kullandığımız bir yeteneğimizdir. Ama aşık, kâr zarar hesabı yapmayandır. Dolayısıyla onun akıllı işi yoktur. O maşukundan gelen hiçbir şeyi gönülsüz karşılamayacak, eza ve cefasını bile nimet olarak sayacaktır. Aşıklar bu yolda karşı karşıya kaldıkları her türlü zorlukları maşukun onlara bir lütfu olarak değerlendireceklerdir. Ancak bu duygu aşk olabilir. Edebiyatta aşkla ateş aynı anlamda kullanılır. Çünkü aşk var olduğu ruhta maşuktan gayrı hiçbir şeyi, aşığın kendisini dahil barındırmaz. Her şeyi yok ederek ateşle aynı özelliği gösterir, yok eder. Bundandır ki aşkın ateşine dokunanın yanmaktan ve yok olmaktan başka çaresi yoktur. Peki böyle bir aşk aşığı nereye götürür? Bu belalı aşk yolunun sonunda açığa ne çıkar? Bu yolda kimler yürür? Yolun başındaki aşıkla sonundaki aşık aynı kişi midir? Ve bir sürü sorular sorular. Aşk, vasıtasız bilmek demektir. Bu tür bilmek ancak ruhun gözünün perdelerden sıyrılmasıyla mümkündür. Bilen, bildiği ile bir tür birlik içerisinde olur. Bu şekilde ikinin bir olması aşkın nihai ve önlenmez sonucudur. Aşk arkasından merhameti getirir. Bütün duyguları eritebilen, vicdanın yeni baştan ayarını yapan insanı daha çok insan yapan bir duyguyu. Acımayla da karıştırılmamalıdır. Aşık merhamet sahibidir. Sevdiceğini hiçbir koşul ve şart altında kıyamaz. Sürekli kendinden vermeyi düşünür ama almayı asla düşünmez. Aşığın normlarında almak yoktur. böyle bir hesabı da hiç olmamıştır. Onun fıtratıdır bu. Eğer bir planı varsa almaktan yana, zaten o aşk değildir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar. Kalbinizi çarptıran insanlara aşkla bakmayı unutmayın. Ve kulağınız hep bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir döneme damgasını vurmuş, hem dünyada hem de Türkiye'de yankı uyandırmış şarkıların izini sürdüğümüz Efsane Şarkılar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Esin Haymanalıoğlu Çiftçi Soy, teknik yapımda Fatma Vural. Bugün sizlere Türk pop müziğinin tartışmasız en büyük yıldızlarından biri olan Ajda Pekkan'ın seslendirdiği aranjman ve uyarlama şarkıların orijinal versiyonlarını sunacağız. Üstelik yalnızca orijinallerini değil, Ajda Pekkan'ın Türkçe yorumlarında söz yazarı, besteci ve düzenlemecileri ve bu kayıtların hangi albüm ya da plaklarda yer aldığını da hatırlayacağız. Hadi gelin, zamanda küçük bir yolculuğa çıkalım. İlk şarkımız Yunan müziğinin güçlü sesi Yannis Perios'tan Talassa. Söz ve müziği Kostas Mondikes'e ait olan bu eser, Türkiye'de Ağlama Anne adıyla tanındı. Ajda Pekkan'ın yorumunda Türkçe sözler Sezen Aksu'ya ait. Ajda'nın Ağlama Anne yorumu 1993 yılında yayımlanan Ajda 93 albümünde yer aldı. Bu kayıt Ajda Pekkan'ın aranjman repertuarında daha sonraki dönemlere ait önemli örneklerden biri. Şimdi sizi şarkının Yunanistan'daki orijinal yorumu ile baş başa bırakıyorum.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: sayın dinleyiciler, bir başka efsane yorum ise Fransa'dan. Enrico Macias'ın Entre Lorraine et Lausanne adlı şarkısı Ajda Pekkan'ın yorumuyla Ağlama Yârim adını aldı. Orijinal eserin bestesi Enrico Macias'a, Fransızca sözleri ise Jacques Demanry'e ait. Ajda Pekkan'ın Türkçe yorumunda sözleri Ülke Aker, düzenlemesi ise dönemin önemli aranjörlerinden Norayır Demirci tarafından hazırlandı. Ağlama Yârim 1977 yılında Ağlama Yârim Sakın Sakın Ha adlı 45'lik plakta yayımlandı. Şimdi gelin Enrico Macias'ın orijinal Fransızca yorumunu dinleyelim.
1: Efsane şarkılar.

0: Efsane Şarkılar devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, sıradaki şarkı İtalyan müziğinin unutulmaz sesi Mina'dan geliyor. Ancora, Ancora, Ancora adlı bu eser, Ajda Pekkan'ın repertuarında Aldatma olarak hayat buldu. Orijinal İtalyanca eserin sözleri Cristiano Malgoglio'ya ait. Bestesi ise Gian Pietro Felisatti'ye ait. Ajda Pekkan'ın 2006 tarihli yorumunda Türkçe sözler Sezen Aksu, düzenleme ise Aytu Yargıç imzasını taşıyor. Aldatma, Ajda'nın Cool Kadın albümünde yer aldı. Böylece 1978 tarihli Mina klasiği, yıllar sonra Ajda Pekkan'ın güçlü yorumuyla Türkçe pop repertuarına yeniden kazandırılmış oldu. Şimdi o eşsiz İtalyanca yorumu birlikte dinleyelim. Ancora, ancora, ancora sizlerle birlikte.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sevgili dinleyenler, şimdi ise Fransız sahnesinden, dönemin sevilen isimlerinden Karen Shirley'e kulak veriyoruz. Onun Garde Moi Avec Toi adlı şarkısı Ajda Pekkan'ın yorumuyla Al Beni adını aldı. Türkçe sözler Fikret Çeneş'e, düzenleme ise yine Noray Demirci'ye ait. Al Beni, Ajda Pekkan'ın 1975 tarihli Al Beni Aşk Budur 45'liğinde yayımlandı. Daha sonra Hoş Görsen albümünde de yer aldı. Yani Ajda'nın 1970'li yıllardaki aranjman döneminin en karakteristik örneklerinden birinden söz ediyoruz. Hadi şarkının orijinal Fransızca versiyonunu dinleyelim. Garde Moi Avec Toi.

Değerli dinleyenler, ve programımızın son şarkısına geldik. Bu kez Şer ile buluşuyoruz. Ajda Pekkan'ın Aşka İnanma adıyla seslendirdiği şarkının orijinali Şer'in Dove L'Amour adlı eseridir. Türk pop kaynakları da bu eşleşmeyi doğruluyor. Şer'in 1998 tarihli eserinin bestecileri Mark Philip Taylor ve Paul Michael Berry'dir. Ajda Pekkan ise bu şarkıyı 2000 yılında Diva albümünde seslendirdi. Türkçe sözler Şehrazat'a, düzenleme ise Volgat Tamöz'e ait. Böylece 70'li yılların klasik aranjmanlarından başlayıp 2000 yılına kadar uzanan Ajda Pekkan repertuarımızın güzel bir örneğiyle programımızı tamamlıyoruz. Şimdi Şer'in orijinal yorumunu dinleyelim. Dove L'Amour.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sevgili dinleyiciler, bir Efsane Şarkılar programının daha sonuna geldik. Bugün Ajda Pekkan'ın birbirinden unutulmaz Türkçe yorumlarının peşinden gittik. Yunanistan'dan Fransa'ya, İtalya'dan Amerika'ya uzanan bir müzik yolculuğuna çıktık. Kimi zaman bir Fransız şarkısı Türkçe sözlerle yeniden hayat buldu. Kimi zaman bir İtalyan klasiği Ajda'nın yorumuyla bambaşka bir kimliğe kavuştu. Ve gördük ki iyi bir şarkının sınırları yok. Talassa'dan Ağlama Anne'ye, Entre Loren e Losent'ten Ağlama Yarime, Ankora Ankora Ankora'dan Aldatmaya, Gardmoya Vektoy'dan Albeni'ye, Dovlamor'dan Aşka İnanmaya. Hepsi farklı dillerden ve farklı ülkelerden gelip Türk pop müziğinin hafızasında kendilerine yer edindiler. Programı hazırlayan ve sunan ben Esin Haymanalıoğlu Çiftçisoy, teknik yapımda Fatma Ural. Bir sonraki Efsane Şarkılar programında yeniden buluşmak üzere. Müziğin ruhunuza dokunması dileğiyle, hoşça kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Esin Haymanalıoğlu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Salı günü yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Salı günü yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağış, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Saat 19.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
4: Sayın dinleyiciler, Salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 10-23, Bilecik 8-19, Bursa 10-22, Çanakkale 13-24, Edirne 7-26, İstanbul 14-22, Kırklareli 8-24, Kocaeli 13-22, Sakarya 10-22, Tekirdağ 13-23, Yalova 14-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 7-19, Aydın 15-30, Denizli 14-26, Kütahya 6-19, İzmir 15-27, Manisa 14-25, Muğla 11-26, Uşak 8-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'de Antalya çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 18-26, Antalya 18-28, Burdur 9-21, Hatay 17-24, Isparta 8-21, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 20-26, Osmaniye 18-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneyi ile Sivas'ı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 9-19, Ankara 8-21, Çankırı 5-22, Eskişehir 6-19, Karaman 9-18, Kayseri 9-19, Kırıkkale 8-20, Kırşehir 9-20, Konya 10-19, Nevşehir ve Niğde 9-17, Sivas 8-17, Yozgat 6-15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 8-21, Bolu 6-19, Düzce 10-21, Karabük 6-22, Kastamonu 7-17, Zonguldak 11-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli Amasya ve Çorum hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 10-18, Artvin 11-19, Bayburt 5-18, Çorum 7-19, Giresun 15-18, Gümüşhane 7-19, Ordu 16-19, Rize 13-20, Samsun 15-19, Sinop 14-23, Tokat 10-18, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars çevreleriyle Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney kesimleri yer yer kuvvetli olacak. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars çevreleriyle Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney kesimleri yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 6-16, Ardahan

21-21, Şırnak 15-19, Van 9-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Siirt'in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 15-25, Batman 13-22, Diyarbakır 13-22, Gaziantep 14-23, Kilis 15-25, Mardin 15-20, Şanlıurfa 17-25, Siirt 15-19 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'nin açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, zamanla 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, zamanla güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın 3. çeyreğinde adli suçlar ve terör suçları kapsamında 16 ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edildi. Böylelikle 2026 yılının 9 ayında Türkiye'ye getirilen toplam kişi sayısı 294'e ulaştı, dedi. Türk sinemasının Altın Çocuk lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Türkiye, 2026-2027 fındık ihracat sezonunun ilk ayında 192 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde Teknofest Güneydoğu'nun düzenlediği Şanlıurfa'da bilim ve teknolojinin altyapısının hazırlanacağı çocuk üniversitesi kurulacak. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8.000'in üzerine yükseldi. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, konut krizine çözüm içeren kararnamelerin mecliste

reddedilmesinin ardından erken seçime gitme kararı aldığını açıkladı. Amerika'dan 6. Filo komutanının Tunus'a gerçekleştirdiği ziyaret, Amerika ile Tunus arasındaki askeri işbirliğinin Akdeniz güvenliği ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde önemini koruduğunu ortaya koydu. Ve son olarak spor. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Salı günü saat 21.45'te Arnavutluk'la San Marino arasında oynanacak UEFA Uluslar C Ligi 1. grup müsabakasını yönetecek. Galatasaray Teknik Erkek Basketbol Takımı Şampiyonlar Ligi B grubundaki ilk maçında Salı günü deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Sebona Zagreb'le karşılaşacak. Başkent Zagreb'deki Drazen Petrovic Basketbol Merkezi'nde yapılacak maç Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Alacazile yolunun 26 ve 32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 18. kilometresine kadar yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Salı günü yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağr ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Salı günü yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağr ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağış, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: biliyor muydunuz?
1: Atletler neden saat yönünün tersine koşar? Televizyonlarda veya spor salonlarında dikkatlerimizi çeken küçük ayrıntılardan biri de atletlerin koşu yönleridir. Saat yönünün tersinde hareket eden sporcuların bu yönü seçmesinde özel bir neden var mıdır? Seçilen yönün sporcuya sağladığı avantaj nedir? Saat yönünün tersine giden atletlere bu yönün getirdiği dezavantajlar bulunur mu? İnsanlar dünyaya geldiği andan itibaren sol veya sağ tarafında bulunan organları daha sık kullanır. Bunun sonucunda hepimizin iyi bildiği şekilde solaklar ortaya çıkmaktadır. Bu türlü farklılaşmanın oransal olarak ele alındığında erkeklerin %5'i, kadınlarınsa sadece %3'ü solaktır. Bu durum solakların aslında oldukça az olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Koşularda ise bu durum göz önüne alınarak saat yönünün tersi seçilmiştir. Bu sayede solak olmayan koşucuların dış ayakları sağ ayakları olacak ve genellikle yük binen ayakları daha güçlü olacağı için koşu daha çetin geçecektir. Yani sağ taraftan güç alarak koşuya başlayan atletler daha hızlı bir şekilde yarışı tamamlayabileceklerdir. Genele bakılarak alınan bu karar sonrasındaysa solakların bu türlü bir sporda başarı oranında oldukça az olduğu gözler önüne serilmektedir. Çünkü solak olmayan sporcuların daha avantajlı başladığı bu sporda solakların yarışı onlardan önce bitirme ihtimali neredeyse hiç kalmamaktadır. Bu durum karşısında solakların daha spor hayatlarına başlamadan atletizmden elendiği gerçeği ise günümüzde geçerliliğini hala sürdürmektedir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Köpekler neden yiyeceklerini gömerler? Doğanın bir parçası olan hayvanların en önemli sorunlarından ve ihtiyaçlarından biri de besin ihtiyaçlarını gidermektir. Besin ihtiyaçlarını gidermek için birçok yola başvuran hayvanlar bu faaliyetlerinin sonuçlarını da aynı oranda korumak isterler. Bu koruma işlemi için büyük çabalar sarf eden hayvanlar bazı yöntemleri gerçekleştirmeyi başarmaktadırlar. Bazı hayvanlar bu tür saklamaları farklı yollarla deneyebilir. Bazı hayvanlarsa içgüdüsel olarak hareket ederek doğal yaşama ayak uydurmaya çalışırlar. Sürekli tehdit alan hayvanların yiyeceklerini korumalarından daha doğal bir davranış şekli de yoktur. Koruma esnasında karşılaşılan bazı olumsuzluklarsa hayvanların bu yöntemleri geliştirmesine ve yeni yöntemler bulmasına neden olmuştur. Eskiden daha basit bir şekilde korunan yiyecekler, artan tehlikelere paralel olarak daha da güvenilir bir hale getirilmiştir. Evlerimizde beslediğimiz köpekler bu anlatılanlara verilebilecek en değerli örnektir. Vahşi yaşamdan daha sade ve korunaklı bir hayata geçen ev köpekleri, eski yaşam biçimlerini koruyarak yiyeceklerini ev ortamında dahi saklamak isterler. Evin çeşitli yerlerinde besinlerini saklayan hayvanlar, koltuk altları veya halı altlarını kullanmaya çalışırlar. Bu durumda hayvanın yaptığı davranış, yemeğe olan ihtiyacından değil, tamamen içgüdüseldir. Ev köpekleri büyük bir özenle sakladıkları bu yiyecekleri, eğer kokuları yardımıyla tekrar bulamazlarsa, unuturlar. Daha sonra kokularını aldıkları bu yiyecekleri tercih edebilirler. Tercih edilen bu yemekler günün şartlarına göre arka planda da kalabilir. Eğer daha lezzetli ve doyurucu bir yemek yendiyse, saklanan bu yemeklerin köpekler açısından bir değeri yoktur.
0: Biliyor muydunuz?
1: Dünyanın en uzun ağaçlarının Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan sahil sekoyaları olduğunu, bu ağaçların yaklaşık 2000 yıl yaşadıklarını ve ağırlıklarının 500 tonu bulduğunu, sahil sekoyalarının yakın akrabası olan ve 90 ila 95 metre boya ulaşabilen dev sekoyalarınsa 3000 yıldan fazla yaşadıklarını, bu ağaçların en uzununsa 112 metre boyunda olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.
2: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
0: İz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte sesimizin ulaştığı herkesi saygıyla selamlıyoruz. Her programımızda kültür, sanat ve düşünce hayatımıza iz bırakmış, yaşadıkları dönemin sınırlarını aşarak eserleriyle gelecek kuşaklara ilham vermiş önemli isimlerin yaşam öykülerini sizlerle buluşturuyoruz. Bugün anlatacağımız isim, Türk tiyatrosunun Cumhuriyet döneminde yetiştirdiği en güçlü karakter oyuncularından biri. Yalnızca sahnede değil, sinemada, televizyonda, seslendirme stüdyolarında, yönetmen koltuğunda ve senaryo masalarında üretmeye devam eden çok yönlü bir sanat insanı. Agah Hün. Yaklaşık yarım asra yayılan sanat yaşamında yüzü aşkın tiyatro oyununda rol aldı. 30'dan fazla oyunu sahneye koydu. Türk sinemasında oyuncu, yönetmen ve senarist olarak iz bıraktı. Anthony Quinn başta olmak üzere dünya sinemasının önemli oyuncularına sesiyle hayat verdi. Ve ardında yalnızca unutulmaz roller değil, disiplini, çalışkanlığı ve sanata duyduğu derin saygıyla örnek alınan bir miras bıraktı. Bu hafta iz bırakanlarda Cumhuriyet'in ilk konservatuvar kuşağının yetiştirdiği usta sanatçı Agah Hün'ün yaşamına birlikte tanıklık edeceğiz. Bir sanatçıyı anlamanın yolu yalnızca onun yaşamını anlatmaktan geçmez sevgili dinleyenler. Onu yetiştiren dönemi de tanımak gerekir. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Türkiye'de eğitimden hukuka, müzikten tiyatroya kadar birçok alanda köklü dönüşümler yaşanıyordu. Mustafa Kemal Atatürk, tiyatroyu yalnızca bir eğlence aracı olarak değil, toplumun kültürel gelişimini sağlayacak en önemli sanat dallarından biri olarak görüyordu. Bu anlayış doğrultusunda konservatuvarlar açılıyor, yurt dışından sanat eğitimcileri getiriliyor, modern tiyatro anlayışı devlet politikası haline geliyordu. İşte Agah Hün, böylesine önemli bir kültürel dönüşümün içinde yetişen ilk sanatçılar arasında yer aldı. O yalnızca bir oyuncu değil, Cumhuriyet'in kültür devriminin sahnedeki temsilcilerinden biriydi. Takvimler 12 Ocak 1918'i gösteriyordu. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nın son günlerini yaşıyordu. İstanbul yorgun ama hala kültür ve sanatın merkeziydi. İşte böyle bir dönemde dünyaya gelen Agah Hün, çocukluk yıllarını tiyatroya ilgi duyan bir aile ortamında geçirdi. Henüz küçük yaşlardan itibaren kitaplarla, sahne hikayeleriyle ve sanat sohbetleriyle iç içe büyüdü. Ancak onun hayatındaki en önemli isimlerden biri ağabeyi Hadi Hün olacaktı. Yıllar sonra verdiği bir röportajda tiyatroyu seçme nedenini şu sözlerle anlatacaktı. Ağabeyim Hadi Hün yüzünden 18 yaşımın aklıyla bunun şahane bir meslek olduğunu sanıyordum. İçine girince hem işin yüceliğini anladım hem de dertlerini, zorluklarını ve maddi manevi sıkıntılarını yaşadım. Ama gene de her şey güzeldi ve değerliydi doğrusu. Bu sözler bir sanatçının bütün yaşamını özetliyordu. Gençlik yıllarında tiyatro ona büyük görünmüştü. Fakat sahnenin arkasındaki emek, disiplin, fedakarlık ve kimi zaman yoksulluk. Mesleğin gerçek yüzünü de kısa sürede göstermişti. Buna rağmen Agah Hün hiçbir zaman pişman olmadı. Çünkü onun için tiyatro yalnızca bir meslek değil, bir yaşam biçimiydi. 1930'lu yılların ortalarında artık kararını vermişti. Hayatını tiyatroya adayacaktı. Türkiye'de modern tiyatro eğitiminin en önemli kurumu olan Ankara Devlet Konservatuvarı'nın açtığı sınava girdi. Bu sınav yalnızca oyuncu adaylarını değil, Cumhuriyet'in gelecekteki sanatçılarını belirliyordu. Agah Hün de başarılı olarak konservatuvara kabul edildi. 1937 yılı onun gerçek sanat yolculuğunun başlangıcı oldu. Ankara, henüz genç Cumhuriyet'in başkenti. Yeni kurulan kurumlar, yeni fikirler, yeni umutlar. Konservatuvar da bu büyük değişimin en önemli parçalarından biriydi. Burada yalnızca oyunculuk öğretilmiyordu. Diksiyon, ses kullanımı, sahne hareketi, dramaturji, edebiyat, müzik ve Dünya tiyatrosunun klasikleri büyük bir titizlikle işleniyordu. Agah Hün, 5 yıl sürecek eğitiminde yalnızca oyunculuğu değil, sanata duyulan saygıyı da öğrendi. Konservatuvarın eğitim anlayışında Alman tiyatro adamı Karl Ebert'in büyük etkisi vardı. Ebert'in yaklaşımı ezbere dayalı oyunculuğu reddediyor, karakter çözümlemesini, metin analizini ve doğal oyunculuğu esas alıyordu. Genç Agah Hün de bu disiplin içinde yetişti. Her prova yeni bir ders, her oyun yeni bir okuldu. Bu eğitim onun ilerideki bütün sanat yaşamının temelini oluşturacaktı. 1942 yılı, Ankara. Henüz 24 yaşındaki genç Agah Hün için yıllardır kurduğu hayal artık gerçeğe dönüşmek üzereydi. Konservatuvar sıralarında geçen uzun eğitim süreci sona ermişti. Şimdi sıra öğrendiklerini seyirci önünde sınamaya gelmişti. İlk profesyonel rol öyle sıradan bir oyun değildi. Dünya tiyatro tarihinin temel taşlarından biri. Sofokles'in ölümsüz tragedyası Antigon. Agah Hün ise oyunda devlet otoritesini temsil eden Kral Kreon karakterini canlandırıyordu. Bu rol yalnızca ezberlenecek uzun tiryatlardan ibaret değildi. Kreon, adaletle iktidar arasındaki çatışmayı temsil eden güçlü bir karakterdi. Genç bir oyuncunun omuzlarına böylesine ağır bir rolün verilmesi, ona duyulan güvenin de bir göstergesiydi. Perde açıldı, salon sessizleşti. Ve Agah Hün ilk kez profesyonel bir tiyatro oyuncusu olarak seyircinin karşısına çıktı. O gece yalnızca bir oyun sahnelenmedi. Türk tiyatrosu geleceğin önemli karakter oyuncularından biriyle tanıştı. Agah Hün daha öğrencilik yıllarından itibaren sahne disiplinine büyük önem verirdi. Provalara zamanından önce gelir, metni defalarca okur, karakterin yalnızca sözlerini değil ruhunu anlamaya çalışırdı. Yakın çalışma arkadaşlarının anlattıklarına göre prova bitse bile tiyatrodan hemen ayrılmazdı. Boş sahnede yürür, dekorları inceler, karakterin sahne üzerindeki hareketlerini yeniden denerdi. Çünkü ona göre iyi oyunculuk yalnızca yetenek değil, bitmeyen bir çalışmanın sonucuydu. Bu anlayış bütün sanat yaşamı boyunca değişmedi. 1940'lı yıllar, Cumhuriyet'in kültür politikalarının en önemli kurumlarından biri olan devlet tiyatroları hızla gelişiyordu. Yeni oyunlar sahneleniyor, dünya klasikleri Türkçe'ye kazandırılıyor, genç sanatçılar titizlikle yetiştiriliyordu. Agah Hün de bu kadronun dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. 1947 yılında William Shakespeare'ın ölümsüz eseri Julius Caesar'la seyirci karşısına çıktı. Shakespeare'i oynamak her oyuncu için önemli bir sınavdı. Çünkü Shakespeare karakterleri yalnızca konuşmaz, düşünür, sorgular, insan ruhunun en derin yönlerini ortaya koyar. Agah Hün de bu zorlu metinlerde gösterdiği başarıyla tiyatro çevrelerinin dikkatini çekmeye başladı. Cumhuriyet tiyatrosundan söz edildiğinde akla gelen ilk isimler biri kuşkusuz Muhsin Ertuğrul'dur. O yalnızca bir yönetmen değildi. Aynı zamanda çağdaş Türk tiyatrosunun kurucularındandı. Disiplini, titizliği, oyunculardan beklentisi oldukça yüksekti. Agah Hün bu anlayışın şekillendirdiği kuşağın önemli temsilcilerinden biri oldu. Sahneye çıktığında hiçbir hareket rastlantı değildi. Her adım, her bakış, her duruş uzun çalışmaların sonucunda ortaya çıkıyordu. İşte bu nedenle eleştirmenler onu sık sık karakterlerini yaşayan oyuncu olarak tanımlıyordu. 1940'ların sonundan itibaren Agah Hün klasik tiyatronun vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi sevgili dinleyenler. Reşat Nuri Güntekin'in Eski Şarkı adlı eserinde, William Shakespeare'ın Hamlet oyununda, Plautus'un Tüccar adlı komedisinde başarıyla görev aldı. Her oyun farklı bir dünya demekti. Bir gün trajedinin ağır atmosferinde, ertesi gün komedinin ince mizahında, sonra tarihi bir karakterin içinde ve ardından sıradan bir insanın yaşamında. Agah Hün için oyunculuk farklı hayatları anlamanın bir yoluydu. Shakespeare'ın Hamlet'i yüzyıllardır oyuncular için büyük bir sınav olarak kabul edilir sevgili dinleyenler. Çünkü bu eser yalnızca bir intikam hikayesi değildir. İnsanın kendi vicdanıyla hesaplaşmasının da öyküsüdür. Agah Hün bu oyunda yer aldığı dönemde karakter çözümlemeleriyle büyük beğeni topladı. Onun oyunculuğunda yüksek sesle bağırmak yerine sessizliğin gücü vardı. Abartılı hareketler yerine doğallık vardı. Bu yaklaşım Cumhuriyet Tiyatrosu'nun benimsediği modern oyunculuk anlayışının önemli örneklerinden biri olarak değerlendirildi. Agah Hün kariyeri boyunca hack tip karakterleri oynamayı hiçbir zaman tercih etmedi sevgili dinleyenler. Bir oyunda sert bir devlet adamı, başka bir oyunda şefkatli bir baba, bir diğerinde çaresiz bir köylü ya da gururlu bir komutan. Her rol onun için yeni bir keşifti. Rol küçük büyük diye ayrılmaz derdi. Önemli olan o karaktere inanabilmektir. İşte bu anlayış sayesinde seyirci onu değil canlandırdığı karakteri görürdü. Bu da gerçek oyunculuğun en büyük başarısıydı. 1950'li yıllara gelindiğinde Türk tiyatrosu yeni bir döneme giriyordu. İstanbul'da özel tiyatrolar gelişmeye başlamış, yeni sahneler açılmış, sanat hayatı giderek hareketlenmişti. Agah Hün de bu yeni dönemin içinde yer almak üzere Ankara'dan İstanbul'a geçti. Bu değişiklik onun sanat yaşamında yeni bir sayfa açacaktı. Çünkü artık yalnızca devlet sahnelerinde değil, özel tiyatrolarda da seyirciyle buluşacaktı. 1951 yılı Agah Hün için yeni bir dönemin başlangıcıydı sevgili dinleyenler. Ankara'da kazandığı deneyim artık onu Türkiye'nin kültür ve sanat başkenti İstanbul'a taşıyordu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında tiyatronun kurumsal yapısı büyük ölçüde devlet tiyatroları çevresinde şekillenmişti. Ancak 1950'li yıllarla birlikte özel tiyatrolar da sanat yaşamına yeni bir soluk getiriyordu. İstanbul yalnızca yeni oyunların değil, yeni düşüncelerin, yeni yorumların ve yeni seyirci anlayışının da merkezi haline geliyordu. Agah Hün işte bu canlı sanat ortamının tam ortasında yerini aldı. İstanbul'daki ilk önemli duraklarından biri küçük sahne oldu. Muhsin Ertuğrul'un öncülüğünde kurulan bu tiyatro yalnızca oyun sahneleyen bir mekan değil, çağdaş tiyatro anlayışının uygulandığı bir sanat laboratuvarı gibiydi. Burada oyunculardan beklenen yalnızca rolünü ezberlemesi değildi. Metni anlaması, karakteri çözümlemesi, yazarın anlatmak istediğini seyirciye doğru biçimde aktarabilmesi gerekiyordu. Agah Hün bu anlayışa kısa sürede uyum sağladı. Disiplini, çalışkanlığı ve sahne üzerindeki ölçülü oyunculuğuyla yönetmenlerin güvenini kazandı. Daha sonra Oda Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. Oda Tiyatrosu, büyük dekorların ve gösterişli sahnelerin değil, oyunculuğun ön planda olduğu bir anlayış benimsiyordu. Burada her mimik, her sessizlik, her bakış oyunun bir parçasıydı. Agah Hün de karakterlerini büyük hareketlerle değil, iç dünyalarını hissettirerek canlandırıyordu. İşte bu özellik onu dönemin diğer oyuncularından ayıran en önemli niteliklerinden biri haline geldi. Sanat yaşamı boyunca farklı sahnelerde görev alan Agah Hün, küçük opera bünyesinde de önemli yapımlarda rol aldı. Opera ve tiyatronun aynı çatı altında buluştuğu bu ortam, oyuncuların sahne hakimiyetini geliştiren önemli kurumlardan biriydi. Burada yalnızca oyunculuk değil, sahne düzeni, ritim, zamanlama ve ekip çalışması büyük önem taşıyordu. Agah Hün her yeni sahneyi kendisini geliştirecek yeni bir okul olarak görüyordu. Ve ardından İstanbul Şehir Tiyatroları. Sanat yaşamının en uzun ve en verimli dönemlerinden biri burada geçti. Tam 22 yıl boyunca yüzlerce temsil, onlarca farklı karakter, sayısız prova, her akşam yeniden açılan perde ve her temsilde aynı heyecan. Agah Hün için tiyatro hiçbir zaman rutin olmadı. Çünkü ona göre her temsil ilk temsil kadar önemliydi. Salonda belki ilk kez tiyatro izleyen biri vardı. ve o seyirci için en iyisini yapmak sanatçının en büyük sorumluluğuydu. Bir sanatçının kariyerini yalnızca rakamlarla anlatmak mümkün değildir sevgili dinleyenler. Ama bazen rakamlar da çok şey söyler. Agah'ın sanat yaşamı boyunca yüzü aşkın tiyatro oyununda rol aldı. Üstelik bunların önemli bir bölümü başrol niteliğindeydi. Trajedi, komedi, tarihi oyunlar, çağdaş Türk tiyatrosu, klasik dünya edebiyatı. Onun repertuarı son derece genişti. Her yeni rol, yeni bir araştırma, yeni bir hazırlık, yeni bir yolculuktu. Agah Hün yalnızca sahnede oynamakla yetinmedi. Tiyatroya farklı bir açıdan da katkı sağladı. Yaklaşık 30 oyunun rejisini üstlendi. Yönetmen olarak oyuncularına her zaman şunu söylerdi: önce metni anlayın, sonra karakteri sevin, sevmediğiniz bir karakteri inandıramazsınız. Bu yaklaşım onun sanat anlayışını en iyi özetleyen cümlelerden biriydi. Seyirci onu sahnede güçlü karakterle tanıyordu. Ancak kuliste bambaşka bir Agah Hün vardı. Sessiz, mütevazı, disiplinli, genç oyunculara yol göstermeyi seven, prova arasında bile kitap okuyan, metni tekrar tekrar inceleyen bir sanatçı. Çalışma arkadaşları onu hiçbir zaman ben oldum demeyen oyuncu olarak anlatırdı. Belki de uzun sanat yaşamının sırrı buydu. Her yeni oyuna ilk oyunmuş gibi hazırlanmak. Bir röportajında tiyatro için şunları söylemişti Agah Hün: tiyatro insana kendisini tanıtır. İnsan önce sahnede kendisiyle yüzleşir. Bu cümle onun oyunculuğa bakışını anlatıyordu. Rol yapmak, taklit etmek değildi. İnsanı anlatmaktı. Acıyı, sevinci, korkuyu, umudu ve vicdanı. Seyirciye hissettirebilmekti. İşte bu nedenle Agah Hün'ün oyunculuğu hiçbir zaman gösterişli olmadı. Gerçekti, inandırıcıydı ve samimiydi.
1: Artık yatsan Hamdi Bey.
2: Uykum yok Şefika Hanım.
1: Saat 12'ye geliyor.
2: Kaldırma. Şu balkonda kendi kendime eski günleri düşündüm. Çok haylazdım Şefika Hanım. Günümü ağaçların tepesinde geçirirdim. Sarı Güzel'deki evimizin kocaman bir bahçesi vardı. Hı. Rahmetli peder dehşetli çiçek meraklısıydı. Bu sevgi bana ondan geçti. Annem de tavuk dilisi. Evde başka laf edilmezdi. Sonradan Büyük Fatih yangınında ev elden gidince kiraya çıktık. Oradan oraya göçebe gibi taşındık durduk. Hepsi birbirinden sevimsiz, kasvetli, karanlık evler. Arkasından modaya uyduk. Apartman adı verilen şu lahit bozuntusu taş odalara tıkıldık kaldık. Ne çiçek, ne tavuk.
1: Sen çiçeği bırak da kendinden bahset yahu. Müdür ne dedi? Demin güzelce anlatmadın.
2: Demek sonunda seni elimizden kaçırıyoruz dedi. Hmm. Emekliliğini istemek nereden aklına geldi diye sordu.
1: Ne dedin?
2: Yorulduğumu söyledim. Hakkım var, seni yorduk dedi.
1: Eksik olmasın. Yeni mi farkına varmış mı?
2: Lafımı kesme de bitireyim.
1: Peki sustum, kırma.
2: İşte ne diyeceğimi gene unutturdum.
1: Bak
2: sen bu emeklilik işine pek sevinmedin.
1: Sıkılacaksın diye korkuyorum.
2: Sıkılmam, merak etme.
1: Sıkılırsın bilirim, içi dar adamsın.
2: Sıkılmam dedim, uzatma. Hele şu ev bir ortaya çıksın.
1: Buna karar verdin mi?
2: Kaç defa söyleyeceğim.
1: Hemen parlama ayol, sordum.
2: Anlamadım sanma. Bu evin yapılmasını istemiyorsun.
1: Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım? Şehrin dışında cehennemin bir bucağı. Doğru dürüst yolu bile yok.
2: İsabet, kimse gelmez. Ben de kafamı dinlerim. Sıkılacaksın diyorsun. Sıkılmaya vaktim olacak mı acaba? Hele çatı bir kapansın. Hemen kolları sıvayacağım. Bahçe emek ister Şefika Hanım. Cennete çevireceğim orasını. Niye gülüyorsun?
1: Cennete çevireceğim dedin de Su nerede ayol? Kerbela gibi orası.
2: Kuyu açtıracağım, çıkırık koyduracağım. Belki de tulumba taktırırım.
1: İşimizi iş desene. Bunca yıldan sonra terkosu bırakıp gene tulumbaya döneceksin.
2: Sen böylesin zaten. Her işi yokuşa sürersin. Durup dururken ortaya bir laf atar, insanın hevesini kursağında bırakır.
1: Ama peki karışmıyorum. Ne halin varsa gör.
2: Yalnız iki gündür kafama takıldı. Mahallenin veletlerinden meyvelikleri nasıl koruyacağız? Dün gece düşünmekten uykum kaçtı.
1: Kuzum, daha ortada fol yok, yumurta yok. Sen kendine iş arıyorsun.
2: Her şeyi önceden düşünmek lazım. Ben kendimi böyle alıştırdım. Küçücük bir kayıt memuru olarak girdiğim dairede muamelat müdürlüğüne böyle yükseldim.
1: Çok çalıştın.
2: Çalışmadan olur mu?
1: Kendini harap ettin. Cuma, pazar demedin. Bayramlarda bile didindin. Yıllık iznini bile bölüp pörçük ettin.
2: Ama mükafatını da gördüm sonunda. Bugün veda için genel müdürün odasına gittiğim zaman ayağa kalktı, elini şöyle omuzuma koydu. Sen bu dairenin direğiydin Hamdi Bey dedi bana.
1: Sen konuş bakalım. Bir kulağından girip ötekinden çıkıyor. Kendi işlerini yürütmek için tepe tepe kullandılar seni.
2: Bazı şeyleri anlayamıyorsun Şefika Hanım.
1: Hadi yat artık. Sabah kalkamayacaksın.
2: Şart mı? Artık paydos Şefika Hanım. Perşembe, pazar, ayın 5'i, 15'i hepsi bir. Büyük tatil başladı benim için.
0: 1950'li yılların ortalarına gelindiğinde Türk sineması büyük bir gelişim göstermeye başlamıştı. Yeşilçam yükseliyordu. Yeni yapım şirketleri kuruluyor, her yıl onlarca film çekiliyordu. Tiyatronun birçok başarılı oyuncusu gibi Agah Hün'e de sinemadan teklifler gelmeye başladı. Başlangıçta bu tekliflere temkinli yaklaştı. Çünkü onun ilk aşkı her zaman tiyatroydu. Ancak kamera önünde de anlatacak hikayeleri vardı. Ve çok geçmeden Türk sinemasında da yeni bir yolculuk başlayacaktı. 1950'li yıllarda Türkiye'de sinema artık yalnızca birkaç yapım şirketinin uğraşısı olmaktan çıkıyor. Her yıl onlarca film çekiliyor, Yeşilçam adını taşıyan yeni bir sektör doğuyordu. Bu dönemde tiyatro kökenli oyuncular sinemanın gelişiminde önemli rol üstlenmeye başladılar. Çünkü kamera önünde de güçlü oyunculuklara ihtiyaç vardı. Yönetmenler sahne deneyimi olan isimleri tercih ediyorlardı. Agah Hün de bu isimlerden biriydi. 1953 yılı Türk sineması açısından unutulmaz bir yıl. Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Halıcı Kız, Türk sinema tarihinde ilk renkli film denemelerinden biri olarak büyük ilgi gördü. Filmde Agah Hün de önemli rollerden birini üstlendi. Bu yapım onun sinema kariyerindeki ilk büyük adım oldu. Sahne üzerindeki ölçülü oyunculuğunu, kameranın yakın plan anlatımıyla birleştirmeyi kısa sürede başardı. Tiyatroda yıllarca kazandığı deneyim, sinemada da ona büyük avantaj sağlıyordu. Tiyatro ve sinema, ikisi de oyunculuk sanatına dayanır. Ama anlatım biçimleri birbirinden oldukça farklıdır. Sahnede daha geniş hareketler gerekirken, kamera en küçük bakışı bile büyütür. Agah Hün, bu farkı çok iyi kavrayan oyunculardan biriydi. Abartısız, doğal, inandırıcı oyunculuğu sayesinde yönetmenlerin aranan isimleri arasına girdi. 1955 yılında Agah Hün yalnızca oyuncu olarak değil, yönetmen olarak da ilk büyük adımını attı. Sevdiğim Sendin. Filmin yönetmenliğini üstlenirken aynı zamanda senaryosunu da yazdı. Bu çok yönlü çalışma sinema çevrelerinde büyük takdir topladı. Film, Türk Film Dostları Derneği tarafından yılın başarılı yapımları arasında gösterildi. Agah Hün ise en başarılı yönetmen ödülüne layık görüldü. Henüz kariyerinin başında aldığı bu ödül, onun yalnızca iyi bir oyuncu değil, başarılı bir sinemacı olduğunu da gösteriyordu. Agah Hün yazmayı da seviyordu. Senaryolarında insan ilişkilerine, vicdana, ahlaki çatışmalara ve toplumsal değerlere önem veriyordu. 1959 yılında Ben Kahpe Değilim, Aynı yıl 3 kurşun, 1960 yılında Yak Bir Sigara, 1961 yılında Sonbahar Yaprakları, 1963 yılında ise Öldür Beni filmlerinin senaryolarını kaleme aldı. Yazdığı hikayelerde tiyatro kökenli anlatmanın izlerini görmek mümkündü. Karakterler derinlik taşıyor, diyaloglar güçlü kuruluyordu. 1950'lerin sonu ve 1960'lı yıllarda yönetmen olarak da üretmeye devam etti Agah Hün. Meçhul Kahramanlar, Kanlı Değirmen, Yak Bir Sigara, Öldür Beni. Farklı türlerde filmler çekti. Onun için önemli olan tür değil, iyi anlatılmış bir hikayeydi. Kamera arkasında da tıpkı tiyatro sahnesindeki gibi disiplinliydi. Oyuncularına uzun provalar yaptırır, karakterleri ayrıntılı biçimde konuşurdu. Bu nedenle birlikte çalıştığı birçok oyuncu Agah Hün'ü aynı zamanda iyi bir eğitmen olarak da anmıştır. 1950'li yılların ikinci yarısından itibaren Türk sineması büyük bir üretim dönemine girmişti. Her yıl yüzlerce film çekiliyor, yeni yönetmenler yetişiyor, Yeşilçam kendi yıldızlarını oluşturuyordu. Bu hareketli dönemde Agah Hün, popüler olmayı amaçlayan bir oyuncudan çok, canlandırdığı karakterlere inandırıcılık kazandıran bir sanatçı olarak öne çıktı. Onun için rolün büyüklüğü değil, hikayeye yaptığı katkı önemliydi. Bir hakimi, bir öğretmeni, bir baba figürünü, bir din adamını ya da hayatın içinden herhangi bir insanı aynı özenle canlandırıyordu. Bu yaklaşım, yönetmenlerin ona duyduğu güveni her geçen yıl artırdı. 1960'lı yıllarda Türk sinemasında tarihi ve dini içerikli filmler de önemli bir yer tutmaya başlamıştı. Agah Hün bu yapımlarda da etkileyici performanslar sergiledi. Hazreti Ömer'in Adaleti, Hazreti Yusuf'un Hayatı. Bu filmlerde üstlendiği roller, onun ağırbaşlı duruşunu, güçlü diksiyonu ve etkileyici ses tonuyla bütünleşiyordu. Seyirci, onun canlandırdığı karakterlerde yalnızca bir oyuncuyu değil, rolüne inanan bir sanatçıyı görüyordu. 1974 yılında Türk sineması farklı türlerde yapımlar üretmeye başlamıştı. Bu dönemin en dikkat çekici filmlerinden biri de Metin Erksan'ın yönetmenliğini yaptığı Şeytan oldu. William Friedkin'in dünyaca ses getiren The Exorcist filminden uyarlanan bu yapım, Türk sinemasının ilk korku filmleri arasında yer aldı. Agah Hün bu filmde de deneyimiyle yapımın güçlü oyuncu kadrosuna katkı sundu. Canan Perver, Cihan Ünal, Meral Taygun, Agah Hün. Farklı kuşaklardan oyuncuların bir araya geldiği bu film, Türk sinema tarihinde özel bir yere sahip oldu. Agah Hün hangi türde olursa olsun rolünün gerektirdiği ciddiyeti hiçbir zaman elden bırakmadı. Ancak Agah Hün denildiğinde akla yalnızca tiyatro ya da sinema gelmez sevgili dinleyenler. Onun bir başka yönü, büyük ustalığı daha vardı: seslendirme. Türk sinemasının altın yıllarında yabancı filmler Türkçe dublajla gösteriliyordu. İşte bu dönemde seyircinin hayranlıkla izlediği birçok dünya yıldızına Türkçe sesi Agah Hün verdi. Tok, güven veren, derin ve son derece etkileyici sesi kısa sürede dublaj dünyasının vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Agah Hün'ün en unutulmaz seslendirmelerinden biri hiç kuşkusuz Anthony Quinn'dir. Özellikle Çağrı filmindeki Hazreti Hamza karakteri, Anthony Quinn'in güçlü oyunculuğu ile Agah Hün'ün etkileyici Türkçesi adeta tek bir performansa dönüştü. Türkiye'de milyonlarca kişi Anthony Quinn'i yıllarca Agah Hün'ün sesiyle tanıdı. Daha sonra Çöl Aslanı filminde de yine Anthony Quinn'i seslendirdi. Bu çalışmalar yalnızca teknik bir dublaj değil, gerçek bir oyunculuk örneği olarak kabul edildi. Çünkü Agah Hün yalnızca kelimeleri çevirmiyor, karakterin ruhunu da sesiyle yeniden kuruyordu. Thank you.
3: Size bir baba olarak yalvarıyorum. Ne olur oğlumun peşini bırakın.
4: Sabah sabah bunun için mi buraya kadar geldin?
3: Uçurum eşiğinde olan evladını kurtarmak isteyen bir babanın ıstırabını anlayamayacak kadar katı yürekli bir insan mısınız?
4: Fazla konuştun moruk.
3: Yazık. Halbuki ben buraya bir babanın ıstırabını anlayacak, onun yarasına merhem olacak bir insanı bulurum ümidiyle gelmiştim. Ah, yanılmışım. Hayırsız evladımız bizi her şeyden mahrum ettiği gibi torundan da etti. Ben de isterdim. Bu yaşımda torunumu kucağıma alayım, seveyim, okşayayım. Ona masallar anlatayım. Bak, görüyor musun halimizi? Annemle beni sen getirdin bu hale. Bir baba evladını yetiştirir. Çünkü o evlat onun eseridir. Ben seni eserim olarak yetiştirmek isterken ben senin eserin oldum. Eserinle iftihar et. İşte çizdiğin tablo. Bak nasıl, beğendin mi? Şimdi de dilenerek temin ettiğim bir lokma ekmeği elimden almaya mı geldin? Eğer ona da göz diktinse al git. Biz açlık ve sefalete alıştık.
0: Anthony Quinn'in yanı sıra Atıf Kaptan'ın rol aldığı Vatan ve Namık Kemal, Behçet Nacar'ın oynadığı Kanunsuz Sokak, Bud Spencer'ın yer aldığı The Sheriff and the Satellite Kid Agahü'nün seslendirdiği unutulmaz yapımlar arasında yer aldı. Seslendirme sanatçıları çoğu zaman görünmez kahramanlardır. Seyirci onları ekranda görmez. Ama sesleri hafızalarda yaşamaya devam eder. Agahün de işte bu görünmez ustalardan biriydi. 1980'li yıllarda Türkiye'de televizyon dizileri geniş kitlelere ulaşmaya başladı. Agahün de bu yeni dönemin önemli yapımlarında yer aldı. Küçük Ağa, 9. Hariciye Koğuşu, Mehmet Akif Ersoy, Uzak Kentin İnsanları, Sen Ağlama, Yuvasızlar, Zeynepler Ölmesin, İnsanlar Yaşadıkça, Gönüller Sultanı Mevlana ve daha birçok yapım. Bu diziler sayesinde genç kuşaklar da onu tanıma fırsatı buldu. Kamera karşısındaki doğallığı, sakin oyunculuğu ve güçlü ses tonu televizyon ekranında da aynı etkiyi bırakıyordu. 1983 yılında Agahün 65 yaşına gelmişti. Yasal düzenlemeler gereği 22 yıl hizmet verdiği İstanbul şehir tiyatrolarından emekliye ayrıldı. Ancak bu karar onu derinden üzdü. Çünkü sanat onun için belirli bir yaşta bırakılacak bir meslek değildi. O günlerde verdiği röportajda şu sözleri söyledi. Sanatçının yaşı olmaz. Emekli olmayı kabul etmiyorum. Sanat yaratmaktır. Yaş haddi devlet memurları için vardır. Bu sözler yalnızca kişisel bir serzeniş değildi. Sanata bakışının da en açık ifadesiydi. Üretmek, öğrenmek ve sahnede olmak onun yaşamının vazgeçilmez parçalarıydı. 1980'li yılların ikinci yarısında Agahün artık Türk tiyatrosunun yaşayan ustaları arasında gösteriliyordu. Yıllar boyunca sahnede kazandığı deneyim, sinemada üstlendiği unutulmaz karakterler, yönetmen olarak gerçekleştirdiği çalışmalar ve sesiyle hafızalara kazınan performansları onu yalnızca bir oyuncu değil, çok yönlü bir sanat insanı haline getirmişti. Emeklilik kararı onun üretme isteğini azaltmadı. Tiyatrodan uzak kalmayı hiçbir zaman istemedi. Televizyon dizilerinde rol almaya, seslendirme çalışmalarını sürdürmeye, genç sanatçılarla deneyimlerini paylaşmaya devam etti. Çünkü ona göre sanat, yaşamın sonuna kadar süren bir yolculuktu. Agahün'ün sanat yaşamına bakıldığında dikkat çeken en önemli özelliklerinden biri, gösterişten uzak durmasıydı. Hiçbir zaman popüler olmanın peşinde koşmadı. Ödüller, şöhret, gazete manşetleri onun için ikinci plandaydı. Önceliği her zaman yaptığı işin niteliğiydi. Bir karakteri canlandırırken önce onu anlatmaya çalışırdı. Bu insan neden böyle davranıyor? Onu bu noktaya getiren ne? Bu soruların cevabını bulmadan prova yapmazdı. İşte bu yaklaşım oynadığı her karaktere derinlik kazandırdı. Birçok genç oyuncu Agah Hün'le aynı sahneyi paylaşmanın kendileri için büyük bir okul olduğunu anlatmıştır. Provalarda kimseyi kırmadan, kimseyi küçük düşürmeden deneyimlerini paylaşırdı. Sahneye çıkmadan önce
5: tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
0: Bu anlayış onun yalnızca iyi bir sanatçı değil, aynı zamanda örnek bir meslek büyüğü olarak anılmasını sağladı. Takvimler 24 Temmuz 1990'ı gösterdiğinde Türk tiyatrosu ve sineması değerli bir sanatçısını kaybetti. Agah Hün geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul'da yaşamını yitirdi. 72 yıllık yaşamına yaklaşık yarım asırlık sanat serüveni sığdırmıştı. Ardında yüzlerce temsil, onlarca film, yönetmenlik çalışmaları, senaryolar ve unutulmaz seslendirmeler bıraktı. Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verilen Agah Hün, geride yalnızca eserlerini değil, sanata duyduğu büyük saygıyı da bıraktı. Bir sanatçının gerçek değeri ardından yıllar geçtikten sonra da hatırlanmasıyla ölçülür sevgili dinleyenler. Bugün Agah Hün denildiğinde tiyatro tarihimizde önemli roller üstlenmiş bir oyuncu, Yeşilçam'ın güvenilir karakter sanatçılarından biri, başarılı bir yönetmen, güçlü bir senarist ve Türk dublaj sanatının en etkileyici seslerinden biri akla geliyor. Anthony Quinn'in unutulmaz karakterleri hala onun sesiyle hatırlanıyor. Sahnede canlandırdığı klasik roller tiyatro tarihimizin önemli sayfalarında yer alıyor. Yönetmen olarak çektiği filmler Türk sinemasının gelişim dönemine ışık tutuyor. Agah Hün, Cumhuriyet'in yetiştirdiği ilk profesyonel tiyatro kuşaklarından birinin temsilcisiydi sevgili dinleyenler. Konservatuvar eğitiminin önemini yaşamı boyunca savundu. Tiyatroyu yalnızca eğlence değil, toplumu düşündüren, geliştiren ve bir araya getiren bir sanat olarak gördü. Sinemada ise tiyatro disiplinini kamera önüne taşıdı. Seslendirme alanında da Türkçenin doğru, etkili ve estetik kullanımına örnek oldu. Onun çalışma anlayışı bugün hala genç oyuncular için önemli bir model olmayı sürdürüyor. Sevgili dinleyenler, bu hafta İz Bırakanlar programında Türk tiyatrosunun, sinemasının ve seslendirme sanatının unutulmaz isimlerinden Agah Hün'ün yaşam öyküsünü birlikte hatırladık. 1918 yılında İstanbul'da başlayan yolculuğu, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda aldığı eğitimle şekillendi, devlet tiyatrolarında olgunlaştı, küçük sahnede, oda tiyatrosunda ve İstanbul şehir tiyatrolarında yüzlerce kez perde açtı. Yeşilçam'da oyuncu, yönetmen ve senarist olarak üretmeye devam etti. Seslendirme stüdyolarında ise yalnızca karakterleri değil, duyguları da sesiyle yaşattı. Belki onu en iyi anlatan söz, yıllar önce söylediği şu cümleydi. Sanatçının yaşı olmaz, sanat yaratmaktır. Gerçekten de sanatçının yaşı olmaz sevgili dinleyenler. Çünkü iyi sanatçılar, yaşamlarını tamamlasalar bile eserleriyle yaşamaya devam ederler. Agah Hün de perde kapanırken alkışları üzerinde kalan, aradan geçen yıllara rağmen saygıyla anılan, Cumhuriyet'in yetiştirdiği büyük tiyatro ustalarından biri olarak Türk kültür tarihinde yaşamayı sürdürüyor. Sanatçıyı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, bir başka İz Bırakanlar programında kültür ve sanat dünyamıza değer katan başka bir ismin yaşam öyküsünde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
6: İz Bırakanlar.
5: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Salı günü yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Salı günü yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağış, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 10-23, Bilecik 8-19, Bursa 10-22, Çanakkale 13-24, Edirne 7-26, İstanbul 14-22, Kırklareli 8-24, Kocaeli 13-22, Sakarya 10-22, Tekirdağ 13-23, Yalova 14-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 7-19, Aydın 15-30, Denizli 14-26, Kütahya 6-19, İzmir 15-27, Manisa 14-25, Muğla 11-26, Uşak 8-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'de Antalya çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 18-26, Antalya 18-28, Burdur 9-21, Hatay 17-24, Isparta 8-21, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 20-26, Osmaniye 18-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneyi ile Sivaslı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 9-19, Ankara 8-21, Çankırı 5-22, Eskişehir 6-19, Karaman 9-18, Kayseri 9-19, Kırıkkale 8-20, Kırşehir 9-20, Konya 10-19, Nevşehir ve Niğde 9-17, Sivas 8-17, Yozgat 6-15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 8-21, Bolu 6-19, Düzce 10-21, Karabük 6-22, Kastamonu 7-17, Zonguldak 11-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli Amasya ve Çorum hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 10-18, Artvin 11-19, Bayburt 5-18, Çorum 7-19, Giresun 15-18, Gümüşhane 7-19, Ordu 16-19, Rize 13-20, Samsun 15-19, Sinop 14-23, Tokat 10-18, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars çevreleriyle Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney kesimleri yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 6-16, Ardahan 2-16, Bingöl 10-18, Bitlis 6-14, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars çevreleriyle Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney kesimleri yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 6-16, Ardahan 2-16, Bingöl 10-18, Bitlis 6-14, Elazığ 11-19,

Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Siirt'in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 15-25, Batman 13-22, Diyarbakır 13-22, Gaziantep 14-23, Kilis 15-25, Mardin 15-20, Şanlıurfa 17-25, Siirt 15-19 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdere Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5

kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul Valisi Davut Gül, 2026 yılının ilk 9 ayında terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız geçen yılın aynı dönemine göre %20 arttı. Organize suç örgütlerine bu yılın ilk 9 ayında 343 operasyon yapıldı, 130 çete çökertildi, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, katil İsrail'in Suriye'nin Kunetra vilayetindeki Sufa 53 hattı üzerinde faaliyetlerini yeniden başlatmasına ilişkin yaptığı açıklamada bu durumun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi Eylül'de aylık %1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise %29,73 olarak gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi ile Eylül'de aylık %2,07, yıllık %27,38 arttı. 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri nedeniyle Carl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel'a verildi. Norveç Mülteci Konseyi, İsrail'in soykırım suçu işlediği Gazze'de 1,65 milyon kişinin kış öncesi barınma sorunu yaşadığını bildirdi. Yemen ordusu, İran destekli Husilere karşı Fecr el Yemen operasyonunun başlatıldığını duyurarak stratejik öneme sahip Babul Mendeb'le Taiz'deki Zubab Havalimanı'nın kontrolünün ele geçirildiğini bildirdi. Ve son olarak spor, milli sporcular Ekrem Altuner Yılmaz ve Kaan Aslan, Avusturya'da düzenlenen karate bir serisi A müsabakalarında birer bronz madalya elde etti. Aksa Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası salı günü sahibini bulacak. Vakıfbank'la Eczacıbaşı Peron İstanbul, Antalya Spor Salonu'nda karşılaşacak. Saat 18'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Alacazile yolunun 26 ve 32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 18. kilometresine kadar yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

0: Hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 5 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleriyle Antalya'nın batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 6 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Sivas'ı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Bingöl, Muş ve Siirt'i çevreleriyle Diyarbakır'ın kuzeyi ve Bitlis'in batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. 7 Ekim Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu çevreleri, Antalya, Kayseri, Sivas ve Niğde'nin doğusu, Hatay'ın batısı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam eden hava sıcaklığı hafta ortasından itibaren artarak mevsim normallerine çıkacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat Var.

Pastalar bizler için doğum günü denilince ilk akla gelen, aynı zamanda törenlerin, düğünlerin, özel kutlamaların en olmazsa olmazlarından. Bilinin aksine, her ne kadar pasta kelimesi 13. yüzyılda Avrupa kültüründe karşımıza çıkıyor olsa da aslında pastanın doğuşu çok eski yüzyıllara dayanıyor. Doğum günü kutlama geleneği tüm dünyada istisnasız gerçekleşen bir aktivite. Pek çoğumuz için doğum günleri çok önemli bir gün olsa da yeni yaşın kutlanması olayının nasıl meydana geldiğini hiç düşündünüz mü? Eski çağlarda insanlar ilk kekleri bugün bildiğimizden çok daha farklı bir şekilde ekmeği balla tatlandırarak ve çeşitli kuru yemiş ve meyvelerle süsleyerek yapıyorlardı. Pastacılığın köküne de bakacak olursak zaten insanın ilk ekmeği yapmasıyla başlamıştır. Ekmeğin çeşitli malzemeler katılarak tatlandırılmasıyla da pastacılık eski çağlardan günümüze kadar gelişerek varlığını sürdürmüştür. Peki eski çağlardan beri tarımla uğraşan insanoğlu neden ekmeği farklı malzemeler kullanarak tatlandırmıştı? Aslında sorunun yanıtı oldukça basit. İnsanlar o dönemde inandıkları tanrılara şükran duygularını sunmak üzere dini törenler ve farklı ritüellerle ekmeği çeşitli formlara sokmuşlardır. Yani tarihte ilk kekler insanın inandığı dinden ya da efsanelerin sembolleri olarak nitelendiriliyordu. Pastanın boyutu ve şekli farklı inanışlara göre değişiklik gösterirdi. Örneğin pastanın yuvarlak oluşu bir inanışa göre güneşi ve ayı sembolize ederken dairesel şekilde olması da yaşam döngüsüyle ilişkilendirilirdi. Antik Keltlerde baharın gelişini kutlamak için ilkbaharın ilk gününde güneşe benzeyen şekillerde pastalar yapılırdı. Çinlilerde mevsimsel döngü için ayın çok önemli bir rolünün olduğuna inanırdı. Ay tanrıçası olduğu düşünülen Hengo'ya sunulmak için hasat zamanı hilal şeklinde pastalar yapılıp kutlamalar gerçekleştirilirdi. Paganlığın yaygın olduğu dönemlerde de güneş tanrısına şükranlarını sunmak için eski paganların Mesentinsa Festivali'nde güneş şeklinde küçük krepler yapıldığı bilinmektedir. Eski İskandinav dillerinde doğum günü pastası kaka olarak adlandırılırdı. İlk doğum günü pastasının antik Yunan'da ay tanrıçası Artemis'e sunulmak için yapıldığına dair inanışları da vardı. Bunun yanı sıra başka bir iddia ise Orta Çağ Almanya'sında insanlar Hazreti İsa'nın doğum gününü kutlamak için bu geleneği başlatmışlardır. Daha sonraları pastalara sembolik İsa şekli verilerek bu kutlamalar sürüp gitmiştir. Bu adet 13. yüzyılda yaygınlaşarak çocukların doğum günleri için bir ritüele dönüşüp sabaha kadar kutlamalar yaparak devam etmiştir. Pastanın üzerine konulan mumları üflemek, dilek tutmak ve hediye merasimi gibi ritüeller ise günümüze kadar neredeyse değişmeden gelmiştir. Mısır firavunları taç giyindiklerinde taç giyme tarihlerini not alıyorlardı. Taç giyme törenleri Mısırlar arasında resmi olarak doğum günü olarak anılıyordu. Yani hayatlarına tekrardan başladıklarını düşünüyorlardı. Bu inanç devam ettiren ve taç giyme törenlerine yani kendilerince doğum günlerini not eden Mısırlılar böylece doğum günü geleneğini günümüze kadar taşımış oldu. Doğum günlerinin not edilmesi geleneği Mısırlılarda oluşsa da pastalı kutlamaların kökeni Yunanlılara dayanıyor. Tanrı ve tanrıça inançlarıyla bilinen Yunanlılar, ay tanrıçası Artemis'e yaptıklarından dolayı teşekkür edebilmek için düzenli olarak pasta ve kekler hazırlamış ve süsleme olarak da mum kullanmışlardır. Mumlar, edilen duanın sembolü olarak diktikten sonra önce dilek tutulup daha sonra da mumlara üflenme geleneğini ortaya çıkaran Yunanlılar tarafından mumlar aracılığıyla tuttukları dileklerin doğrudan inandıkları tanrıya iletildiğini sanıyordu. Doğum günü geleneği asırlar önce bu insanlar tarafından bulunsa da günümüzde versiyonu o versiyondan epey uzak. Romalılar da bu geleneğini devam ettirmiş fakat tek bir farkla. Bu sefer firavunlar
hükümdarlar yerine normal vatandaşların doğum günleri kutlanmaya başlanmıştır. Bu kutlamalar her ne kadar yaygın olsa da pastalar o dönemlerde ulaşılması zor ve pahalı malzemelerden yapıldığı için ancak zengin aileler doğum günlerinde pasta yapabiliyordu. Normal kutlamalar ise daha az malzeme kullanılarak kek tarzı pastalarla yapılmaktaydı. Hatta kraliyet mutfaklarında ve zengin soyluların evlerinde sadece pasta yapmak için özel olarak görev alan usta pastacılar yer alıyordu. Fransa'daki zengin ailelerin ve kraliyetlerin bünyesinde çalışan usta pastacılar sonradan işlerini kaybedince Fransa'nın çeşitli bölgelerinde pasta imalathaneleri açarak pastacılığın gelişmesine katkı sağlamışlardır. Böylece modern pastacılığın da temelleri atılmıştır. Pastacılık Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle büyük bir darbe almış olsa da Amerika'nın keşfi sayesinde kakaonun da yaygınlaşmasıyla tekrar canlanmıştır. Pastacılık tarihindeki en büyük dönüşüm ise 18. yüzyılda çeşitli pasta kalıplarının kullanılmasının yanı sıra vatelin pastalar için devrim niteliği taşıyan krem şantiyi bulmasıyla başlamıştır. Ardından 19. yüzyılda ünlü Fransız pastacı Caramel'in karameli pastacılığın bünyesine katmasıyla pastacılık giderek daha çok gelişmiş ve Paris pastacılığın ve şahane pastaların başkentine dönüşmüştür. 19. yüzyıldaki sanayi devriminin katkısıyla 20. yüzyılda makineleşmenin artmasıyla pastalar için malzemeler çeşitlenmiş ve katkı maddeleri de bu sektöre dahil olarak pasta yapımında çeşitli formüller oluşturulmuştur. Farklı tat, şekil ve boyutlarda pastalar ortaya çıkmıştır. Pastaların sunuş biçimleri de bir o kadar önem kazanmıştır. Uzun ve farklı versiyonlardan geçen doğum günü kutlamaları böylelikle günümüze kadar ulaşarak kutlanmaya devam etmiştir.

0: O hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 10-23, Bilecik 8-19, Bursa 10-22, Çanakkale 13-24, Edirne 7-26, İstanbul 14-22, Kırklareli 8-24, Kocaeli 13-22, Sakarya 10-22, Tekirdağ 13-23, Yalova 14-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 7-19, Aydın 15-30, Denizli 14-26, Kütahya 6-19, İzmir 15-27, Manisa 14-25, Muğla 11-26, Uşak 8-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'de Antalya çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 18-26, Antalya 18-28, Burdur 9-21, Hatay 17-24, Isparta 8-21, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 20-26, Osmaniye 18-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneyi ile Sivaslı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 9-19, Ankara 8-21, Çankırı 5-22, Eskişehir 6-19, Karaman 9-18, Kayseri 9-19, Kırıkkale 8-20, Kırşehir 9-20, Konya 10-19, Nevşehir ve Niğde 9-17, Sivas 8-17, Yozgat 6-15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 8-21, Bolu 6-19, Düzce 10-21, Karabük 6-22, Kastamonu 7-17, Zonguldak 11-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli Amasya ve Çorum hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 10-18, Artvin 11-19, Bayburt 5-18, Çorum 7-19, Giresun 15-18, Gümüşhane 7-19, Ordu 16-19, Rize 13-20, Samsun 15-19, Sinop 14-23, Tokat 10-18, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars çevreleriyle Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney kesimleri yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 6-16, Ardahan 2-16, Bingöl 10-18, Bitlis 6-14, Elazığ 11-19, Erzincan 9-20, Erzurum 5-16, Hakkari 12-18, Iğdır 10-21, Kars 4-17, Malatya 11-18, Muş 9-15, Tunceli 11-21, Şırnak 15-19, Van 9-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Siirt'in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 15-25, Batman 13-22, Diyarbakır 13-22, Gaziantep 14-23, Kilis 15-25, Mardin 15-20, Şanlıurfa 17-25, Siirt 15-19 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu.

Sinde sücek, dal yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Ekim Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu doğusu, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Antalya Körfezi'nde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu batısı, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın 3. çeyreğinde adli suçlar ve terör suçları kapsamında 16 ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edildi. Böylelikle 2026 yılının 9 ayında Türkiye'ye getirilen toplam kişi sayısı 294'e ulaştı, dedi. Türk sinemasının Altın Çocuk lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Türkiye, 2026-2027 fındık ihracat sezonunun ilk ayında 192 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde Teknofest Güneydoğu'nun düzenlediği Şanlıurfa'da bilim ve teknolojinin altyapısının hazırlanacağı çocuk üniversitesi kurulacak. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15

5 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8.000'in üzerine yükseldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, konut krizine çözüm içeren kararnamelerin mecliste reddedilmesinin ardından erken seçime gitme kararı aldığını açıkladı. Amerika'dan 6. Filo komutanının Tunus'a gerçekleştirdiği ziyaret, Amerika ile Tunus arasındaki askeri işbirliğinin Akdeniz güvenliği ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde önemini koruduğunu ortaya koydu. Ve son olarak spor. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Salı günü saat 21.45'te Arnavutluk'la San Marino arasında oynanacak UEFA Uluslar C Ligi 1. grup müsabakasını yönetecek. Galatasaray Teknik Erkek Basketbol Takımı Şampiyonlar Ligi B grubundaki ilk maçında Salı günü deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Sebona Zagreb'le karşılaşacak. Başkent Zagreb'deki Drazen Petrovic Basketbol Merkezi'nde yapılacak maç Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Alacazile yolunun 26 ve 32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 18. kilometresine kadar yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 13-20 derece, Atina parçalı bulutlu 15-28, Berlin sağanak yağışlı 11-20, Helsinki sağanak yağışlı 8-15, Kiev parçalı bulutlu 11-20, Londra sağanak yağışlı 11-22, Moskova parçalı bulutlu 10-15, Paris sağanak yağışlı 10-24, Priştine parçalı bulutlu 8-24, Roma parçalı bulutlu 20-26, Saraybosna parçalı bulutlu 7-24, Sofya parçalı bulutlu 11-23, Tiran parçalı bulutlu 11-26, Varşova parçalı bulutlu 9-19, Viyana parçalı bulutlu 11-23, Zürih sağanak yağışlı 8-22 derece, Amman parçalı bulutlu 16-23, Aşgabat parçalı bulutlu 11-21, Nur Sultan sağanak yağışlı 7-16, Bağdat az bulutlu ve açık 24-38, Bişkek parçalı bulutlu 11-25, Duşanbe parçalı bulutlu 15-24, Kabil parçalı bulutlu 14-26, Kuveyt az bulutlu ve açık 28-35, Medine az bulutlu ve açık 30-42, Mekke az bulutlu ve açık 27-41, Riyad az bulutlu ve açık 24-41, Şam parçalı bulutlu 16-28, Tahran parçalı bulutlu 18-28, Taşkent parçalı bulutlu 10-20, Tiflis sağanak yağışlı 11-21, Tokyo parçalı bulutlu 14-21 derece, Cezayir sağanak yağışlı 22-32, Kahire parçalı bulutlu 19-31, Melbourne sağanak yağışlı 8-21, Montreal sağanak yağışlı 7-18, New York parçalı bulutlu 14-25, Sydney sağanak yağışlı 14-20, Washington parçalı bulutlu 14-28 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 10-22, Gümülcine parçalı bulutlu 12-24, Kırcıhane parçalı bulutlu 10-23, Köln sağanak yağışlı 11-21, Komrat parçalı bulutlu 10-23, Köstence parçalı bulutlu 11-22, Münih sağanak yağışlı 9-21, Podgorica parçalı bulutlu 12-27, Selanik parçalı bulutlu 11-23, Şumlu parçalı bulutlu 8-21, Taraglia parçalı bulutlu 10-22, Balkaneş parçalı bulutlu 11-23, Zenitsa parçalı bulutlu 8-23, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 19-25, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 15-26, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 12-27 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Gece midir insanı hüzünlendiren, yoksa insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen? Gece midir seni bana düşündüren, yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen? Gecenin sesi özleyen ve bekleyen herkes için Diler Demir'in sunumuyla başlıyor.

bir fincan kahveyi, bir bardak ıhlamur kokusuna, sarı sonbahara, yağmurlu akşamlara ya da lapa lapa yağan kara en güzel eşlik eden şeydir gece. Bir de şarkılar varsa, üstelik unutulmayan şiirler de eklenince gecenin sessizliği bir anda yok olur. Tam da bu anda gecenin sesi başlar. Biraz sakin, biraz hüzünlü, bazen de yorgun. Bizler gecenize ses olmak için her pazartesi 21 saat başı rapor ve haberlerin hemen sonrasında Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda sizlerleyiz. Siz de bizlere eşlik etmek isterseniz gecenin sesindeki yolculuğumuz başlasın. Türkiye'nin dört bir yanından dinleyen dinleyicilerimiz bizleri hangi frekanslarla dinliyor? Adana 107.2, Afyonkarahisar 91.5, Alanya 91.9, Ankara 92.4, Antalya 88.7, Bodrum 91.8, Bolu 91.5, Bursa 103, Çanakkale 95, Diyarbakır 91.5, Elazığ 96.4, Erzurum 93.5, Eskişehir 90.7, İstanbul 103, İzmir 92.4, Kayseri 90, Kocaeli 103, Konya 96.7, Malatya 92.4, Marmaris 92.3, Mersin 89.7, Samsun 92.4, Şanlıurfa 94, Tokat 93.6, Trabzon 91.7, Van 105.5 ve Zonguldak 91.5'ten bizleri dinliyor. Tüm Türkiye'ye sesimizin ulaştığı her yere sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Güzel bir gece olmasını diliyoruz.

Okumamı istediğiniz şiirler olursa bize ulaşın sevgili dostlar. İlerleyen programlarda isteklerinize yer vereceğimi de bilmenizi isterim. İletişim yollarımız 0312 alan koduyla 302 25 25, istek@mgm.gov.tr mail adresimiz ve Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına paylaştığımız tanıtım fotoğrafının altına da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve Instagram adresimiz gecenin sesi 2019. Mikrofonda ben Diler Demir, gecenize eşlik etmek adına sizlerle birlikte olacağız. Geceyi seviyorum. Karanlık olmadan yıldızları asla göremeyiz. Yollar benim umudumdur. Yolları kapatmayın. Yağmayın yollarıma. Durun kar taneleri. Sözlerime, şarkılarıma, programıma eşlik etmek ister misin? O halde gecenin sesi başlıyor.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi, Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınlar. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

Ne güzel demiş şair. Geleydim bir çay içimi, sen çay dökerdin, ben de içimi. Çaylar hazırsa gecenin sesinde yolculuğumuza devam edelim.

0: Tülay Çağlı'dan şiir tadında çok güzel bir yazıyı paylaşacağız.
1: Gecenin Sesi.

Bir şiir misali yüreğim. Serbest bırakılmış düşüncelerimden vuruyor hislerim. Ardına bakmadan gidecek gibiyim içimdekilerden, iç çekişlerimden. İpler dolanıyor boynuma, kısır döngü sorularım. Kaybetmedim diyorum, yüreğimin kapısında bekleyen zamanı. Günüm geceme dolanır, gönlüm duyguma darılır. Sol yanım yıldızlara sarılır, gecenin sessizliğinden. Yüreğimden öper hislerim, hiçbir şey bitmedi bilirim. Geçip gitti derim, benimle uyur uyanır hislerim. Benliğime verecek cevabı bilirim. Gönlüm derim, haydi kalk gidelim. Gidelim gitmişlere, gidelim bitmişlere. Gidelim, gidelim, gidelim de.

0: umutlara, düşlere, yolculuklara saygı duymak. Kaygı, korku, acının karşısına heyecan ve sevinç koymak. Bir nasihatin kulağımıza, yüzümüze yansıyışı gibi. Belki de bizi müşteki eden, iten, kaçıran, vazgeçiren daha ince sebepler var. Hop diye düşünmeyip, ufak ufak ufalayıp düşünmenin ardılları. Oluruna bırak kıymetli dinleyicimiz.
1: Diler Demir'le Gecenin Sesi.

0: Şarkılara ses, şiire nefes veren programımızda bir paragraf paylaşmak istiyorum. Fikret Mercan'ın Serçe Kuşu kitabından. Gün gelir, en kıymetlim dediğiniz kişinin gözünde bir toz zerresi kadar değerinizin olmadığını anlarsın. İşte o an bitti dersin. Hayatım bitti. Anlarsın gerçek hayatın hayalinde yarattıklarına her zaman uymadığını, hesap edemediğin, planlayamadığın gerçeklerin olduğunu şu hayatta. Yaşama hevesin biter, hayat tüm renklerini kaybetmiştir artık. İçin acır ama yapacak bir şeyin de kalmamıştır. İşte bu sözlerden de anlıyoruz ki insana çok fazla değer vermeyin. Hak ettiğinden fazlasını vermeyin en azından. Hak ettiğinden daha fazlasını verdiğinizde işte o zaman üzülen siz olursunuz. Gecenin sesi tüm güzelliğiyle devam ediyor.
1: Gecenin sesi.

0: karanlıklarda gündüzlerin arkasındayım. Bitmiş İkinci Dünya Savaşı, uğursuz ve kahraman. Uzakta esir uluslar türkü söyler. Türklüğümün farkındayım. Bir soluk gelmekte karşı gezegenlerden. Vakit içinden inmektedir gölgeler. Toprak üzerinde, atmosferler üzerinde soğuyan gecemin farkındayım. Biçimler evlere, eşyalara rahatça sığmış. Var olmuş, var olmayan biçimler sonsuzluğa yaklaşmış. Aklımın farkındayım. Ne ağaçlar uzanmış mevsimlerimce, ne yıldızlar gerçek aydınlığım kadar. Aşkla kımıldayan küçücük ışıklar uçuşur içimde yön yön. Yaşadığımın farkındayım. Farkındayım.
1: Diler Demir'le Gecenin Sesi.

ben bu gönül tezgahında aşk dokudum, aşk okudum. Erenlerin dergahında aşk okudum, aşk dokudum. Her güçlüğü bile bile, göz nuruyla, sabır ile, yumak yumak, çile çile, aşk dokudum, aşk okudum. Bir ömür yana yakıla, yazdığım sığmaz akla, acımadım 44 yıla, aşk okudum, aşk dokudum. Sevgi insanlığın özü, odur aydınlatan bizi. Hak yolunda oldum terzi, aşk dokudum, aşk okudum. Günahından, sevabından, içtim aşkın şarabından, uluların kitabından, aşk okudum, aşk dokudum. Aşk için şan da şeref de okudum, saplı bu hedefte. Yıllar yılı bir gergefte, aşk okudum, aşk dokudum. Ümit yaşar aşkla bende, kötülük olmaz sevende. Bu can kaldıkça bu tende, aşk okurum, aşk dokurum.

gecenin ruhuna dokusuna uygun şarkılar ve gönül telini titreten şiirler eşliğinde Gecenin Sesi Diler Demir'in sunumuyla devam edecek.

0: saat 22.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 10-23, Bilecik 8-19, Bursa 10-22, Çanakkale 13-24, Edirne 7-26, İstanbul 14-22, Kırklareli 8-24, Kocaeli 13-22, Sakarya 10-22, Tekirdağ 13-23, Yalova 14-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 7-19, Aydın 15-30, Denizli 14-26, Kütahya 6-19, İzmir 15-27, Manisa 14-25, Muğla 11-26, Uşak 8-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'de Antalya çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 18-26, Antalya 18-28, Burdur 9-21, Hatay 17-24, Isparta 8-21, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 20-26, Osmaniye 18-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneyi ile Sivas'ı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 9-19, Ankara 8-21, Çankırı 5-22, Eskişehir 6-19, Karaman 9-18, Kayseri 9-19, Kırıkkale 8-20, Kırşehir 9-20, Konya 10-19, Nevşehir ve Niğde 9-17, Sivas 8-17, Yozgat 6-15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 8-21, Bolu 6-19, Düzce 10-21, Karabük 6-22, Kastamonu 7-17, Zonguldak 11-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli Amasya ve Çorum hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 10-18, Artvin 11-19, Bayburt 5-18, Çorum 7-19, Giresun 15-18, Gümüşhane 7-19, Ordu 16-19, Rize 13-20, Samsun 15-19, Sinop 14-23, Tokat 10-18, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars çevreleriyle Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney kesimleri yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 6-16, Ardahan 2-16, Bingöl 10-18, Bitlis 6-14, Elazığ 11-19, Erzincan 9-20, Erzurum 5-16, Hakkari 12-18, Iğdır 10-21, Kars 4-17, Malatya 11-18, Muş 9-15, Tunceli 11-21, Şırnak 15-19, Van 9-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Siirt'in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 15-25, Batman 13-22, Diyarbakır 13-22, Gaziantep 14-23, Kilis 15-25, Mardin 15-20, Şanlıurfa 17-25, Siirt 15-19 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyici.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'nin açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

verdiği bir ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, zamanla 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, zamanla güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul Valisi Davut Gül, 2026 yılının ilk 9 ayında terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız geçen yılın aynı dönemine göre %20 arttı. Organize suç örgütlerine bu yılın ilk 9 ayında 343 operasyon yapıldı, 130 çete çökertildi, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, katil İsrail'in Suriye'nin Kunetra vilayetindeki Sufa 53 hattı üzerinde faaliyetlerin yeniden başlatmasına ilişkin yaptığı açıklamada bu durumun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi Eylül'de aylık %1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise %29,73 olarak gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi ile Eylül'de aylık %2,07, yıllık %27,38 arttı. 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri nedeniyle Carl Deisseroth, Peter Hegeman ve Georg Nagel'a verildi. Norveç Mülteci Konseyi, İsrail'in soykırım suçu işlediği Gazze'de 1,65 milyon kişinin kış öncesi barınma sorunu yaşadığını bildirdi. Yemen ordusu, İran destekli Husilere karşı Fecr el-Yemen operasyonunun başlatıldığını duyurarak stratejik önemi sahip Babul Mendeb'le Taiz'deki Zubab Havalimanı'nın kontrolünün ele geçirildiğini bildirdi. Ve son olarak spor, milli sporcular Ekrem Altuner Yılmaz ve Kaan Aslan, Avusturya'da düzenlenen karate bir serisi A müsabakalarında birer bronz madalya elde etti. Aksa Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası salı günü sahibini bulacak. Vakıfbank'la Eczacıbaşı Peron İstanbul, Antalya Spor Salonu'nda karşılaşacak. Saat 18'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Alacazile yolunun 26 ve 32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya,

0: Havaalanı yolunun 18. kilometresine kadar yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
0: Sayın dinleyiciler, Salı günü yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Salı günü yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağış, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 6 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz bölgesinde Isparta ve Burdur hariç, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Sinop, Malatya'nın doğusu ve Adıyaman'ın kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye'nin doğusu, Hatay kıyıları, Tunceli, Kars, Ağrı, Iğdır, Bingöl, Muş, Elazığ, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusuyla Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. 7 Ekim Çarşamba günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Muğla, Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Mersin ve Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Ordu, Bingöl ve Muş çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusuyla Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. 8 Ekim Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç ve batı kesimleri, Kastamonu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ve Gümüşhane çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusuyla Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Havalı Radyosu, meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi, Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

0: Ben ölürsem akşamüstü ölürüm. Şehre simsiyah bir kar yağar. Yollar kalbimle örtülür. Parmaklarımın arasından gecenin geldiğini görürüm. Ben ölürsem akşamüstü ölürüm. Çocuklar sinemaya gider. Yüzümü bir çiçeğe gömüp ağlamak gibi isterim. Derinden bir tren geçer. Ben ölürsem akşamüstü ölürüm. Alıp başımı gitmek isterim. Bir akşam bir kente girerim. Kayısı ağaçlar arasından gidip denize bakarım. Bir tiyatro seyrederim. Ben ölürsem akşamüstü ölürüm. Uzaktan bir bulut geçer. Karanlık bir çocukluk bulutu. Gerçek üstücü bir ressam dünyayı değiştirmeye başlar. Kuş sesleri, haykırışlar, denizin ve kırların rengi birbirine karışır. Sana bir şiir getiririm. Sözler rüyamdan fışkırır. Dünya bölümlere ayrılır. Birinde bir pazar sabahı, birinde bir gökyüzü, birinde sararmış yapraklar, birinde bir adam. Her şey işte o zaman yeniden başlar. Her şey yeniden başlar.
1: Diler Demir'le Gecenin Sesi.

0: Diler Demir'le Gecenin Sesi.
1: Güneş her sabah doğar ama senin istediğin yerden doğmaz. Çalışmadan nasibini kazanacağını düşünme mesela. Hayat her daim çıplak ayakla çimlere basıp yağmur altında ıslanacak kadar romantik değil. Her şeyin bir zamanı var. Senin için yazılanı okumak için uğraşmadan yattığın yerden her şeye kader deme. Emek vermediğin ilişkilerden duygu, inisiyatif, özen de bekleme. Olmaz. Zihnin ve bedenin aynı sistemin parçaları. Onları birbirinden ayırmak için uğraşma. Ayıramazsın da. Birliğin olmadığı yerden beraberlik, dayanışmanın olmadığı yerden anlayış da bekleme. Bir olmayı bilmeden bin olmayı isteme kıymetli dinleyicimiz. Gecenin Sesi tüm güzelliğiyle devam ediyor. Sevgili şiir severler, okumamı istediğiniz şiirler olursa bize mutlaka ulaşın. İlerleyen programlarda istek şiirlerinize yer vereceğimizi hatırlatalım. İletişim yollarımızı biliyorsunuz ama biz ara ara hatırlatmakta fayda görüyoruz. Aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz olabilir. Programımızı ya da radyomuzu yeni keşfedenler de olabilir. 0312 alan koduyla 302-25-25 telefon numaramız. istek@gmail.com.tr elektronik posta adresimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına paylaştığımız görselin altına da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Instagram adresimizden de ulaşabilirsiniz. Instagram adresimiz Gecenin Sesi 2019. Şarkılara ses, şiire nefes veren programımızda Gecenin Sesi tüm güzelliğiyle devam ediyor. Dinleyicilerimizden mesajlar geliyor, paylaşalım hemen. Ankara'dan Tuğba Uslu, sıradaki şiiri sevdiklerime ve aileme armağan etmek istiyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Şebnem Yılmaz ulaşmış, sıradaki şiiri sevdiklerime ve aileme armağan etmek istiyorum, güzel bir gece diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz programımıza ortak olduğunuz için. Ankara'dan Songül Dönmez, sıradaki şiiri ve şarkıyı sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Antalya'dan Seçil Tekin, sıradaki şiiri kendisine armağan ediyor ve iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Sevda Er Keskin, sıradaki şiiri sevdiklerine armağan ediyor. Güzel bir gece diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Gecenin Sesi tüm güzelliğiyle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Çok özel şiirlerden bir tanesini paylaşacağız. Önce bir fon değişikliği yapalım. Sonrasında şiirin duygusuna kapılıp gidelim. Sizler de radyolarınızın sesini biraz daha açın ve bizi dinlemeye devam edin. Gecenin Sesindeki yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bizden ayrılmayın.
0: Diler Demir'le Gecenin Sesi.

0: ve gözlerin gelir geçer içimden. Su içerken sen, sokulurken akşam kızıllığına, ekmeği bölerken. Yalnızsam yıllar nasıl geçmişse aradan, unutmak kolay sanmışsa şarkılar, şiirler yalan yazmışsa ayrılığı, kör olsun sözlerin unuttuysam adını, an gibi aklımdasın. Gelir geçer gemiler, belki sen de geçersin diye. Bir kumru konar her sabah pencereye. Bir miladı taşır gece bir yıldız. Soğuk olur, üşürsün ya adam akıllı. Hani sarılırsın kendine, hani aklın karışır. Bu bir divaneliktir, gönül aha alışır. Ömrüm bitse ne çıkar, can gibi aklımdasın. Gündür bu geçer gider, belki bir şey kalmaz sanırsın. Yani bir sabah uyandığında ne hayatın tortusu ne kokusu alışmışlığın. Her şey başka olacaktır, başka bir otobüs, başka bir gazete. Resimlerden silinecek yüzün belki de, ne adın ne sanın. Bir şafak vakti açınca gözlerini bir merhabayla yeniden kurulacak dünya. Ve sen her şafak nan gibi aklımdasın. Bazen bir şey geçer içinden insanın, en ücra yerlerinden cesaret gibi bir şey. Ne olacak işte, kömür yanmıyorsa eskisi kadar güzel, fasulyenin tadı yoksa, şarkılar yakmıyorsa içini, Sadri Alışık öyle güzel ağlamıyorsa, aşık olmayı beceremiyorsa İzzet Günay mahallenin en güzel kızına, denizin tuzu, yalnızlığın bahanesi yoksa, bir bıçak saplanınca yüreğinin tam ortasına, zannetme ki ölmek zor, ölmek kolay, kolay da kan gibi aklımdasın. Bu da geçer. Her sabah kanayacak değil ya. Bakarsın taze ekmek çıkarır köşedeki fırın. Biraz da helvası bizim bakkalın. Senden ayırdığım 3-5 zeytin, otururum sofraya. Her lokmada geçer acısı, belki bırakılmışlığın. Ben de unuturum nasıl unutulursa sana susuzluğum. Ve nasıl becerdiysem kahrolmayı, öyle unuturum ekmek gibi, nan gibi aklımdasın. Ve gözlerin geçer içimden. Su içerken sen, sokulurken akşam kızıllığına, ekmeği bölerken, yalnızsam yıllar nasıl geçmişse aradan, unutmak kolay sanmışsa şarkılar, şiirler yalan yazmışsa ayrılığı, kör olsun sözlerin unuttuysam adını, an gibi aklımdasın, an gibi aklımdasın, aklımdasın.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Öze baktığında gönlü görebilmek, karıncayı da anlayabilmek, bedenin de dahil olmak üzere dünyeviyi ait olduğu yere bırakacağını unutmadan iyi insan olmak için bir ömür düşünmek. Çalışmak güzeldir. Hani bir söz var ya, çalışan demir pas tutmaz. O halde çalışmaya devam, yolumuza devam ve tabii ki gecenin sesinde yolculuğumuza da devam ediyoruz. Sırada yine çok özel şiirlerden bir tanesini paylaşmak var. Açın biraz daha radyonuzun sesini ve şiirin o duygusuna, şiirin anlatmak istediğine kapılıp gidelim. Bakalım şiir bize ne anlatacak, nerelere götürecek, hangi duyguları ya da hangi anıları hatırlamamıza vesile olacak. O halde bu güzel şiiri paylaşalım bakalım.
1: Gecenin Sesi.

0: Ayrılık ne biliyor musun? Ne araya yolların girmesi, ne kapanan kapılar, ne yıldız kayması gecede, ne güz. Ne ceplerde tren tarifesi, ne de turna katarı gökte. İnsanın içini dökmekten vazgeçmesi ayrılık. İpi kopmuş boncuklar gibi yollara döktüğü gözlerini birer damla düş kırıklığı olarak toplaması içine. Ardında dünyalar ışıyan camlar dururken duvarlara dalıp dalıp gitmesi. Türküsünü söyleyecek kimsesi kalmamak ayrılık. Ödünç sesle konuşan bir kalabalık içinde kendi sesiyle silinmek. Birdenbire büyümesi gülüşü artık yaprak kıpırdatmayan bir çocuğun. İnsanın yaşlandıkça kendi kuyusuna düşmesi. Bir kadının yatağına uzanan kül bağlamış bir gövde. Saçına rüzgar, sesine ışık düşürememek kimsenin. Parmaklarını sözüne pınar edememek. Uzaklarda bir adamın üşümesi. Bir kadın dağlara daldıkça ışıklı vitrinlere bakmadan geçmek çarşılardan. Çiçekçilerden uzağa düşmesi insanın yolunun. Evlerle sokaklar arasında bir ayrım kalmaması. Ayrılık. Yağmurdan vazgeçiş. Sudan üşüme. Yalnızca gölge vermesi ağaçların. İyiliğin küfre dönmesi ayrılık. Güneşin bir ceza gibi doğması dünyaya. Başını alıp gitmek gibi bir geri dönüş. İki adımından birisi insanın, sevincin kundakçısı, hüznün arması, süren korkusu inceliğin. Ayrılık o küçük ölüm. Usta dokunuşlarla bizi büyük ölüme hazırlayan. Şimdi anlıyor musun gidişinin neden ayrılık olmadığını? Bir yaprak düşmesi kadar ancak acısı ve ağırlığı olduğunu, bir toplama işleminin sonucunu yazmak gibi bir değer taşıdığını, boşluğa bir boşluk katmadığını, kar yağdırmadığını yaz ortasında. Ayrılık, o köpüklü öpüşlerin ardından kalkıp ağzını yıkadığında başlamıştı. Ben bulutları gösterirken bulmacanın 5 harfli bir yemek sorusuna yanıt aramanla halkalanmış. Aşkın şarabının ağzını açtım. Yeryüzünden içti, murt bende kaldı. Türküsü tenimde düğümlenirken odadan çıkışınla yolunu tutmuş. Dağlarda öldürülen çocukların fotoğraflarını kenara itip bu eteğin üstüne bu bluz yakıştı mı dediğinde varacağı yere varmıştı çoktan. Ne mi yapacağım bundan sonra? Ayak izlerimi silmek için sana gelen yolları tersinden yürüyeceğim önce. Şiir okumayacağım bir süre. Hediyelik eşya satan dükkanların önünden geçmeyeceğim. Senin için biriktirdiğim yağmur suyunu bir gül ağacının dibine dökeceğim. Yeni bir yanlışlık yapmamak için telefonlara çıkmayacağım. Ardı kuş resimli aynaları arayacağım mahalle pazarında. Gençliğimi anımsamak için emekli kahvehanelerinde yaşlılarla konuşarak sonumu görmeye çalışacağım. Fotoğraflarını güneşe koyacağım bir an önce solsun diye. İçinde ay ışığı, iğde kokusu ve begonvil bulunan tüm resimleri duvarlardan indireceğim. Mican türküsünü asacağım yerlerine. Falcı kadınlara inanmayacağım artık. Trafik polislerine adres sormayacağım. Geleceğe ışık düşüren bir gülüşle gülmeyeceğim kimseye. Fesleğenden başka bir çiçek koymayacağım penceremin önüne. Büyük kentlerin varoşlarında çırpınan 3 milyon yurtsuza evimi açacağım. Nerede bir kayıp bir faili meçhul varsa bıraktığı acının yanına resmini asacağım. Şaşırma. Yetimi korumak için yeni aşklar bulacağım kendime. Ne yapacağımı sanıyorsun ki? Senin tenime bu kadar sinmişken, ömrüm azala azala akarken önümde, gittiğin gerçek bu kadar herkese benzerken, senin korkularını benim inceliğimi doldurup yüreğime, bıraktığın boşluğu yonta yonta binlerce heykelini yapacağım, binlerce.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Gecenin Sesi programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için, en önemlisi dinlemeye değer bulduğunuz için, dost gecemize ortak olduğunuz için, şiir gecemizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Program yapımcınız ben Diler Demir. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla birlikte sizlere iyi geceler dilerken gününüz ve geceniz şiir tadında olsun. Her düşüş bir kalkışa, her kapanan kapı açılacak bir kapıya ve her gece bir sabaha vesile. Ve her gözyaşı da bir gülümsemeye habercidir. Bazen güçlüyüz, bazen zayıf, bazen sakin, bazen sinirli. Bazen yenik, bazen heybetli, bazen en hafif rüzgarda coşar, en derin sevdalarda yok oluruz. Bazen yağmur olmak isteriz, sevdiklerimizin yüreğine akmak için. Yüreğimize her daim güzelliklerin akması ümidiyle. Şiirli Geceler Türkiye.

gece diyorum. Ne güzel kucaklıyor üzümleri. Ya yalnızlık? Siyah bir iplik gibi sarıyor yürekleri. Gecenin sesi ise çözüyor bütün düğümleri. Yeni sabaha yeni umutlarla uyanmanız dileğiyle. Gecenin sesi Dilerdim'in sunumuyla

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 10-23, Bilecik 8-19, Bursa 10-22, Çanakkale 13-24, Edirne 7-26, İstanbul 14-22, Kırklareli 8-24, Kocaeli 13-22, Sakarya 10-22, Tekirdağ 13-23, Yalova 14-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 7-19, Aydın 15-30, Denizli 14-26, Kütahya 6-19, İzmir 15-27, Manisa 14-25, Muğla 11-26, Uşak 8-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'de Antalya çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 18-26, Antalya 18-28, Burdur 9-21, Hatay 17-24, Isparta 8-21, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 20-26, Osmaniye 18-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneyi ile Sivas'ı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 9-19, Ankara 8-21, Çankırı 5-22, Eskişehir 6-19, Karaman 9-18, Kayseri 9-19, Kırıkkale 8-20, Kırşehir 9-20, Konya 10-19, Nevşehir ve Niğde 9-17, Sivas 8-17, Yozgat 6-15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 8-21, Bolu 6-19, Düzce 10-21, Karabük 6-22, Kastamonu 7-17, Zonguldak 11-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli Amasya ve Çorum hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 10-18, Artvin 11-19, Bayburt 5-18, Çorum 7-19, Giresun 15-18, Gümüşhane 7-19, Ordu 16-19, Rize 13-20, Samsun 15-19, Sinop 14-23, Tokat 10-18, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars çevreleriyle Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney kesimleri yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 6-16, Ardahan 2-16, Bingöl 10-18, Bitlis 6-14, Elazığ 11-19, Erzincan 9-20, Erzurum 5-16, Hakkari 12-18, Iğdır 10-21, Kars 4-17, Malatya 11-18, Muş 9-15, Tunceli 11-21, Şırnak 15-19, Van 9-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Siirt'in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 15-25, Batman 13-22, Diyarbakır 13-22, Gaziantep 14-23, Kilis 15-25, Mardin 15-20, Şanlıurfa 17-25, Siirt 15-19 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3

Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın 3. çeyreğinde adli suçlar ve terör suçları kapsamında 16 ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edildi. Böylelikle 2026 yılının 9 ayında Türkiye'ye getirilen toplam kişi sayısı 294'e ulaştı, dedi. Türk sinemasının Altın Çocuk lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Türkiye 2026-2027 fındık ihracat sezonunun ilk ayında 192 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde Teknofest Güneydoğu'nun düzenlediği Şanlıurfa'da bilim ve teknolojinin altyapısının hazırlanacağı çocuk üniversitesi kurulacak. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8.000'in üzerine yükseldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, konut krizine çözüm içeren kararnamelerin mecliste reddedilmesinin ardından erken seçime gitme kararı

kararı aldığını açıkladı. Amerika'dan 6. Filo Komutanı'nın Tunus'a gerçekleştirdiği ziyaret, Amerika ile Tunus arasındaki askeri işbirliğinin Akdeniz güvenliği ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde önemini koruduğunu ortaya koydu. Ve son olarak spor. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen salı günü saat 21.45'te Arnavutluk'la San Marino arasında oynanacak UEFA Uluslar C Ligi 1. grup müsabakasını yönetecek. Galatasaray Teknik Erkek Basketbol Takımı Şampiyonlar Ligi B grubundaki ilk maçında salı günü deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Sebona Zagreb'le karşılaşacak. Başkent Zagreb'deki Drazen Petrovic Basketbol Merkezi'nde yapılacak maç Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Alacazile yolunun 26 ve 32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 18. kilometresine kadar yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 13-20 derece, Atina parçalı bulutlu 15-28, Berlin sağanak yağışlı 11-20, Helsinki sağanak yağışlı 8-15, Kiev parçalı bulutlu 11-20, Londra sağanak yağışlı 11-22, Moskova parçalı bulutlu 10-15, Paris sağanak yağışlı 10-24, Priştine parçalı bulutlu 8-24, Roma parçalı bulutlu 20-26, Saraybosna parçalı bulutlu 7-24, Sofya parçalı bulutlu 11-23, Tiran parçalı bulutlu 11-26, Varşova parçalı bulutlu 9-19, Viyana parçalı bulutlu 11-23, Zürih sağanak yağışlı 8-22 derece, Amman parçalı bulutlu 16-23, Aşgabat parçalı bulutlu 11-21, Nur Sultan sağanak yağışlı 7-16, Bağdat az bulutlu ve açık 24-38, Bişkek parçalı bulutlu 11-25, Duşanbe parçalı bulutlu 15-24, Kabil parçalı bulutlu 14-26, Kuveyt az bulutlu ve açık 28-35, Medine az bulutlu ve açık 30-42, Mekke az bulutlu ve açık 27-41, Riyad az bulutlu ve açık 24-41, Şam parçalı bulutlu 16-28, Tahran parçalı bulutlu 18-28, Taşkent parçalı bulutlu 10-20, Tiflis sağanak yağışlı 11-21, Tokyo parçalı bulutlu 14-21 derece, Cezayir sağanak yağışlı 22-32, Kahire parçalı bulutlu 19-31, Melbourne sağanak yağışlı 8-21, Montreal sağanak yağışlı 7-18, New York parçalı bulutlu 14-25, Sydney sağanak yağışlı 14-20, Washington parçalı bulutlu 14-28 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 10-22, Gümülcine parçalı bulutlu 12-24, Kırcıhani parçalı bulutlu 10-23, Köln sağanak yağışlı 11-21, Komrat parçalı bulutlu 10-23, Köstence parçalı bulutlu 11-22, Münih sağanak yağışlı 9-21, Podgorica parçalı bulutlu 12-27, Selanik parçalı bulutlu 11-23, Şumlu parçalı bulutlu 8-21, Taraglia parçalı bulutlu 10-22, Balkaneş parçalı bulutlu 11-23, Zenitsa parçalı bulutlu 8-23, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 19-25, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 15-26, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 12-27 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türkiye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Doğu Anadolu yöresinden Sivas ellerinde sazım çalınır türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Sivas denince akla gelen ilk türkülerden biri olan Sivas ellerinde sazım çalınır türküsüdür sevgili dinleyenler. Sivas'ın Yıldızeli ilçesi dağların bağrında küçücük bir kasaba. Banaz onun yukarısında. Sırtını Yıldız Dağı'na vermiş bir Türkmen obası. Hoca Ahmet Yesevi'nin ellerine birer çera verip diyarı Rum'a yolladığı Horasanlı erenlerin yurdu. Sarı çiğdem çiçekli, sümbüllü yaylaları var Banaz'ın. Polat gibi soğuk, berrak suları var. Alnı çatılı, beli kemerli, ayağı çarıklı, adı güllü çiçekli kızları var Banaz'ın. Bakır bakraç içinde köpüklü ayranı, koyunları, kuzuları, sazlı sözlü Pir Sultan Abdalı var Banaz'ın. Anadolu asırlardır anlatır onun öyküsünü. Asırlardır türküsünü söyler. Anadolu sözün yurdudur zaten. Yazının değil. Kaç kralın zafer destanı yazılıp kayboldu, bozuldu, okunmaz oldu. Kaç esrarlı harf unutuldu, nice yazılar susup kaldı mermerlerde. İlk insandan beri kimlere yurt oldu, kimlere mezar. Ama Anadolu yazıya vefa göstermedi pek. Söz Anadolu'nun bilinci oldu, yüreği oldu, dünü, bugünü, yarını oldu. Taşa kazınmış çizgiler gibi durdu bu diyarda söz. Söyleyip diri kıldı gördüklerini. Granitleri eskiten zaman Anadolu'nun sözünü, destanını, şiirini, türküsünü yıpratamadı vesselam. Adı Haydar idi. Aslı Horasan'ın Hoy şehrinden. Ervah-ı Ezel'de, levh-ü kalemde yazısını kara yazmışlar ama sözü canlı kalsın istenmiş. Hem dağlar gibi dursun yerli yerinde, hem telli turnalar gibi diyar diyar dolaşsın. Sazıyla anılsın, sesiyle tanınsın istenmiş. Çağlar sonrasında yankı yapsın sedası. Devir değişsin, gün dönsün, şehirler yenilensin ama onun güzellemeleri Sivas ellerini çevreleyen dağlar gibi hep aynı kalsın istenmiş. 7 yaşında ulular elinden bade sunmuşlar ona. Adı Mecnun'un, Emrah'ın, Kaygısız Abdal'ın, Yunus'un adıyla birlikte yazılsın aşıklar defterine diye takdir olunmuş. Sözünün üstüne söz söylenmesin, sazının üstüne saz çalınmasın diye dua etmiş ona Hacı Bektaş. O gün başlamış söze Haydar. Karlı dağlara söylemiş, telli turnaya söylemiş, aşka söylemiş, sevdaya söylemiş. Sonra zalime çevirmiş sazını. Arif olanın anlayacağı dille, tel ile, mızrapla, gövdesi ağaç sazla, sesinin yettiği dört bir yana ünlemiş. Hünkâr Hacı Bektaş Veli elinden aşk badesi içen Haydar'a bir haller oldu. Bilinmez. Genç yüreği Banaz'a sığmaz oldu. Ah bu yürek dedikleri ne derin kaptır.
ne dipsiz bir girdaptır. Elde saz köy köy, oba oba dolanıp pir kapısı aradı. Gönlünün çağıltısını dindirecek, ateşini kor edecek üstad bakındı. Kızıl Deli, Sultan Balı, Ali Baba derken ham gönlü pişti. Rıza lokmasını rızık eyledi. Bağşü cana kıydı ve nice erlerin ırak durduğu meydana dükkan açtı. Eridi aktı Haydar. Pir oldu, sultan oldu. Banaz'a kurduğu tekkeden döktü aydınlığını Türkmen obalarına. Dört bir yandan insanlar akın akın cem oldu onun erenler halkasına. Pir Sultan'ın namı şeş cihette duyuldu. Kapısına gelen dillendi, hallendi. Eline saz alıp uzak diyarlara yollandı. Pir Sultan'ın söz çırağını taşıdılar Irak yaylaların Türkmen obalarına. Sazının namesi, şiirinin nefesi, koşması, semaisi, güzellemesi Anadolu bozkırının dağında taşında yankı bulan Pir Sultan Abdal'ın namı Sivas'ın Hafik kazasının Sofular köyüne yetince garip bir yoksul olan Hızır adlı bir Türkmen delikanlısı bu sözün sahibinden himmet almak için evini obasını koyup Banaz'a geldi. Lale sümbül kokularından tütsülediği Pir Sultan ocağında diz kırdı, himmet diledi. Bir garip köylüydü işte. Yunus da pir kapısında Yunus olmamış mıydı? Önce azaplık verildi kendisine. Orak biçti, koyun kırptı, inek sağdı, keçi otlattı. Pir Sultan'ın kapısında sazına ses verdi. Yüzüne renk geldi. Azap iken mürit oldu. Yolu öğrendi, edep öğrendi. Mevsim dönüp ay eksildiğinde efendisinin kapısına vardı, izin istedi. Pirim, bir koca sene oldu kapında hizmet ettim. Bu yoksul dervişine dua buyursan da payitahta gitsem, gördüğüm edep erkanla yükselsem, ilim öğrensem, ulu kişi olup dönsem diyarıma. Pir Sultan karayağız çehresini Hızır'a çevirip güldü ona. Gönül gözüyle nazar etti. Yüreğini gördü müridinin, niyetini gördü. Anladı ki niyeti halis ama şöhrete karşı zayıflık var içinde. Makama karşı zayıf, paraya pula karşı zayıf. Kendi yüreğini yokladı. Bir kara ecel olup duruyordu orada bu yoksul mürit. Göl önünde bent gibiydi. Eli tırpanlı, ölüm meleği gibi, kara başlıklı cellat gibi karşısında dikiliyordu. Nice basit sözü birbirine ulayıp herkesin anlayacağı dilden, herkesin dillendiremeyeceği cinsten sözler söylerdi ya, basiret, feraset dedikleri cevher vardı Pir Sultan'da. Kaderden kaçmanın oluru olmadığını bilirdi. İsteğini kabul edip uğurladı müridini. Hızır, duam olsun sana. Kırkların, yedilerin, üçlerin duası olsun. Erenlerin duası olsun sana. Hızır, hak yolunu açık ede. Adı güzel peygamber dua kalsın sana. Şahı Veli Haydar Ali dua kalsın sana. Zülfikar olsun dualar sana. Namert eline düşmeyesin. İkbalin, devletin yar olsun sana. İkbalin, devletin yar olsun sana. Var git dilediğin diyara. Bizden öğüt odur ki harama el uzatma. Bilmediğine dil uzatma. Yasağa uçkur çözme. Namerdin lütfu için merdin hakkını çiğneme. İmanını satma dünya malına, servete, makama. Yoksa korkarım tez zamanda dönüp gelesin. Serimi dara veresin. Ölümüm senin elinden olur. Anlamazsın, bilmezsin. Hızır el etek öpüp çekildi huzurundan. Ama bir ikircikliğin eline düştü düşünceleri. Şeyhinin duası bir yandan müjde, bir yandan felaketti. Sağnak Nisan yağmurları misali dua yağdırmıştı üzerine. Ama bu dara çekme, öldürme, katil olma sözünün hikmeti neydi? Başını elleri arasına alıp bakındı Banaz yaylasından dereler gibi uzanan dağ yollarına. Yüreğini, sadakatini, kadir kıymet bilirliğini yokladı. Veli nimetini, efendisini ipe çekmek için haramzade olmalıydı. Yakıştıramadı kendisine. Kul başına hakkın takdir ettiğinden gayrısı gelmezdi. Yola çıktı. Çorak bozkırı geçip bin kubbeli, bin minareli güller şehri İstanbul'a geldi.
turnalar, katar katar kanat çırpan turnalar, bölük bölük gökyüzünden geçen turnalar, ağ göllerde yüzen, peygamber diyarını gezen, nokta gözleri sürmeli, boynu nişanlı, başı telli turnalar, gurbet ele kanat açan, yaban ellere uçan, sıladan haber getiren, sevda diye gönüllere, türkülerde ozanlara yeten kanadı gümüş turnalar. Mektuptan evvel turnalar var. Ecelden evvel turnalar var. Müjdeden, kötü haberden evvel turnalar var. Başı telli turnalar, boynu nişanlı turnalar. Bir tek eşe sevdalı, bir tek kuşa yar turnalar. Pir Sultan'dan haber soran, yazı yaban kanatlanan, çevrim çevrim dönen, yaz bahar ayında gurbetten gelen turnalar. Ötmeyin turnalar, ötmeyin gönlüm şen değil. Er kişi kudretinin yettiğini işler de kader bildiğini okur. Yazgı ezelden nasıl takdir olunduysa öyle çevirir felekleri. Anadolu bozkırı iki şahın arasında kalır gün gelir. Biri Rumeli'den Arap diyarına kadar yeryüzünün yarısında hüküm süren Osmanlı padişahı, diğeri 12 imamın izindeyim diyen İran şahı. İkisi de bir soydan, aynı çelikten dökülmüş bıçaklar gibi. İkisi de bir koldan, kardeş değil de amcaoğlu gibi. İkisi de bir dinden, aynı kıbleden, aynı kitaptan. Ama ille Ali'nin matemi, ille Hasan ile Hüseyin'in davası. Pir Sultan atadan dededen öyle görmüş, öyle duymuş ki Resul'ün mazlum torunlarını sevmek gerek, Ali'yi Veliullah bilmek gerek, Hünkar Hacı Bektaş'a uymak gerek. Bu düzeni bozuk dünyada Ehlullah'ın eteğini tutup hakkı dava kılmak gerek. Türkmen'de sevdaydı Ehl-i Beyt. Bu yüzden Pir Sultan'ın gönlü güneşin doğduğu diyardan ses veren Şah'tan yanaydı. Ali diyordu Şah'ın Anadolu'daki adamları. Hasan diyordu, Hüseyin diyordu, Mehdi diyordu, 12 imam diyordu. Bu sözlerdi Pir Sultan'ı çeken. Bu sözlerdi onun Türkmen yüreğini şerha şerha kanatan. Bir kuru saltanat kavgası değildi bu. Benim gibi inanacaksın, benim gibi bileceksin iddiasıydı ki bu yangın 1000 yıl önce Kerbela'da başlamıştı. Kıyamete kadar gidecek bir kardeş kavgasının sebebiydi Kerbela. Anadolu bozkırına kır çiçekleri gibi dağılmış Türkmen obaları hangi şahtan yana olacağını şaşırmış, iki dünya sultanının kavga alanında sıkışmış kalmışlardı. Kah İstanbul'a, kah Tebriz'e çeviriyorlardı yüzlerini. Ama hep can diyorlardı, hep dost diyorlardı, hep yar diyorlardı. Sazının avazını artırdı Pir Sultan. Şahı öven sözler söyledi. Bildiğince dava kıldı padişaha. Anadolu diyarında şah Tahmasab'ın dili oldu, daveti oldu. Sevince deli bir ciğerle sever Anadolu. Yandaş olunca dağ gibi sırt verir sevdiğine. Hesapsız kabul eder dostun çilesini. Alır varlığına katar. Öper başına korunu. Türkmen evladı Resul sevgisini alıp sarmıştı yüreğine. Nesiller boyu adlarını en kutlu ad olarak yaşatmış, onlara zulüm edenlerin adlarını yasaklamıştı hafızalarda. Yüzyıllar boyu Hasan da Hüseyin de yürek yangını, ciğerpare mazlum manasına geldi Anadolu'nun dilinde. Sünnisi içinde, Alevisi içinde. Payitahtta işitildi. Padişahı gazaplandırdı. Sarayı sarstı Anadolu'daki fitne. Duyuldu ki Türkmen aşiretleri içinde şaha sırt verenler çoğalmış. İran'dan gelen din alimleri köy köy, oba oba gezip 12 imam davası güdüyor diyerek halkı İstanbul'a düşman ediyorlarmış. Batıya doğru bir sefere çıkılacak olunsa Türkmen illeri Tebrizli şaha el uzatacakmış. Dahası şimdiden ayaklanmalar baş göstermiş. Şah kulu, Nur Halife, Baba Zünnun, Kalender derken isyan büyümüş. Bu fitneye dur demeli, gidip yerinde görmeli. Ateş harlanmadan söndürülmeli. Dünyanın yarısına hükme geçen saraydan irade buyuruldu ki Tebrizli Şah'ın
Anadolu'ya uzanan kolları kesile. Türkmen içindeki sesi susturula. Meğer Pir Sultan gibi Şeyda Bülbül olsa bile. Nice kulu sultan kılan kader, hafikli azap Hızır'ı da önce kul, sonra kapıcı, sonra paşa etmişti bu sıralar. Payitahttan emir çıktı. Hızır Paşa Sivaslı. Sivas'ı iyi bilir, iyi tanır. Gidip sükuneti sağlaya, devleti devlet bildire. Baş kaldıranın başını eze. Kızılırmak kıyısının sisi, ince dumanı, dağılıp dağlara yayılır her seher zamanı. Bülbül ağlar gül dalından, çiğ düşer çam iğnelerinin ucundan. Yele karşı uçar turna seher zamanı. Üşütür sabah ayazı kınalı kız ellerini. Boş yollardan geçer rüzgar. Soldurur zühre yıldızının şevkını güneş. Banaz uykudan uyanır. Banaz yaşama başlar. Kımıldanıp kalkar seher zamanı. Pir Sultan besmeleyle doğruldu yatağından. Adı güzel peygamberi, velilerin baş tacı Ali'yi andı. Hacı Bektaş'ı selamladı yüreğiyle. Kalkıp ibrikte gece ayazıyla buz kesilmiş suyu çarptı yüzüne. Uzun bıyıklarını, ak düşmüş sakallarını sıvazladı eliyle. Bir düş görmüştü. Bir urgan, bir dar ağacı, bir baş görmüştü. Kalın duvarların gerisinde kara taş görmüştü. Şah'ı görmüştü, Ali'yi görmüştü. Ellerini açıp gel demişlerdi ona. Gel, kalma Irak'ta daha fazla. Nice ömürleri talan etti ecel. Gel, uçup gitti pirler, civanlar, kuşa benzer misali. Ahdinde dur, hilaf etme, gel. Sözünü bergüzar koy, sehi bilene. Sazını yadigar et, seni sevene. Dünyayı koydursun yerli yerine, sen gel. Söğüt gölgesine gömülmüş evinin önündeki koca değirmen taşına oturdu. Bu taşı Pir Sultan'ın ceddi Horasan'dan asasının ucuna takıp getirdi derler. Sazını eline alıp rüyasını söyledi Gonca misal kızına. Genç oğullarına, yaşının en güzel çağını süren karısına. Sazını o güne değin görülmedik bir durgunlukla, bir dinginlikle çaldı. Vedalaştı sanki sevenleriyle. Halleşti, helalleşti. Pir Sultanım, Hakk'a niyaz ederim. Erenler rahına doğru giderim. Külli varım, Hakk'a teslim ederim. Erenler sırrına erdim bu gece. Seher vakti geçmiş, gün yükselmiş, sıcak vurmuş Banaz'ın yaylasına. 1588'in baharında Sivas valisi Hızır Paşa'dan haber geldi Banaz'a. Eski mürit, şeyhi Pir Sultan Abdal'ı çağırıyordu. Atlıların arasına katıp sürüklediler Pir Sultan'ı. Rızasını sormadılar, dileğini almadılar. Sazı evinde kaldı. Sevdiği, helali, çocukları evinde kaldı Pir Sultan'ı. Ucu Sivas Kalesi'ne çıkan dar kağını izlerinden geçip geldiler kaleye. Hızır Paşa'nın huzuruna çıkacaksın dediler. Başının sargısını çıkardı Pir Sultan. Bir zamanlar kapısında kul olan Hızır mıydı bu? Neydi bu kaderin cilvesi? Ağlar kul olur, taht sahipleri dilenci olur derlerdi de bu kadarı görülmüş müydü dünya kuruldu kurulalı? Hızır Paşa saygıyla karşıladı Pir Sultan'ı, buyur etti. Hal hatır sordu, ikramda bulundu İstanbul'a gidişini, Hakk'ın takdiriyle yükselip paşa oluşunu anlattı. Sonra lafı çevirip Tebrizli Şah'ın Anadolu'ya serptiği fitne tohumlarına getirdi. Pir Sultan'ın adı da duyulmuştu sarayda. Kendisi hakkında iyi düşünceler yoktu. Sazını susturmalı, halka padişahı anlatmalı, yüzünü İran'dan İstanbul'a çevirmeliydi. Pir Sultan önüne konmuş olan yiyecekleri geri çevirdi. Kalktı Hızır Paşa'nın sofrasından. Kendisinden bir ses, bir cevap bekleyen paşaya döndü dedi ki, ''Hafikli Hızır, yeni adın Hızır Paşa oldu. Rahat mısın? İyi misin? Hoş musun? Banaz'ın koyununu güderken daha iyi değil miydin? Taç, taht, makam, mevki memnun etti mi seni? Yoksa doğru yoldan çevirdi mi gönlünü? Hafikli Hızır, çoban olup kuru yufka sunsaydın bana, şeker şerbet gibi yerdim. Azap olup kapılarda dolansaydın, sana ben de dost derdim. Hafikli Hızır, sen dünyanın sefasına, bir gün koca karıya dönecek bu kahpe güzelliğine aldandın.
İkramında haram kokusu var Hızır. Sunduğun sofraya oturmak yanlış. Dediğine kulak vermek, senin durduğun yerde durmak yanlış. İkimizin arasına dünya girdi. İstediğinin oluru yok bende, benden yana. Var sen bildiğini işle. Hızır Paşa bu beğenmediği çıkış karşısında şaşırmış, kendilerini dinlemekte olan adamlarına dönüp öfkeyle bağırmıştı. Alın bunu, atın dam altına. Atın da akıllansın. Atın da bilsin padişah kimmiş, paşa kimmiş. Pir Sultan'ı alıp boş bir çuvalı bırakır gibi bıraktılar karanlık bir mahzene. Gürültüyle örttüler kapıyı üzerine. Sabah akşam kuru ekmekle su verdiler. Günler geçti, geceler geçti, haftalar geçti. Hızır Paşa'nın içi rahat değildi, nicedir. Pir Sultan, pir olduğunu ispat etmişti işte. Yıllar önce kendisine dua ederken, gün gelir bana kıyarsın, beni dara çekersin, ölümüm elinden olur, anlamazsın, bilmezsin demiş, dememiş miydi? Kapısında kalmıştı nice zaman. Ekmeğini yemişti, suyunu içmişti, iyiliğini görmüştü Pir Sultan'ın. Erliğe, iyilikte bilirliğe, müminliğe yakılan ekmek, tuz satırı gütmek olmalıydı. Bu koca pirin karanlık hücrede çürümesi reva değildi. Ama inat ediyordu doğru bildiğinde. Ne vardı isteğine tamam dese, ne vardı padişahtan yanayım dese, ne vardı geçmişini, kulluğunu, azaplığını yüzüne vurmasa? Haber gönderip çağırttı tekrar huzura. Yorgun, çökük fakat öfkeli Pir Sultan'ı yine güler yüze karşıladı. Oturtup şerbetle serinletti, hal hatır etti. İlle yaptığın doğru değil koca pir. Döndüm yolumdan, lanet olsun şahade. Yine gönlün bildiğini okusun. Kimselere fikrini belli etme. Ama görünüşte döndüm de. Ne kaybedersin? Bak şimdi padişah kullarını çağıracağım. Onların yanında padişaha övgü diz. İçinde şah lafı geçmeyen bir deyiş söyle ki döndüğüne inandır huzurdakileri. Sen Banaz'a dön, sağ salim, ben İstanbul'a. Hızır Paşa emir buyurdu. Pir Sultan'a saz getirildi. Sözünü kaybedecek katip getirtildi. Sivas'ın devlet görevlileri, kadısı, müftüsü toplandı. Pir Sultan nemli gözlerini dolaştırdı kalabalıkta. Banaz'dan yana çevirdi yüzünü. Ayarladı, seslendirdi sazını. Esirgemeden doğru bildiğiyle dillendirdi sözünü. Kadılar, müftüler fetva yazarsa, işte kement, işte boynum asarsa, işte hançer, işte kellem keserse, dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Yüksek damlı konak odasında soğuk bir rüzgar esti. Aksakallı görevliler, bu pervasız adam ne diyor dercesine baktı birbirlerine. Hızır Paşa'nın rengi değişti, sustu başını eğip. Bu koca pirin bildiğinden dönmeyeceğini anladı. Şahı sevmek suç mu bana? Kem bilirdin beni hana. Can için yalvarmam sana. Şeyhin şah bana darılır. Pir Sultan dönmem diyordu. Şah diyordu. Vur boynumu korkmam diyordu. Bildiğince çalıyordu sazını. Bildiğince söylüyordu sözünü. Döndü, en son söze geldi. Sazını yokladı, telleri ağlatırcasına yüzünü söylediklerini kaydeden katibe çevirdi. Kul olayım kalem tutan ellere. Katip arzu halim yaz yare böyle. Şeker ezeyim şirin dillere. Katip arzu halim yaz yare böyle. Rakibimin dedikleri oluyor. Gül benzim sararıp da soluyor. Alkanlarım ılgıt ılgıt geliyor. Katip arzu halim yaz yare böyle. Sivas ellerinde sazım çalınır. Çamlı beller bölük bölük bölünür. Yardan ayrılmışam, bağrım delinir. Katip arzu halim yaz yare böyle. Pir Sultan abdalım ey Hızır Paşa. Yazılan gelirmiş her daim başa. Beni hasret koydun kavim kardeşe. Katip arzu halim yaz yare böyle. Dağ dile gelse, yol dile gelse, turna dile gelse, Pir Sultan'ı söylese. Sivas ellerine çöken sisler, karla yolu kesilmiş çamlı beller, yoksul çobanlar,
yabani güller dile gelse söylese, kıyısı söğütlü coşkun ırmaklar anlatsa, dağdan yuvarlanan kayalar anlatsa, alıp asın uslanacağı yok koca pirin, dedi Hızır Paşa. Ertesi sabah cellatlar zindandan aldı Pir Sultan'ı. Ellerine ağır kelepçeler vurdular. Keçi bulan semtine götürdüler. Sur dibinde dar ağacı kurdular. Aksakallı başını geçirdiler yağlı urgana. Pir Sultan asılırken taşlansın diye Hızır Paşa'dan buyruk geldi. Taşlamayanlar cezalandırılacaktı. Bu yüzden herkes eline bir taş alıp attı Pir Sultan'a doğru. Tarikat arkadaşı, kadim dostu Ali Baba da oradaydı. Pir Sultan'a taş atmaya bir türlü eli varmıyordu. Bir gülü alıp gizlice ona doğru fırlattı. Kaderin cilvesine bakın ki gül gidip Pir Sultan'ın yüzüne çarpıverdi. Bunu gören Pir Sultan pek üzüldü ve yorgun dudaklarından şu sözler döküldü. Pir Sultan abdalım, can göğe ağmaz. Hak'tan emrolmazsa rahmet yağmaz. Şu ellerin taşı hiç bana değmez. İlle dostun gülü yaralar beni. O esnada Pir Sultan'ın ayağının dibindeki tabureye bir tekme vurdular. Sustu Pir Sultan'ın söyleyen dili. Gözlerinde banaz yaylasının yeşili kaldı. Kulaklarında kızı Sanem'in sesi, eşinin ağadı çınladı. Çırpındı, çırpındı ve durdu bedeni. Urganda bir elif gibi sallandı, günlerce ibret olsun diye. Nice zaman sonra Banaz'a gelen bir atlı Pir Sultan'ın ak kağıda karalanmış sözlerini getirdi eşine. Sivas ellerinde sazım çalınır. Ama halkımızın gönlündeki Pir Sultan hiç ölmedi. Yaşadığı şiirleriyle yüzyıllar boyu. Bugün de bu türküde andırdı adını Pir Sultan Abdal.

Bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere, sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle, hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: saat 24. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 10-23, Bilecik 8-19, Bursa 10-22, Çanakkale 13-24, Edirne 7-26, İstanbul 14-22, Kırklareli 8-24, Kocaeli 13-22, Sakarya 10-22, Tekirdağ 13-23, Yalova 14-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 7-19, Aydın 15-30, Denizli 14-26, Kütahya 6-19, İzmir 15-27, Manisa 14-25, Muğla 11-26, Uşak 8-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'de Antalya çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 18-26, Antalya 18-28, Burdur 9-21, Hatay 17-24, Isparta 8-21, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 20-26, Osmaniye 18-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneyi ile Sivas'ı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 9-19, Ankara 8-21, Çankırı 5-22, Eskişehir 6-19, Karaman 9-18, Kayseri 9-19, Kırıkkale 8-20, Kırşehir 9-20, Konya 10-19, Nevşehir ve Niğde 9-17, Sivas 8-17, Yozgat 6-15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 8-21, Bolu 6-19, Düzce 10-21, Karabük 6-22, Kastamonu 7-17, Zonguldak 11-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli Amasya ve Çorum hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 10-18, Artvin 11-19, Bayburt 5-18, Çorum 7-19, Giresun 15-18, Gümüşhane 7-19, Ordu 16-19, Rize 13-20, Samsun 15-19, Sinop 14-23, Tokat 10-18, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars çevreleriyle Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney kesimleri yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 6-16, Ardahan 2-16, Bingöl 10-18, Bitlis 6-14, Elazığ 11-19, Erzincan 9-20, Erzurum 5-16, Hakkari 12-18, Iğdır 10-21, Kars 4-17, Malatya 11-18, Muş 9-15, Tunceli 11-21, Şırnak 15-19, Van 9-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Siirt'in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 15-25, Batman 13-22, Diyarbakır 13-22, Gaziantep 14-23, Kilis 15-25, Mardin 15-20, Şanlıurfa 17-25, Siirt 15-19 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, açıklarıyla öğle saatlerinden itibaren genelinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 5, güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, açıklarıyla öğle saatlerinden itibaren genelinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu.

2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Ekim Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Antalya Körfezi'nde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 8 Ekim Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul Valisi Davut Gül, 2026 yılının ilk 9 ayında terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız geçen yılın aynı dönemine göre %20 arttı. Organize suç örgütlerine bu yılın ilk 9 ayında 343 operasyon yapıldı, 130 çete çökertildi, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, katil İsrail'in Suriye'nin Kuneitra vilayetindeki Sufa 53 hattı üzerinde faaliyetlerini yeniden başlatmasına ilişkin yaptığı açıklamada bu durumun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi Eylül'de aylık %1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise %29,73 olarak gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi ile Eylül'de aylık %2,07, yıllık %27,38 arttı. 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri nedeniyle Carl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel'a verildi. Norveç Mülteci Konseyi, İsrail'in soykırım suçu işlediği Gazze'de 1,65 milyon kişinin kış öncesi barınma sorunu yaşadığını bildirdi. Yemen ordusu, İran destekli Husilere karşı Fecr el-Yemen operasyonunun başlatıldığını duyurarak

stratejik öneme sahip Babılmendep'le Taiz'deki Zubab Havalimanı'nın kontrolünün ele geçirildiğini bildirdi. Ve son olarak spor, milli sporcular Ekrem Altuner Yılmaz ve Kaan Aslan, Avusturya'da düzenlenen karate bir serisi A müsabakalarında birer bronz madalya elde etti. Aksa Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası salı günü sahibini bulacak. Vakıfbank'la Eczacıbaşı Peron İstanbul, Antalya Spor Salonu'nda karşılaşacak. Saat 18'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Alacazile yolunun 26 ve 32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 18. kilometresine kadar yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Salı günü yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Salı günü yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağış, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 6 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz bölgesinde Isparta ve Burdur hariç, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Sinop, Malatya'nın doğusu ve Adıyaman'ın kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye'nin doğusu, Hatay kıyıları, Tunceli, Kars, Ağrı, Iğdır, Bingöl, Muş, Elazığ, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusuyla Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. 7 Ekim Çarşamba günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Muğla, Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Mersin ve Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Ordu, Bingöl ve Muş çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusuyla Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. 8 Ekim Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç ve batı kesimleri, Kastamonu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ve Gümüşhane çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusuyla Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir döneme damgasını vurmuş, hem dünyada hem de Türkiye'de yankı uyandırmış şarkıların izini sürdüğümüz Efsane Şarkılar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Esin Haymanalıoğlu Çiftçi Soy, teknik yapımda Fatma Vural, bugün sizlere Türk pop müziğinin tartışmasız en büyük yıldızlarından biri olan Ajda Pekkan'ın seslendirdiği aranjman ve uyarlama şarkıların orijinal versiyonlarını sunacağız. Üstelik yalnızca orijinallerini değil, Ajda Pekkan'ın Türkçe yorumlarında söz yazarı, besteci ve düzenlemecileri ve bu kayıtların hangi albüm ya da plaklarda yer aldığını da hatırlayacağız. Hadi gelin, zamanda küçük bir yolculuğa çıkalım. İlk şarkımız Yunan müziğinin güçlü sesi Yannis Perios'tan Thalassa. Söz ve müziği Kostas Mondikes'e ait olan bu eser, Türkiye'de Ağlama Anne adıyla tanındı. Ajda Pekkan'ın yorumunda Türkçe sözler Sezen Aksu'ya ait. Ajda'nın Ağlama Anne yorumu 1993 yılında yayımlanan Ajda 93 albümünde yer aldı. Bu kayıt Ajda Pekkan'ın aranjman repertuarında daha sonraki dönemlere ait önemli örneklerden biri. Şimdi sizi şarkının Yunanistan'daki orijinal yorumu ile baş başa bırakıyorum.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Sayın dinleyiciler, bir başka efsane yorum ise Fransa'dan. Enrico Macias'ın Entre Lorraine et Lausanne adlı şarkısı Ajda Pekkan'ın yorumuyla Ağlama Yârim adını aldı. Orijinal eserin bestesi Enrico Macias'a, Fransızca sözleri ise Jacques Demanry'e ait. Ajda Pekkan'ın Türkçe yorumunda sözleri Ülke Aker, düzenlemesi ise dönemin önemli aranjörlerinden Norayır Demirci tarafından hazırlandı. Ağlama Yârim 1977 yılında Ağlama Yârim Sakın Sakın Ha adlı 45'lik plakta yayımlandı. Şimdi gelin Enrico Macias'ın orijinal Fransızca yorumunu dinleyelim.
1: Efsane şarkılar.

0: Efsane Şarkılar devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, sıradaki şarkı İtalyan müziğinin unutulmaz sesi Mina'dan geliyor. Ancora, Ancora, Ancora adlı bu eser, Ajda Pekkan'ın repertuarında Aldatma olarak hayat buldu. Orijinal İtalyanca eserin sözleri Cristiano Malgoglio'ya ait. Bestesi ise Gian Pietro Felisatti'ye ait. Ajda Pekkan'ın 2006 tarihli yorumunda Türkçe sözler Sezen Aksu, düzenleme ise Aytu Yargıç imzasını taşıyor. Aldatma, Ajda'nın Cool Kadın albümünde yer aldı. Böylece 1978 tarihli Mina klasiği, yıllar sonra Ajda Pekkan'ın güçlü yorumuyla Türkçe pop repertuarına yeniden kazandırılmış oldu. Şimdi o eşsiz İtalyanca yorumu birlikte dinleyelim. Ancora, ancora, ancora sizlerle birlikte.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sevgili dinleyenler, şimdi ise Fransız sahnesinden, dönemin sevilen isimlerinden Karen Shirley'e kulak veriyoruz. Onun Garde-moi avec toi adlı şarkısı Ajda Pekkan'ın yorumuyla Al Beni adını aldı. Türkçe sözler Fikret Çeneş'e, düzenleme ise yine Noray Demirci'ye ait. Al Beni, Ajda Pekkan'ın 1975 tarihli Al Beni Aşk Budur 45'liğinde yayımlandı. Daha sonra Hoş Görsen albümünde de yer aldı. Yani Ajda'nın 1970'li yıllardaki aranjman döneminin en karakteristik örneklerinden birinden söz ediyoruz. Hadi şarkının orijinal Fransızca versiyonunu dinleyelim. Garde-moi avec toi.

Değerli dinleyenler, ve programımızın son şarkısına geldik. Bu kez Şer ile buluşuyoruz. Ajda Pekkan'ın Aşka İnanma adıyla seslendirdiği şarkının orijinali Şer'in Dove L'Amour adlı eseridir. Türk pop kaynakları da bu eşleşmeyi doğruluyor. Şer'in 1998 tarihli eserinin bestecileri Mark Philip Taylor ve Paul Michael Berry'dir. Ajda Pekkan ise bu şarkıyı 2000 yılında Diva albümünde seslendirdi. Türkçe sözler Şehrazat'a, düzenleme ise Volgat Tamöz'e ait. Böylece 70'li yılların klasik aranjmanlarından başlayıp 2000 yılına kadar uzanan Ajda Pekkan repertuarımızın güzel bir örneğiyle programımızı tamamlıyoruz. Şimdi Şer'in orijinal yorumunu dinleyelim. Dove L'Amour.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sevgili dinleyiciler, bir Efsane Şarkılar programının daha sonuna geldik. Bugün Ajda Pekkan'ın birbirinden unutulmaz Türkçe yorumlarının peşinden gittik. Yunanistan'dan Fransa'ya, İtalya'dan Amerika'ya uzanan bir müzik yolculuğuna çıktık. Kimi zaman bir Fransız şarkısı Türkçe sözlerle yeniden hayat buldu. Kimi zaman bir İtalyan klasiği Ajda'nın yorumuyla bambaşka bir kimliğe kavuştu. Ve gördük ki iyi bir şarkının sınırları yok. Talassa'dan Ağlama Anne'ye, Entre Loren Losent'ten Ağlama Yarime, Ankora Ankora Ankora'dan Aldatmaya, Gardmoya Vektoy'dan Albeni'ye, Dovlamor'dan Aşka İnanmaya. Hepsi farklı dillerden ve farklı ülkelerden gelip Türk pop müziğinin hafızasında kendilerine yer edindiler. Programı hazırlayan ve sunan ben Esin Haymanalıoğlu Çiftçi Soy, teknik yapımda Fatma Ural. Bir sonraki Efsane Şarkılar programında yeniden buluşmak üzere. Müziğin ruhunuza dokunması dileğiyle hoşça kalın.

0: Saat 1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Salı günü yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağr ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Salı günü yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağr ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağış, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 10-23, Bilecik 8-19, Bursa 10-22, Çanakkale 13-24, Edirne 7-26, İstanbul 14-22, Kırklareli 8-24, Kocaeli 13-22, Sakarya 10-22, Tekirdağ 13-23, Yalova 14-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 7-19, Aydın 15-30, Denizli 14-26, Kütahya 6-19, İzmir 15-27, Manisa 14-25, Muğla 11-26, Uşak 8-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'de Antalya çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 18-26, Antalya 18-28, Burdur 9-21, Hatay 17-24, Isparta 8-21, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 20-26, Osmaniye 18-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneyi ile Sivas'ı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 9-19, Ankara 8-21, Çankırı 5-22, Eskişehir 6-19, Karaman 9-18, Kayseri 9-19, Kırıkkale 8-20, Kırşehir 9-20, Konya 10-19, Nevşehir ve Niğde 9-17, Sivas 8-17, Yozgat 6-15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 8-21, Bolu 6-19, Düzce 10-21, Karabük 6-22, Kastamonu 7-17, Zonguldak 11-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli Amasya ve Çorum hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 10-18, Artvin 11-19, Bayburt 5-18, Çorum 7-19, Giresun 15-18, Gümüşhane 7-19, Ordu 16-19, Rize 13-20, Samsun 15-19, Sinop 14-23, Tokat 10-18, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars çevreleriyle Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney kesimleri yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 6-16, Ardahan 2-16, Bingöl 10-18, Bitlis 6-14, Elazığ 11-19, Erzincan 9-20, Erzurum 5-16, Hakkari 12-18, Iğdır 10-21, Kars 4-17, Malatya 11-18, Muş 9-15, Tunceli 11-21, Şırnak 15-19, Van 9-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Siirt'in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 15-25, Batman 13-22, Diyarbakır 13-22, Gaziantep 14-23, Kilis 15-25, Mardin 15-20, Şanlıurfa 17-25, Siirt 15-19 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Topasinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı

İyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın 3. çeyreğinde adli suçlar ve terör suçları kapsamında 16 ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edildi. Böylelikle 2026 yılının 9 ayında Türkiye'ye getirilen toplam kişi sayısı 294'e ulaştı, dedi. Türk sinemasının Altın Çocuk lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Türkiye 2026-2027 fındık ihracat sezonunun ilk ayında 192 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde Teknofest Güneydoğu

Onun düzenlediği, şu an Urfa'da bilim ve teknolojinin altyapısının hazırlanacağı çocuk üniversitesi kurulacak. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8.000'in üzerine yükseldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, konut krizine çözüm içeren kararnamelerin mecliste reddedilmesinin ardından erken seçime gitme kararı aldığını açıkladı. Amerika'dan 6. Filo komutanının Tunus'a gerçekleştirdiği ziyaret, Amerika ile Tunus arasındaki askeri işbirliğinin Akdeniz güvenliği ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde önemini koruduğunu ortaya koydu. Ve son olarak spor. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen salı günü saat 21.45'te Arnavutluk'la San Marino arasında oynanacak UEFA Uluslar C Ligi 1. grup müsabakasını yönetecek. Galatasaray teknik erkek basketbol takımı Şampiyonlar Ligi B grubundaki ilk maçında salı günü deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Sebona Zagreb'le karşılaşacak. Başkent Zagreb'deki Dreizin Petrovic basketbol merkezinde yapılacak maç Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Alacazile yolunun 26 ve 32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 18. kilometresine kadar yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 13-20 derece, Atina parçalı bulutlu 15-28, Berlin sağanak yağışlı 11-20, Helsinki sağanak yağışlı 8-15, Kiev parçalı bulutlu 11-20, Londra sağanak yağışlı 11-22, Moskova parçalı bulutlu 10-15, Paris sağanak yağışlı 10-24, Priştine parçalı bulutlu 8-24, Roma parçalı bulutlu 20-26, Saraybosna parçalı bulutlu 7-24, Sofya parçalı bulutlu 11-23, Tiran parçalı bulutlu 11-26, Varşova parçalı bulutlu 9-19, Viyana parçalı bulutlu 11-23, Zürih sağanak yağışlı 8-22 derece, Amman parçalı bulutlu 16-23, Aşgabat parçalı bulutlu 11-21, Nur Sultan sağanak yağışlı 7-16, Bağdat az bulutlu ve açık 24-38, Bişkek parçalı bulutlu 11-25, Duşanbe parçalı bulutlu 15-24, Kabil parçalı bulutlu 14-26, Kuveyt az bulutlu ve açık 28-35, Medine az bulutlu ve açık 30-42, Mekke az bulutlu ve açık 27-41, Riyad az bulutlu ve açık 24-41, Şam parçalı bulutlu 16-28, Tahran parçalı bulutlu 18-28, Taşkent parçalı bulutlu 10-20, Tiflis sağanak yağışlı 11-21, Tokyo parçalı bulutlu 14-21 derece, Cezayir sağanak yağışlı 22-32, Kahire parçalı bulutlu 19-31, Melbourne sağanak yağışlı 8-21, Montreal sağanak yağışlı 7-18, New York parçalı bulutlu 14-25, Sydney sağanak yağışlı 14-20, Washington parçalı bulutlu 14-28 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 10-22, Gümülcine parçalı bulutlu 12-24, Kırcıhani parçalı bulutlu 10-23, Köln sağanak yağışlı 11-21, Komrat parçalı bulutlu 10-23, Köstence parçalı bulutlu 11-22, Münih sağanak yağışlı 9-21, Podgorica parçalı bulutlu 12-27, Selanik parçalı bulutlu 11-23, Şumlu parçalı bulutlu 8-21, Taraglia parçalı bulutlu 10-22, Balkaneş parçalı bulutlu 11-23, Zenitsa parçalı bulutlu 8-23, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 19-25, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 15-26, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 12-27 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

iz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte sesimizin ulaştığı herkesi saygıyla selamlıyoruz. Her programımızda kültür, sanat ve düşünce hayatımıza iz bırakmış, yaşadıkları dönemin sınırlarını aşarak eserleriyle gelecek kuşaklara ilham vermiş önemli isimlerin yaşam öykülerini sizlerle buluşturuyoruz. Bugün anlatacağımız isim, Türk tiyatrosunun Cumhuriyet döneminde yetiştirdiği en güçlü karakter oyuncularından biri. Yalnızca sahnede değil, sinemada, televizyonda, seslendirme stüdyolarında, yönetmen koltuğunda ve senaryo masalarında üretmeye devam eden çok yönlü bir sanat insanı. Agah Hün. Yaklaşık yarım asra yayılan sanat yaşamında yüzü aşkın tiyatro oyununda rol aldı. 30'dan fazla oyunu sahneye koydu. Türk sinemasında oyuncu, yönetmen ve senarist olarak iz bıraktı. Anthony Quinn başta olmak üzere dünya sinemasının önemli oyuncularına sesiyle hayat verdi. Ve ardında yalnızca unutulmaz roller değil, disiplini, çalışkanlığı ve sanata duyduğu derin saygıyla örnek alınan bir miras bıraktı. Bu hafta iz bırakanlarda Cumhuriyet'in ilk konservatuvar kuşağının yetiştirdiği usta sanatçı Agah Hün'ün yaşamına birlikte tanıklık edeceğiz. Bir sanatçıyı anlamanın yolu yalnızca onun yaşamını anlatmaktan geçmez sevgili dinleyenler. Onu yetiştiren dönemi de tanımak gerekir. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Türkiye'de eğitimden hukuka, müzikten tiyatroya kadar birçok alanda köklü dönüşümler yaşanıyordu. Mustafa Kemal Atatürk, tiyatroyu yalnızca bir eğlence aracı olarak değil, toplumun kültürel gelişimini sağlayacak en önemli sanat dallarından biri olarak görüyordu. Bu anlayış doğrultusunda konservatuvarlar açılıyor, yurt dışından sanat eğitimcileri getiriliyor, modern tiyatro anlayışı devlet politikası haline geliyordu. İşte Agah Hün, böylesine önemli bir kültürel dönüşümün içinde yetişen ilk sanatçılar arasında yer aldı. O yalnızca bir oyuncu değil, Cumhuriyet'in kültür devriminin sahnedeki temsilcilerinden biriydi. Takvimler 12 Ocak 1918'i gösteriyordu. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nın son günlerini yaşıyordu. İstanbul yorgun ama hala kültür ve sanatın merkeziydi. İşte böyle bir dönemde dünyaya gelen Agah Hün, çocukluk yıllarını tiyatroya ilgi duyan bir aile ortamında geçirdi. Henüz küçük yaşlardan itibaren kitaplarla, sahne hikayeleriyle ve sanat sohbetleriyle iç içe büyüdü. Ancak onun hayatındaki en önemli isimlerden biri ağabeyi Hadi Hün olacaktı. Yıllar sonra verdiği bir röportajda tiyatroyu seçme nedenini şu sözlerle anlatacaktı. Ağabeyim Hadi Hün yüzünden 18 yaşımın aklıyla bunun şahane bir meslek olduğunu sanıyordum. İçine girince hem işin yüceliğini anladım hem de dertlerini, zorluklarını ve maddi manevi sıkıntılarını yaşadım. Ama gene de her şey güzeldi ve değerliydi doğrusu. Bu sözler bir sanatçının bütün yaşamını özetliyordu. Gençlik yıllarında tiyatro ona büyük görünmüştü. Fakat sahnenin arkasındaki emek, disiplin, fedakarlık ve kimi zaman yoksulluk. Mesleğin gerçek yüzünü de kısa sürede göstermişti. Buna rağmen Agah Hün hiçbir zaman pişman olmadı. Çünkü onun için tiyatro yalnızca bir meslek değil, bir yaşam biçimiydi. 1930'lu yılların ortalarında artık kararını vermişti. Hayatını tiyatroya adayacaktı. Türkiye'de modern tiyatro eğitiminin en önemli kurumu olan Ankara Devlet Konservatuvarı'nın açtığı sınava girdi. Bu sınav yalnızca oyuncu adaylarını değil, Cumhuriyet'in gelecekteki sanatçılarını belirliyordu. Agah Hün de başarılı olarak konservatuvara kabul edildi. 1937 yılı onun gerçek sanat yolculuğunun başlangıcı oldu. Ankara, henüz genç Cumhuriyet'in başkenti. Yeni kurulan kurumlar, yeni fikirler, yeni umutlar. Konservatuvar da bu büyük değişimin en önemli parçalarından biriydi. Burada yalnızca oyunculuk öğretilmiyordu. Diksiyon, ses kullanımı, sahne hareketi, dramaturji, edebiyat, müzik ve Dünya Tiyatrosu'nun klasikleri büyük bir titizlikle işleniyordu. Agah Hün, 5 yıl sürecek eğitiminde yalnızca oyunculuğu değil, sanata duyulan saygıyı da öğrendi. Konservatuvarın eğitim anlayışında Alman tiyatro adamı Karl Ebert'in büyük etkisi vardı. Ebert'in yaklaşımı ezbere dayalı oyunculuğu reddediyor, karakter çözümlemesini, metin analizini ve doğal oyunculuğu esas alıyordu. Genç Agah Hün de bu disiplin içinde yetişti. Her prova yeni bir ders, her oyun yeni bir okuldu. Bu eğitim onun ilerideki bütün sanat yaşamının temelini oluşturacaktı. 1942 yılı, Ankara. Henüz 24 yaşındaki genç Agah Hün için yıllardır kurduğu hayal artık gerçeğe dönüşmek üzereydi. Konservatuvar sıralarında geçen uzun eğitim süreci sona ermişti. Şimdi sıra öğrendiklerini seyirci önünde sınamaya gelmişti. İlk profesyonel rol öyle sıradan bir oyun değildi. Dünya tiyatro tarihinin temel taşlarından biri. Sofokles'in ölümsüz tragedyası Antigon. Agah Hün ise oyunda devlet otoritesini temsil eden Kral Kreon karakterini canlandırıyordu. Bu rol yalnızca ezberlenecek uzun tiryatlardan ibaret değildi. Kreon, adaletle iktidar arasındaki çatışmayı temsil eden güçlü bir karakterdi. Genç bir oyuncunun omuzlarına böylesine ağır bir rolün verilmesi, ona duyulan güvenin de bir göstergesiydi. Perde açıldı, salon sessizleşti. Ve Agah Hün ilk kez profesyonel bir tiyatro oyuncusu olarak seyircinin karşısına çıktı. O gece yalnızca bir oyun sahnelenmedi. Türk tiyatrosu geleceğin önemli karakter oyuncularından biriyle tanıştı. Agah Hün daha öğrencilik yıllarından itibaren sahne disiplinine büyük önem verirdi. Provalara zamanından önce gelir, metni defalarca okur, karakterin yalnızca sözlerini değil ruhunu anlamaya çalışırdı. Yakın çalışma arkadaşlarının anlattıklarına göre prova bitse bile tiyatrodan hemen ayrılmazdı. Boş sahnede yürür, dekorları inceler, karakterin sahne üzerindeki hareketlerini yeniden denerdi. Çünkü ona göre iyi oyunculuk yalnızca yetenek değil, bitmeyen bir çalışmanın sonucuydu. Bu anlayış bütün sanat yaşamı boyunca değişmedi. 1940'lı yıllar, Cumhuriyet'in kültür politikalarının en önemli kurumlarından biri olan devlet tiyatroları hızla gelişiyordu. Yeni oyunlar sahneleniyor, dünya klasikleri Türkçe'ye kazandırılıyor, genç sanatçılar titizlikle yetiştiriliyordu. Agah Hün de bu kadronun dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. 1947 yılında William Shakespeare'ın ölümsüz eseri Julius Caesar'la seyirci karşısına çıktı. Shakespeare'i oynamak her oyuncu için önemli bir sınavdı. Çünkü Shakespeare karakterleri yalnızca konuşmaz, düşünür, sorgular, insan ruhunun en derin yönlerini ortaya koyar. Agah Hün de bu zorlu metinlerde gösterdiği başarıyla tiyatro çevrelerinin dikkatini çekmeye başladı. Cumhuriyet tiyatrosundan söz edildiğinde akla gelen ilk isimler biri kuşkusuz Muhsin Ertuğrul'dur. O yalnızca bir yönetmen değildi. Aynı zamanda çağdaş Türk tiyatrosunun kurucularındandı. Disiplini, titizliği, oyunculardan beklentisi oldukça yüksekti. Agah Hün bu anlayışın şekillendirdiği kuşağın önemli temsilcilerinden biri oldu. Sahneye çıktığında hiçbir hareket rastlantı değildi. Her adım, her bakış, her duruş uzun çalışmaların sonucunda ortaya çıkıyordu. İşte bu nedenle eleştirmenler onu sık sık karakterlerini yaşayan oyuncu olarak tanımlıyordu. 1940'ların sonundan itibaren Agah Hün klasik tiyatronun vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi sevgili dinleyenler. Reşat Nuri Güntekin'in Eski Şarkı adlı eserinde, William Shakespeare'ın Hamlet oyununda, Plautus'un Tüccar adlı komedisinde başarıyla görev aldı. Her oyun farklı bir dünya demekti. Bir gün trajedinin ağır atmosferinde, ertesi gün komedinin ince mizahında, sonra tarihi bir karakterin içinde ve ardından sıradan bir insanın yaşamında. Agah Hün için oyunculuk farklı hayatları anlamanın bir yoluydu. Shakespeare'ın Hamlet'i yüzyıllardır oyuncular için büyük bir sınav olarak kabul edilir sevgili dinleyenler. Çünkü bu eser yalnızca bir intikam hikayesi değildir. İnsanın kendi vicdanıyla hesaplaşmasının da öyküsüdür. Agah Hün bu oyunda yer aldığı dönemde karakter çözümlemeleriyle büyük beğeni topladı. Onun oyunculuğunda yüksek sesle bağırmak yerine sessizliğin gücü vardı. Abartılı hareketler yerine doğallık vardı. Bu yaklaşım Cumhuriyet Tiyatrosu'nun benimsediği modern oyunculuk anlayışının önemli örneklerinden biri olarak değerlendirildi. Agah Hün kariyeri boyunca hack tip karakterleri oynamayı hiçbir zaman tercih etmedi sevgili dinleyenler. Bir oyunda sert bir devlet adamı, başka bir oyunda şefkatli bir baba, bir diğerinde çaresiz bir köylü ya da gururlu bir komutan. Her rol onun için yeni bir keşifti. Rol küçük büyük diye ayrılmaz derdi. Önemli olan o karaktere inanabilmektir. İşte bu anlayış sayesinde seyirci onu değil canlandırdığı karakteri görürdü. Bu da gerçek oyunculuğun en büyük başarısıydı. 1950'li yıllara gelindiğinde Türk tiyatrosu yeni bir döneme giriyordu. İstanbul'da özel tiyatrolar gelişmeye başlamış, yeni sahneler açılmış, sanat hayatı giderek hareketlenmişti. Agah Hün de bu yeni dönemin içinde yer almak üzere Ankara'dan İstanbul'a geçti. Bu değişiklik onun sanat yaşamında yeni bir sayfa açacaktı. Çünkü artık yalnızca devlet sahnelerinde değil, özel tiyatrolarda da seyirciyle buluşacaktı. 1951 yılı Agah Hün için yeni bir dönemin başlangıcıydı sevgili dinleyenler. Ankara'da kazandığı deneyim artık onu Türkiye'nin kültür ve sanat başkenti İstanbul'a taşıyordu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında tiyatronun kurumsal yapısı büyük ölçüde devlet tiyatroları çevresinde şekillenmişti. Ancak 1950'li yıllarla birlikte özel tiyatrolar da sanat yaşamına yeni bir soluk getiriyordu. İstanbul yalnızca yeni oyunların değil, yeni düşüncelerin, yeni yorumların ve yeni seyirci anlayışının da merkezi haline geliyordu. Agah Hün işte bu canlı sanat ortamının tam ortasında yerini aldı. İstanbul'daki ilk önemli duraklarından biri küçük sahne oldu. Muhsin Ertuğrul'un öncülüğünde kurulan bu tiyatro yalnızca oyun sahneleyen bir mekan değil, çağdaş tiyatro anlayışının uygulandığı bir sanat laboratuvarı gibiydi. Burada oyunculardan beklenen yalnızca rolünü ezberlemesi değildi. Metni anlaması, karakteri çözümlemesi, yazarın anlatmak istediğini seyirciye doğru biçimde aktarabilmesi gerekiyordu. Agah Hün bu anlayışa kısa sürede uyum sağladı. Disiplini, çalışkanlığı ve sahne üzerindeki ölçülü oyunculuğuyla yönetmenlerin güvenini kazandı. Daha sonra Oda Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. Oda Tiyatrosu, büyük dekorların ve gösterişli sahnelerin değil, oyunculuğun ön planda olduğu bir anlayış benimsiyordu. Burada her mimik, her sessizlik, her bakış oyunun bir parçasıydı. Agah Hün de karakterlerini büyük hareketlerle değil, iç dünyalarını hissettirerek canlandırıyordu. İşte bu özellik onu dönemin diğer oyuncularından ayıran en önemli niteliklerinden biri haline geldi. Sanat yaşamı boyunca farklı sahnelerde görev alan Agah Hün, küçük opera bünyesinde de önemli yapımlarda rol aldı. Opera ve tiyatronun aynı çatı altında buluştuğu bu ortam, oyuncuların sahne hakimiyetini geliştiren önemli kurumlardan biriydi. Burada yalnızca oyunculuk değil, sahne düzeni, ritim, zamanlama ve ekip çalışması büyük önem taşıyordu. Agah Hün her yeni sahneyi kendisini geliştirecek yeni bir okul olarak görüyordu. Ve ardından İstanbul Şehir Tiyatroları. Sanat yaşamının en uzun ve en verimli dönemlerinden biri burada geçti. Tam 22 yıl boyunca yüzlerce temsil, onlarca farklı karakter, sayısız prova, her akşam yeniden açılan perde ve her temsilde aynı heyecan. Agah Hün için tiyatro hiçbir zaman rutin olmadı. Çünkü ona göre her temsil ilk temsil kadar önemliydi. Salonda belki ilk kez tiyatro izleyen biri vardı. ve o seyirci için en iyisini yapmak sanatçının en büyük sorumluluğuydu. Bir sanatçının kariyerini yalnızca rakamlarla anlatmak mümkün değildir sevgili dinleyenler. Ama bazen rakamlar da çok şey söyler. Agah'ın sanat yaşamı boyunca yüzü aşkın tiyatro oyununda rol aldı. Üstelik bunların önemli bir bölümü başrol niteliğindeydi. Trajedi, komedi, tarihi oyunlar, çağdaş Türk tiyatrosu, klasik dünya edebiyatı. Onun repertuarı son derece genişti. Her yeni rol, yeni bir araştırma, yeni bir hazırlık, yeni bir yolculuktu. Agah Hün yalnızca sahnede oynamakla yetinmedi. Tiyatroya farklı bir açıdan da katkı sağladı. Yaklaşık 30 oyunun rejisini üstlendi. Yönetmen olarak oyuncularına her zaman şunu söylerdi: önce metni anlayın, sonra karakteri sevin. Sevmediğiniz bir karakteri inandıramazsınız. Bu yaklaşım onun sanat anlayışını en iyi özetleyen cümlelerden biriydi. Seyirci onu sahnede güçlü karakterle tanıyordu. Ancak kuliste bambaşka bir Agah Hün vardı. Sessiz, mütevazı, disiplinli, genç oyunculara yol göstermeyi seven, prova arasında bile kitap okuyan, metni tekrar tekrar inceleyen bir sanatçı. Çalışma arkadaşları onu hiçbir zaman ben oldum demeyen oyuncu olarak anlatırdı. Belki de uzun sanat yaşamının sırrı buydu. Her yeni oyuna ilk oyunmuş gibi hazırlanmak. Bir röportajında tiyatro için şunları söylemişti Agah Hün: tiyatro insana kendisini tanıtır. İnsan önce sahnede kendisiyle yüzleşir. Bu cümle onun oyunculuğa bakışını anlatıyordu. Rol yapmak, taklit etmek değildi. İnsanı anlatmaktı. Acıyı, sevinci, korkuyu, umudu ve vicdanı. Seyirciye hissettirebilmekti. İşte bu nedenle Agah Hün'ün oyunculuğu hiçbir zaman gösterişli olmadı. Gerçekti, inandırıcıydı ve samimiydi.
1: Artık yatsan Hamdi Bey.
2: Uykum yok Şefika Hanım.
1: Saat 12'ye geliyor.
2: Kaldırma. Şu balkonda kendi kendime eski günleri düşündüm. Çok haylazdım Şefika Hanım. Günümü ağaçların tepesinde geçirirdim. Sarı Güzel'deki evimizin kocaman bir bahçesi vardı. Rahmetli peder dehşetli çiçek meraklısıydı. Bu sevgi bana ondan geçti. Annem de tavuk dilisi. Evde başka laf edilmezdi. Sonradan Büyük Fatih yangınında ev elden gidince kiraya çıktık. Oradan oraya göçebe gibi taşındık durduk. Hepsi birbirinden sevimsiz, kasvetli, karanlık evler. Arkasından modaya uyduk. Apartman adı verilen şu lahit bozuntusu taş odalara tıkıldık kaldık. Ne çiçek, ne tavuk.
1: Sen çiçeği bırak da kendinden bahset yahu. Müdür ne dedi? Demin güzelce anlatmadın.
2: Demek sonunda seni elimizden kaçırıyoruz dedi. Emekliliğini istemek nereden aklına geldi diye sordu.
1: Ne dedin?
2: Yorulduğumu söyledim. Hakkım var, seni yorduk dedi.
1: Eksik olmasın. Yeni mi farkına varmış
2: bu? Lafımı kesme de bitireyim.
1: Peki sustum, kırma.
2: İşte ne diyeceğimi gene unutturdum.
1: Bak
2: sen bu emeklilik işine pek sevinmedin.
1: Sıkılacaksın diye korkuyorum.
2: Sıkılmam, merak etme.
1: Sıkılırsın bilirim, içi dar adamsın.
2: Sıkılmam dedim, uzatma. Hele şu ev bir ortaya çıksın.
1: Buna karar verdin mi?
2: Kaç defa söyleyeceğim.
1: Hemen parlama ayol, sordum.
2: Anlamadım sanma. Bu evin yapılmasını istemiyorsun.
1: Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım? Şehrin dışında cehennemin bir bucağı. Doğru dürüst yolu bile yok.
2: İsabet, kimse gelmez. Ben de kafamı dinlerim. Sıkılacaksın diyorsun. Sıkılmaya vaktim olacak mı acaba? Hele çatı bir kapansın. Hemen kolları sıvayacağım. Bahçe emek ister Şefika Hanım. Cennete çevireceğim orasını. Niye gülüyorsun?
1: Cennete çevireceğim dedin de Su nerede ayol? Kerbela gibi orası.
2: Koyu açtıracağım, çıkırık koyduracağım. Belki de tulumba taktırırım.
1: İşimizi işlesene. Bunca yıldan sonra terkosu bırakıp gene tulumbaya döneceksin.
2: Sen böylesin zaten. Her işi yokuşa sürersin. Durup dururken ortaya bir laf atar, insanın hevesini kursağında bırakır.
1: Ama peki karışmıyorum. Ne halin varsa gör.
2: Yalnız iki gündür kafama takıldı. Mahallenin meleklerinden meyvelikleri nasıl koruyacağız? Dün gece düşünmekten uykum kaçtı.
1: Kuzum, daha ortada fol yok, yumurta yok. Sen kendine iş arıyorsun.
2: Her şeyi önceden düşünmek lazım. Ben kendimi böyle alıştırdım. Küçücük bir kayıt memuru olarak girdiğim dairede muamelat müdürlüğüne böyle yükseldim.
1: Çok çalıştın.
2: Çalışmadan olur mu?
1: Kendini harap ettin. Cuma, pazar demedin. Bayramlarda bile didindin. Yıllık iznini bile bölüp pörçük ettin.
2: Ama mükafatını da gördüm sonunda. Bugün veda için genel müdürün odasına gittiğim zaman ayağa kalktı, elini şöyle omuzuma koydu. Sen bu dairenin direğiydin Hamdi Bey dedi bana.
1: Sen konuş bakalım, bir kulağından girip ötekinden çıkıyor. Kendi işlerini yürütmek için tepe tepe kullandılar seni.
2: Bazı şeyleri anlayamıyorsun Şefika Hanım.
1: Hadi yat artık, sabah kalkamayacaksın.
2: Şart mı? Artık paydos Şefika Hanım. Perşembe, pazar, ayın 5'i, 15'i hepsi bir. Büyük tatil başladı benim için.
0: 1950'li yılların ortalarına gelindiğinde Türk sineması büyük bir gelişim göstermeye başlamıştı. Yeşilçam yükseliyordu. Yeni yapım şirketleri kuruluyor, her yıl onlarca film çekiliyordu. Tiyatronun birçok başarılı oyuncusu gibi Agah Hün'e de sinemadan teklifler gelmeye başladı. Başlangıçta bu tekliflere temkinli yaklaştı. Çünkü onun ilk aşkı her zaman tiyatroydu. Ancak kamera önünde de anlatacak hikayeleri vardı. Ve çok geçmeden Türk sinemasında da yeni bir yolculuk başlayacaktı. 1950'li yıllarda Türkiye'de sinema artık yalnızca birkaç yapım şirketinin uğraşısı olmaktan çıkıyor. Her yıl onlarca film çekiliyor, Yeşilçam adını taşıyan yeni bir sektör doğuyordu. Bu dönemde tiyatro kökenli oyuncular sinemanın gelişiminde önemli rol üstlenmeye başladılar. Çünkü kamera önünde de güçlü oyunculuklara ihtiyaç vardı. Yönetmenler sahne deneyimi olan isimleri tercih ediyorlardı. Agah Hün de bu isimlerden biriydi. 1953 yılı Türk sineması açısından unutulmaz bir yıl. Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Halıcı Kız, Türk sinema tarihinde ilk renkli film denemelerinden biri olarak büyük ilgi gördü. Filmde Agah Hün de önemli rollerden birini üstlendi. Bu yapım onun sinema kariyerindeki ilk büyük adım oldu. Sahne üzerindeki ölçülü oyunculuğunu, kameranın yakın plan anlatımıyla birleştirmeyi kısa sürede başardı. Tiyatroda yıllarca kazandığı deneyim, sinemada da ona büyük avantaj sağlıyordu. Tiyatro ve sinema, ikisi de oyunculuk sanatına dayanır. Ama anlatım biçimleri birbirinden oldukça farklıdır. Sahnede daha geniş hareketler gerekirken, kamera en küçük bakışı bile büyütür. Agah Hün, bu farkı çok iyi kavrayan oyunculardan biriydi. Abartısız, doğal, İnandırıcı oyunculuğu sayesinde yönetmenlerin aranan isimleri arasına girdi. 1955 yılında Agah Hün yalnızca oyuncu olarak değil, yönetmen olarak da ilk büyük adımını attı. Sevdiğim Sendin. Filmin yönetmenliğini üstlenirken aynı zamanda senaryosunu da yazdı. Bu çok yönlü çalışma sinema çevrelerinde büyük takdir topladı. Film Türk Film Dostları Derneği tarafından yılın başarılı yapımları arasında gösterildi. Agah Hün ise en başarılı yönetmen ödülüne layık görüldü. Henüz kariyerinin başında aldığı bu ödül, onun yalnızca iyi bir oyuncu değil, başarılı bir sinemacı olduğunu da gösteriyordu. Agah Hün yazmayı da seviyordu. Senaryolarında insan ilişkilerine, vicdana, ahlaki çatışmalara ve toplumsal değerlere önem veriyordu. 1959 yılında Ben Kahpe Değilim, aynı yıl Üç Kurşun, 1960 yılında Yak Bir Sigara, 1961 yılında Sonbahar Yaprakları, 1963 yılında ise Öldür Beni filmlerinin senaryolarını kaleme aldı. Yazdığı hikayelerde tiyatro kökenli anlatmanın izlerini görmek mümkündü. Karakterler derinlik taşıyor, diyaloglar güçlü kuruluyordu. 1950'lerin sonu ve 1960'lı yıllarda yönetmen olarak da üretmeye devam etti Agah Hün. Meçhul Kahramanlar, Kanlı Değirmen, Yak Bir Sigara, Öldür Beni. Farklı türlerde filmler çekti. Onun için önemli olan tür değil, iyi anlatılmış bir hikayeydi. Kamera arkasında da tıpkı tiyatro sahnesindeki gibi disiplinliydi. Oyuncularına uzun provalar yaptırır, karakterleri ayrıntılı biçimde konuşurdu. Bu nedenle birlikte çalıştığı birçok oyuncu Agah Hün'ü aynı zamanda iyi bir eğitmen olarak da anmıştır. 1950'li yılların ikinci yarısından itibaren Türk sineması büyük bir üretim dönemine girmişti. Her yıl yüzlerce film çekiliyor, yeni yönetmenler yetişiyor, Yeşilçam kendi yıldızlarını oluşturuyordu. Bu hareketli dönemde Agah Hün, popüler olmayı amaçlayan bir oyuncudan çok, canlandırdığı karakterlere inandırıcılık kazandıran bir sanatçı olarak öne çıktı. Onun için rolün büyüklüğü değil, hikayeye yaptığı katkı önemliydi. Bir hakimi, bir öğretmeni, bir baba figürünü, bir din adamını ya da hayatın içinden herhangi bir insanı aynı özenle canlandırıyordu. Bu yaklaşım yönetmenlerin ona duyduğu güveni her geçen yıl artırdı. 1960'lı yıllarda Türk sinemasında tarihi ve dini içerikli filmler de önemli bir yer tutmaya başlamıştı. Agah Hün bu yapımlarda da etkileyici performanslar sergiledi. Hazreti Ömer'in Adaleti, Hazreti Yusuf'un Hayatı. Bu filmlerde üstlendiği roller, onun ağırbaşlı duruşunu, güçlü diksiyonu ve etkileyici ses tonuyla bütünleşiyordu. Seyirci, onun canlandırdığı karakterlerde yalnızca bir oyuncuyu değil, rolüne inanan bir sanatçıyı görüyordu. 1974 yılında Türk sineması farklı türlerde yapımlar üretmeye başlamıştı. Bu dönemin en dikkat çekici filmlerinden biri de Metin Erksan'ın yönetmenliğini yaptığı Şeytan oldu. William Friedkin'in dünyaca ses getiren The Exorcist filminden uyarlanan bu yapım Türk sinemasının ilk korku filmleri arasında yer aldı. Agah Hün bu filmde de deneyimiyle yapımın güçlü oyuncu kadrosuna katkı sundu. Canan Perver, Cihan Ünal, Meral Taygun, Agah Hün. Farklı kuşaklardan oyuncuların bir araya geldiği bu film Türk sinema tarihinde özel bir yere sahip oldu. Agah Hün hangi türde olursa olsun rolünün gerektirdiği ciddiyeti hiçbir zaman elden bırakmadı. Ancak Agah Hün denildiğinde akla yalnızca tiyatro ya da sinema gelmez sevgili dinleyenler. Onun bir başka yönü, büyük ustalığı daha vardı. Seslendirme. Türk sinemasının altın yıllarında yabancı filmler Türkçe dublajla gösteriliyordu. İşte bu dönemde seyircinin hayranlıkla izlediği birçok dünya yıldızına Türkçe sesi Agah Hün verdi. Tok, güven veren, derin ve son derece etkileyici sesi kısa sürede dublaj dünyasının vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Agah Hün'ün en unutulmaz seslendirmelerinden biri hiç kuşkusuz Anthony Quinn'dir. Özellikle Çağrı filmindeki Hazreti Hamza karakteri, Anthony Quinn'in güçlü oyunculuğu ile Agah Hün'ün etkileyici Türkçesi adeta tek bir performansa dönüştü. Türkiye'de milyonlarca kişi Anthony Quinn'i yıllarca Agah Hün'ün sesiyle tanıdı. Daha sonra Çöl Aslanı filminde de yine Anthony Quinn'i seslendirdi. Bu çalışmalar yalnızca teknik bir dublaj değil, gerçek bir oyunculuk örneği olarak kabul edildi. Çünkü Agah Hün yalnızca kelimeleri çevirmiyor, karakterin ruhunu da sesiyle yeniden kuruyordu.
3: Size bir baba olarak yalvarıyorum. Ne olur oğlumun peşini bırakın.
4: Sabah sabah bunun için mi buraya kadar geldin?
3: Uçurum eşiğinde olan evladını kurtarmak isteyen bir babanın ıstırabını anlayamayacak kadar katı yürekli bir insan mısınız?
4: Fazla konuştun moruk.
3: Yazık. Halbuki ben buraya bir babanın ıstırabını anlayacak, onun yarasına merhem olacak bir insanı bulurum ümidiyle gelmiştim. Ah, yanılmışım. Hayırsız evladımız bizi her şeyden mahrum ettiği gibi torundan da etti. Ben de isterim. Bu yaşımda torunumu kucağıma alayım, seveyim, okşayayım. Ona masallar anlatayım. Bak, görüyor musun halimizi? Annemle beni sen getirdin bu hale. Bir baba evladını yetiştirir. Çünkü o evlat onun eseridir. Ben seni eserim olarak yetiştirmek isterken ben senin eserin oldum. Eserinle iftihar et. İşte çizdiğin tablo. Bak nasıl, beğendin mi? Şimdi de dilenerek temin ettiğim bir lokma ekmeği elimden almaya mı geldin? Eğer ona da göz diktinse al git. Biz açlık ve sefalete alıştık.
0: Anthony Quinn'in yanı sıra Atıf Kaptan'ın rol aldığı Vatan ve Namık Kemal, Behçet Nacar'ın oynadığı Kanunsuz Sokak, Bud Spencer'ın yer aldığı The Sheriff and the Satellite Kid, Agahun'un seslendirdiği unutulmaz yapımlar arasında yer aldı. Seslendirme sanatçıları çoğu zaman görünmez kahramanlardır. Seyirci onları ekranda görmez. Ama sesleri hafızalarda yaşamaya devam eder. Agahun de işte bu görünmez ustalardan biriydi. 1980'li yıllarda Türkiye'de televizyon dizileri geniş kitlelere ulaşmaya başladı. Agahun de bu yeni dönemin önemli yapımlarında yer aldı. Küçük Ağa, 9. Hariciye Koğuşu, Mehmet Akif Ersoy, Uzak Kentin İnsanları, Sen Ağlama, Yuvasızlar, Zeynepler Ölmesin, İnsanlar Yaşadıkça, Gönüller Sultanı, Mevlana ve daha birçok yapım. Bu diziler sayesinde genç kuşaklar da onu tanıma fırsatı buldu. Kamera karşısındaki doğallığı, sakin oyunculuğu ve güçlü ses tonu televizyon ekranında da aynı etkiyi bırakıyordu. 1983 yılında Agahun 65 yaşına gelmişti. Yasal düzenlemeler gereği 22 yıl hizmet verdiği İstanbul şehir tiyatrolarından emekliye ayrıldı. Ancak bu karar onu derinden üzdü. Çünkü sanat onun için belirli bir yaşta bırakılacak bir meslek değildi. O günlerde verdiği röportajda şu sözleri söyledi. Sanatçının yaşı olmaz. Emekli olmayı kabul etmiyorum. Sanat yaratmaktır. Yaş haddi devlet memurları için vardır. Bu sözler yalnızca kişisel bir serzeniş değildi. Sanata bakışının da en açık ifadesiydi. Üretmek, öğrenmek ve sahnede olmak onun yaşamının vazgeçilmez parçalarıydı. 1980'li yılların ikinci yarısında Agahun artık Türk tiyatrosunun yaşayan ustaları arasında gösteriliyordu. Yıllar boyunca sahnede kazandığı deneyim, sinemada üstlendiği unutulmaz karakterler, yönetmen olarak gerçekleştirdiği çalışmalar ve sesiyle hafızalara kazınan performansları onu yalnızca bir oyuncu değil, çok yönlü bir sanat insanı haline getirmişti. Emeklilik kararı onun üretme isteğini azaltmadı. Tiyatrodan uzak kalmayı hiçbir zaman istemedi. Televizyon dizilerinde rol almaya, seslendirme çalışmalarını sürdürmeye, genç sanatçılarla deneyimlerini paylaşmaya devam etti. Çünkü ona göre sanat, yaşamın sonuna kadar süren bir yolculuktu. Agahun'un sanat yaşamına bakıldığında dikkat çeken en önemli özelliklerinden biri, gösterişten uzak durmasıydı. Hiçbir zaman popüler olmanın peşinde koşmadı. Ödüller, şöhret, gazete manşetleri onun için ikinci plandaydı. Önceliği her zaman yaptığı işin niteliğiydi. Bir karakteri canlandırırken önce onu anlatmaya çalışırdı. Bu insan neden böyle davranıyor? Onu bu noktaya getiren ne? bu soruların cevabını bulmadan prova yapmazdı. İşte bu yaklaşım oynadığı her karaktere derinlik kazandırdı. Birçok genç oyuncu Agah Hün'le aynı sahneyi paylaşmanın kendileri için büyük bir okul olduğunu anlatmıştır. Provalarda kimseyi kırmadan, kimseyi küçük düşürmeden deneyimlerini paylaşırdı. Sahneye çıkmadan önce
5: tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı
0: iyi oyuncu,
5: Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
0: Bu anlayış onun yalnızca iyi bir sanatçı değil, aynı zamanda örnek bir meslek büyüğü olarak anılmasını sağladı. Takvimler 24 Temmuz 1990'ı gösterdiğinde Türk tiyatrosu ve sineması değerli bir sanatçısını kaybetti. Agah Hün geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul'da yaşamını yitirdi. 72 yıllık yaşamına yaklaşık yarım asırlık sanat serüveni sığdırmıştı. Ardında yüzlerce temsil, onlarca film, yönetmenlik çalışmaları, senaryolar ve unutulmaz seslendirmeler bıraktı. Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verilen Agah Hün, geride yalnızca eserlerini değil, sanata duyduğu büyük saygıyı da bıraktı. Bir sanatçının gerçek değeri ardından yıllar geçtikten sonra da hatırlanmasıyla ölçülür sevgili dinleyenler. Bugün Agah Hün denildiğinde tiyatro tarihimizde önemli roller üstlenmiş bir oyuncu, Yeşilçam'ın güvenilir karakter sanatçılarından biri, başarılı bir yönetmen, güçlü bir senarist ve Türk dublaj sanatının en etkileyici seslerinden biri akla geliyor. Anthony Quinn'in unutulmaz karakterleri hala onun sesiyle hatırlanıyor. Sahnede canlandırdığı klasik roller tiyatro tarihimizin önemli sayfalarında yer alıyor. Yönetmen olarak çektiği filmler Türk sinemasının gelişim dönemine ışık tutuyor. Agah Hün, Cumhuriyet'in yetiştirdiği ilk profesyonel tiyatro kuşaklarından birinin temsilcisiydi sevgili dinleyenler. Konservatuvar eğitiminin önemini yaşamı boyunca savundu. Tiyatroyu yalnızca eğlence değil, toplumu düşündüren, geliştiren ve bir araya getiren bir sanat olarak gördü. Sinemada ise tiyatro disiplinini kamera önüne taşıdı. Seslendirme alanında da Türkçenin doğru, etkili ve estetik kullanımına örnek oldu. Onun çalışma anlayışı bugün hala genç oyuncular için önemli bir model olmayı sürdürüyor. Sevgili dinleyenler, bu hafta İz Bırakanlar programında Türk tiyatrosunun, sinemasının ve seslendirme sanatının unutulmaz isimlerinden Agah Hün'ün yaşam öyküsünü birlikte hatırladık. 1918 yılında İstanbul'da başlayan yolculuğu, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda aldığı eğitimle şekillendi, devlet tiyatrolarında olgunlaştı, küçük sahnede, oda tiyatrosunda ve İstanbul şehir tiyatrolarında yüzlerce kez perde açtı. Yeşilçam'da oyuncu, yönetmen ve senarist olarak üretmeye devam etti. Seslendirme stüdyolarında ise yalnızca karakterleri değil, duyguları da sesiyle yaşattı. Belki onu en iyi anlatan söz, yıllar önce söylediği şu cümleydi. Sanatçının yaşı olmaz, sanat yaratmaktır. Gerçekten de sanatçının yaşı olmaz sevgili dinleyenler. Çünkü iyi sanatçılar, yaşamlarını tamamlasalar bile eserleriyle yaşamaya devam ederler. Agah Hün de perde kapanırken alkışları üzerinde kalan, aradan geçen yıllara rağmen saygıyla anılan, Cumhuriyet'in yetiştirdiği büyük tiyatro ustalarından biri olarak Türk kültür tarihinde yaşamayı sürdürüyor. Sanatçıyı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, bir başka İz Bırakanlar programında kültür ve sanat dünyamıza değer katan başka bir ismin yaşam öyküsünde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
6: İz Bırakanlar.
5: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Salı günü ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışlı kıyı kesimlerde hortum riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 10-23, Bilecik 8-19, Bursa 10-22, Çanakkale 13-24, Edirne 7-26, İstanbul 14-22, Kırklareli 8-24, Kocaeli 13-22, Sakarya 10-22, Tekirdağ 13-23, Yalova 14-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 7-19, Aydın 15-30, Denizli 14-26, Kütahya 6-19, İzmir 15-27, Manisa 14-25, Muğla 11-26, Uşak 8-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'de Antalya çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 18-26, Antalya 18-28, Burdur 9-21, Hatay 17-24, Isparta 8-21, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 20-26, Osmaniye 18-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneyi ile Sivaslı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 9-19, Ankara 8-21, Çankırı 5-22, Eskişehir 6-19, Karaman 9-18, Kayseri 9-19, Kırıkkale 8-20, Kırşehir 9-20, Konya 10-19, Nevşehir ve Niğde 9-17, Sivas 8-17, Yozgat 6-15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 8-21, Bolu 6-19, Düzce 10-21, Karabük 6-22, Kastamonu 7-17, Zonguldak 11-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli Amasya ve Çorum hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 10-18, Artvin 11-19, Bayburt 5-18, Çorum 7-19, Giresun 15-18, Gümüşhane 7-19, Ordu 16-19, Rize 13-20, Samsun 15-19, Sinop 14-23, Tokat 10-18, Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars çevreleriyle Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney kesimleri yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 6-16, Ardahan 2-16, Bingöl 10-18, Bitlis 6-14, Elazığ 11-19, Erzincan 9-20, Erzurum 5-16, Hakkari 12-18, Iğdır 10-21, Kars 4-17, Malatya 11-18, Muş 9-15, Tunceli 11-21, Şırnak 15-19, Van 9-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Siirt'in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 15-25, Batman 13-22, Diyarbakır 13-22, Gaziantep 14-23, Kilis 15-25, Mardin 15-20, Şanlıurfa 17-25, Siirt 15-19 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'nin açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, zamanla 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, zamanla güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul Valisi Davut Gül, 2020...
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul Valisi Davut Gül, 2026 yılının ilk 9 ayında terör örgütlerine yönelik

yaptığı açıklamada bu durumun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi Eylül'de aylık %1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise %29,73 olarak gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi ile Eylül'de aylık %2,07, yıllık %27,38 arttı. 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri nedeniyle Carl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel'a verildi. Norveç Mülteci Konseyi, İsrail'in soykırım suçu işlediği Gazze'de 1,65 milyon kişinin kış öncesi barınma sorunu yaşadığını bildirdi. Yemen ordusu, İran destekli Husilere karşı Fecr el Yemen operasyonunun başlatıldığını duyurarak stratejik önemi sahip Babul Mendeb'le Taiz'deki Zubab Havalimanı'nın kontrolünün ele geçirildiğini bildirdi. Ve son olarak spor, milli sporcular Ekrem Altuner Yılmaz ve Kaan Aslan, Avusturya'da düzenlenen Karate 1 serisi A müsabakalarında birer bronz madalya elde etti. Aksa Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası Salı günü sahibini bulacak. Vakıfbank'la Eczacıbaşı Peron İstanbul, Antalya Spor Salonu'nda karşılaşacak. Saat 18'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Alacazile yolunun 26 ve 32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 18. kilometresine kadar yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Salı günü yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Salı günü yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağış, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 6 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz bölgesinde Isparta ve Burdur hariç, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Sinop, Malatya'nın doğusu ve Adıyaman'ın kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye'nin doğusu, Hatay kıyıları, Tunceli, Kars, Ağrı, Iğdır, Bingöl, Muş, Elazığ, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusuyla Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. 7 Ekim Çarşamba günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Muğla, Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Mersin ve Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Ordu, Bingöl ve Muş çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusuyla Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. 8 Ekim Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç ve batı kesimleri, Kastamonu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ve Gümüşhane çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusuyla Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Aldık Samsun'dan 9 kişi hayatını kaybetti.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: Bir kişinin cenazesi de bugün toprağa
4: girdi. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
5: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
6: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
7: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türkiye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Doğu Anadolu yöresinden Sivas ellerinde sazım çalınır türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Sivas denince akla gelen ilk türkülerden biri olan Sivas ellerinde sazım çalınır türküsüdür sevgili dinleyenler. Sivas'ın Yıldızeli ilçesi dağların bağrında küçücük bir kasaba. Banaz onun yukarısında. Sırtını Yıldız Dağı'na vermiş bir Türkmen obası. Hoca Ahmet Yesevi'nin ellerine birer çera verip diyarı Rum'a yolladığı Horasanlı erenlerin yurdu. Sarı çiğdem çiçekli, sümbüllü yaylaları var Banaz'ın. Polat gibi soğuk, berrak sular var. Alnı çatılı, beli kemerli, ayağı çarıklı, adı güllü çiçekli kızları var Banaz'ın. Bakır bakraç içinde köpüklü ayranı, koyunları, kuzuları, sazlı sözlü Pir Sultan Abdalı var Banaz'ın. Anadolu asırlardır anlatır onun öyküsünü. Asırlardır türküsünü söyler. Anadolu sözün yurdudur zaten. Yazının değil. Kaç kralın zafer destanı yazılıp kayboldu, bozuldu, okunmaz oldu. Kaç esrarlı harf unutuldu, nice yazılar susup kaldı mermerlerde. İlk insandan beri kimlere yurt oldu, kimlere mezar. Ama Anadolu yazıya vefa göstermedi pek. Söz Anadolu'nun bilinci oldu, yüreği oldu, dünü, bugünü, yarını oldu. Taşa kazınmış çizgiler gibi durdu bu diyarda söz. Söyleyip diri kıldı gördüklerini. Granitleri eskiten zaman Anadolu'nun sözünü, destanını, şiirini, türküsünü yıpratamadı vesselam. Adı Haydar idi. Aslı Horasan'ın Hoy şehrinden. Ervah-ı Ezel'de, levh-ü kalemde yazısını kara yazmışlar ama sözü canlı kalsın istenmiş. Hem dağlar gibi dursun yerli yerinde, hem telli turnalar gibi diyar diyar dolaşsın. Sazıyla anılsın, sesiyle tanınsın istenmiş. Çağlar sonrasında yankı yapsın sedası. Devir değişsin, gün dönsün, şehirler yenilensin ama onun güzellemeleri Sivas ellerini çevreleyen dağlar gibi hep aynı kalsın istenmiş. 7 yaşında ulular elinden bade sunmuşlar ona. Adı Mecnun'un, Emrah'ın, Kaygısız Abdal'ın, Yunus'un adıyla birlikte yazılsın, aşıklar defterine diye takdir olunmuş. Sözünün üstüne söz söylenmesin, sazının üstüne saz çalınmasın diye dua etmiş ona Hacı Bektaş. O gün başlamış söze Haydar. Karlı dağlara söylemiş, telli turnaya söylemiş, aşka söylemiş, sevdaya söylemiş. Sonra zalime çevirmiş sazını. Arif olanın anlayacağı dille, tel ile, mızrapla, gövdesi ağaç sazla, sesinin yettiği dört bir yana ünlemiş. Hünkâr Hacı Bektaş Veli elinden aşk badesi içen Haydar'a bir haller oldu. Bilinmez. Genç yüreği Banaz'a sığmaz oldu. Ah bu yürek dedikleri ne derin kaptır,
ne dipsiz bir girdaptır. Elde saz köy köy, oba oba dolanıp pir kapısı aradı. Gönlünün çağaltısını dindirecek, ateşini kor edecek üstad bakındı. Kızıl Deli, Sultan Balı, Ali Baba derken ham gönlü pişti. Rıza lokmasını rızık eyledi. Bağşü cana kıydı ve nice erlerin ırak durduğu meydana dükkan açtı. Eridi aktı Haydar. Pir oldu, sultan oldu. Banaz'a kurduğu tekkeden döktü aydınlığını Türkmen obalarına. Dört bir yandan insanlar akın akın cem oldu onun erenler halkasına. Pir Sultan'ın namı şeş cihette duyuldu. Kapısına gelen dillendi, hallendi. Eline saz alıp uzak diyarlara yollandı. Pir Sultan'ın söz çerağını taşıdılar Irak yaylaların Türkmen obalarına. Sazının namesi, şiirinin nefesi, koşması, semaisi, güzellemesi, Anadolu bozkırının dağında taşında yankı bulan Pir Sultan Abdal'ın namı Sivas'ın Hafik kazasının Sofular köyüne yetince garip bir yoksul olan Hızır adlı bir Türkmen delikanlısı bu sözün sahibinden himmet almak için evini obasını koyup Banaz'a geldi. Lale sümbül kokularının tütsülediği Pir Sultan ocağında diz kırdı, himmet diledi. Bir garip köylüydü işte. Yunus da pir kapısında Yunus olmamış mıydı? Önce azaplık verildi kendisine. Orak biçti, koyun kırptı, inek sağdı, keçi otlattı. Pir Sultan'ın kapısında sazına ses verdi. Yüzüne renk geldi. Azap iken mürit oldu. Yolu öğrendi, edep öğrendi. Mevsim dönüp ay eksildiğinde efendisinin kapısına vardı, izin istedi. Pirim, bir koca sene oldu kapında hizmet ettim. Bu yoksul dervişine dua buyursan da payitahta gitsem, gördüğüm edep erkanla yükselsem, ilim öğrensem, ulu kişi olup dönsem diyarıma. Pir Sultan karayağız çehresini Hızır'a çevirip güldü ona. Gönül gözüyle nazar etti. Yüreğini gördü müridinin, niyetini gördü. Anladı ki niyeti halis ama şöhrete karşı zayıflık var içinde. Makama karşı zayıf, paraya pula karşı zayıf. Kendi yüreğini yokladı. Bir kara ecel olup duruyordu orada bu yoksul mürit. Göl önünde bent gibiydi. Eli tırpanlı, ölüm meleği gibi, kara başlıklı cellat gibi karşısında dikiliyordu. Nice basit sözü birbirine ulayıp herkesin anlayacağı dilden, herkesin dillendiremeyeceği cinsten sözler söylerdi ya, basiret, feraset dedikleri cevher vardı Pir Sultan'da. Kaderden kaçmanın oluru olmadığını bilirdi. İsteğini kabul edip uğurladı müridini. Hızır, duam olsun sana. Kırkların, yedilerin, üçlerin duası olsun. Erenlerin duası olsun sana. Hızır, hak yolunu açık ede. Adı güzel peygamber dua kalsın sana. Şahı Veli Haydar Ali dua kalsın sana. Zülfikar olsun dualar sana. Namert eline düşmeyesin. İkbalin, devletin yar olsun sana. İkbalin, devletin yar olsun sana. Var git dilediğin diyara. Bizden öğüt odur ki harama el uzatma. Bilmediğine dil uzatma. Yasağa uçkur çözme. Namerdin lütfu için merdin hakkını çiğneme. İmanını satma dünya malına, servete, makama. Yoksa korkarım tez zamanda dönüp gelesin. Serimi dara veresin. Ölümüm senin elinden olur. Anlamazsın, bilmezsin. Hızır el etek öpüp çekildi huzurundan. Ama bir ikircikliğin eline düştü düşünceleri. Şeyhinin duası bir yandan müjde, bir yandan felaketti. Sağnak Nisan yağmurları misali dua yağdırmıştı üzerine. Ama bu dara çekme, öldürme, katil olma sözünün hikmeti neydi? Başını elleri arasına alıp bakındı Banaz yaylasından dereler gibi uzanan dağ yollarına. Yüreğini, sadakatini, kadir kıymet bilirliğini yokladı. Veli nimetini, efendisini ipe çekmek için haramzade olmalıydı. Yakıştıramadı kendisine. Kul başına hakkın takdir ettiğinden gayrısı gelmezdi. Yola çıktı. Çorak bozkırı geçip
bin kubbeli, bin minareli güller şehri İstanbul'a geldi. Turnalar, katar katar kanat çırpan turnalar. Bölük bölük gökyüzünden geçen turnalar. Ağ göllerde yüzen, peygamber diyarını gezen, nokta gözleri sürmeli, boynu nişanlı, başı telli turnalar. Gurbet ele kanat açan, yaban ellere uçan, sıladan haber getiren, sevda diye gönüllere, türkülerde ozanlara yeten kanadı gümüş turnalar. Mektuptan evvel turnalar var. Ecelden evvel turnalar var. Müjdeden, kötü haberden evvel turnalar var. Başı telli turnalar, boynu nişanlı turnalar. Bir tek eşe sevdalı, bir tek kuşa yar turnalar. Pir Sultan'dan haber soran, yazı yaban kanatlanan, çevrim çevrim dönen, yaz bahar ayında gurbetten gelen turnalar. Ötmeyin turnalar, ötmeyin gönlüm şen değil. Er kişi kudretinin yettiğini işler de kader bildiğini okur. Yazgı ezelden nasıl takdir olunduysa öyle çevirir felekleri. Anadolu bozkırı iki şahın arasında kalır gün gelir. Biri Rumeli'den Arap diyarına kadar yeryüzünün yarısında hüküm süren Osmanlı padişahı, diğeri 12 imamın izindeyim diyen İran şahı. İkisi de bir soydan. Aynı çelikten dökülmüş bıçaklar gibi. İkisi de bir koldan. Kardeş değil de amca oğlu gibi. İkisi de bir dinden. Aynı kıbleden. Aynı kitaptan. Ama ille Ali'nin matemi. İlle Hasan ile Hüseyin'in davası. Pir Sultan atadan dededen öyle görmüş. Öyle duymuş ki Resul'ün mazlum torunlarını sevmek gerek. Ali'yi Veliullah bilmek gerek. Hünkar Hacı Bektaş'a uymak gerek. Bu düzeni bozuk dünyada Ehlullah'ın eteğini tutup hakkı dava kılmak gerek. Türkmen'de sevdaydı Ehl-i Beyt. Bu yüzden Pir Sultan'ın gönlü güneşin doğduğu diyardan ses veren Şah'tan yanaydı. Ali diyordu Şah'ın Anadolu'daki adamları. Hasan diyordu, Hüseyin diyordu, Mehdi diyordu, 12 imam diyordu. Bu sözlerdi Pir Sultan'ı çeken. Bu sözlerdi onun Türkmen yüreğini şerha şerha kanatan. Bir kuru saltanat kavgası değildi bu. Benim gibi inanacaksın, benim gibi bileceksin iddiasıydı ki bu yangın 1000 yıl önce Kerbela'da başlamıştı. Kıyamete kadar gidecek bir kardeş kavgasının sebebiydi Kerbela. Anadolu bozkırına kır çiçekleri gibi dağılmış Türkmen obaları hangi şahtan yana olacağını şaşırmış, iki dünya sultanının kavga alanında sıkışmış kalmışlardı. Kah İstanbul'a, kah Tebriz'e çeviriyorlardı yüzlerini. Ama hep can diyorlardı, hep dost diyorlardı, hep yar diyorlardı. Sazının avazını artırdı Pir Sultan. Şahı öven sözler söyledi. Bildiğince dava kıldı padişaha. Anadolu diyarında şah Tahmasab'ın dili oldu, daveti oldu. Sevince deli bir ciğerle sever Anadolu. Yandaş olunca dağ gibi sırt verir sevdiğine. Hesapsız kabul eder dostun çilesini. Alır varlığına katar. Öper başına korunu. Türkmen evladı Resul sevgisini alıp sarmıştı yüreğine. Nesiller boyu adlarını en kutlu ad olarak yaşatmış, onlara zulüm edenlerin adlarını yasaklamıştı hafızalarda. Yüzyıllar boyu Hasan da Hüseyin de yürek yangını, ciğerpare mazlum manasına geldi Anadolu'nun dilinde. Sünnisi içinde, Alevisi içinde. Payitahtta işitildi. Padişahı gazaplandırdı. Sarayı sarstı Anadolu'daki fitne. Duyuldu ki Türkmen aşiretleri içinde şaha sırt verenler çoğalmış. İran'dan gelen din alimleri köy köy, oba oba gezip 12 imam davası güdüyor diyerek halkı İstanbul'a düşman ediyorlarmış. Batıya doğru bir sefere çıkılacak olunsa Türkmen illeri Tebrizli şaha el uzatacakmış. Dahası şimdiden ayaklanmalar baş göstermiş. Şah kulu, Nur Halife, Baba Zünnun, Kalender derken isyan büyümüş. Bu fitneye dur demeli, gidip yerinde görmeli. Ateş harlanmadan söndürülmeli.
dünyanın yarısına hükme geçen saraydan irade buyuruldu ki, Tebrizli Şah'ın Anadolu'ya uzanan kolları kesile, Türkmen içindeki sesi susturula, meğer Pir Sultan gibi Şeyda Bülbül olsa bile. Nice kulu sultan kılan kader, hafikli azap Hızır'ı da önce kul, sonra kapıcı, sonra paşa etmişti bu sıralar. Payitahttan emir çıktı. Hızır Paşa Sivaslı. Sivas'ı iyi bilir, iyi tanır. Gidip sükuneti sağlaya, devleti devlet bildire. Baş kaldıranın başını eze. Kızılırmak kıyısının sisi, ince dumanı, dağılıp dağlara yayılır her seher zamanı. Bülbül ağlar gül dalından, çiğ düşer çam iğnelerinin ucundan. Yele karşı uçar turna seher zamanı. Üşütür sabah ayazı kınalı kız ellerini. Boş yollardan geçer rüzgar. Soldurur zühre yıldızının şevkını güneş. Banaz uykudan uyanır. Banaz yaşama başlar. Kımıldanıp kalkar seher zamanı. Pir Sultan besmeleyle doğruldu yatağından. Adı güzel peygamberi, velilerin baş tacı Ali'yi andı. Hacı Bektaş'ı selamladı yüreğiyle. Kalkıp ibrikte gece ayazıyla buz kesilmiş suyu çarptı yüzüne. Uzun bıyıklarını, ak düşmüş sakallarını sıvazladı eliyle. Bir düş görmüştü. Bir urgan, bir dar ağacı, bir baş görmüştü. Kalın duvarların gerisinde kara taş görmüştü. Şah'ı görmüştü. Ali'yi görmüştü. Ellerini açıp gel demişlerdi ona. Gel, kalma Irak'ta daha fazla. Nice ömürleri talan etti ecel. Gel, uçup gitti pirler, civanlar. Kuşa benzer misali. Ahdinde dur, hilaf etme, gel. Sözünü bergüzar koy, sehi bilene. Sazını yadigar et, seni sevene. Dünyayı koydursun yerli yerine, sen gel. Söğüt gölgesine gömülmüş evinin önündeki koca değirmen taşına oturdu. Bu taşı Pir Sultan'ın ceddi Horasan'dan asasının ucuna takıp getirdi derler. Sazını eline alıp rüyasını söyledi Gonca misal kızına, genç oğullarına, yaşının en güzel çağını süren karısına. Sazını o güne değin görülmedik bir durgunlukla, bir dinginlikle çaldı. Vedalaştı sanki sevenleriyle. Halleşti, helalleşti. Pir Sultanım, Hakk'a niyaz ederim. Erenler rahına doğru giderim. Külli varım, Hakk'a teslim ederim. Erenler sırrına erdim bu gece. Seher vakti geçmiş, gün yükselmiş, sıcak vurmuş Banaz'ın yaylasına. 1588'in baharında Sivas valisi Hızır Paşa'dan haber geldi Banaz'a. Eski mürit, şeyhi Pir Sultan Abdal'ı çağırıyordu. Atlıların arasına katıp sürüklediler Pir Sultan'ı. Rızasını sormadılar, dileğini almadılar. Sazı evinde kaldı. Sevdiği, helali, çocukları evinde kaldı Pir Sultan'ın. Ucu Sivas kalesine çıkan dar kağını izlerinden geçip geldiler kaleye. Hızır Paşa'nın huzuruna çıkacaksın dediler. Başının sargısını çıkardı Pir Sultan. Bir zamanlar kapısında kul olan Hızır mıydı bu? Neydi bu kaderin cilvesi? Ağlar kul olur, taht sahipleri dilenci olur derlerdi de bu kadarı görülmüş müydü dünya kuruldu kurulalı? Hızır Paşa saygıyla karşıladı Pir Sultan'ı. Buyur etti. Hal hatır sordu. İkramda bulundu İstanbul'a gidişini. Hakk'ın takdiriyle yükselip paşa oluşunu anlattı. Sonra lafı çevirip Tebrizli Şah'ın Anadolu'ya serptiği fitne tohumlarına getirdi. Pir Sultan'ın adı da duyulmuştu sarayda. Kendisi hakkında iyi düşünceler yoktu. Sazını susturmalı, halka padişahı anlatmalı, yüzünü İran'dan İstanbul'a çevirmeliydi. Pir Sultan önüne konmuş olan yiyecekleri geri çevirdi. Kalktı Hızır Paşa'nın sofrasından. Kendisinden bir ses, bir cevap bekleyen paşaya döndü dedi ki, ''Hafikli Hızır, yeni adın Hızır Paşa oldu. Rahat mısın? İyi misin? Hoş musun? Banaz'ın koyununu güderken daha iyi değil miydin? Taç, taht, makam, mevki memnun etti mi seni? Yoksa doğru yoldan çevirdi mi gönlünü? Hafikli Hızır, çoban olup kuru yufka sunsaydın bana, şeker şerbet gibi yerdim. Azap olup kapılarda dolansaydın, sana ben de dost derdim. Hafikli Hızır, sen dünyanın sefasına,
bir gün koca karıya dönecek bu kahpe güzelliğine aldandın. İkramında haram kokusu var Hızır. Sunduğun sofraya oturmak yanlış. Dediğine kulak vermek, senin durduğun yerde durmak yanlış. İkimizin arasına dünya girdi. İstediğinin oluru yok bende, benden yana. Varsan bildiğini işle. Hızır Paşa bu beğenmediği çıkış karşısında şaşırmış, kendilerini dinlemekte olan adamlarına dönüp öfkeyle bağırmıştı. Alın bunu, atın dam altına. Atın da akıllansın. Atın da bilsin padişah kimmiş, paşa kimmiş. Pir Sultan'ı alıp boş bir çuvalı bırakır gibi bıraktılar karanlık bir mahzene. Gürültüyle örttüler kapıyı üzerine. Sabah akşam kuru ekmekle su verdiler. Günler geçti, geceler geçti, haftalar geçti. Hızır Paşa'nın içi rahat değildi, nicedir. Pir Sultan, pir olduğunu ispat etmişti işte. Yıllar önce kendisine dua ederken, gün gelir bana kıyarsın, beni dara çekersin, ölümüm elinden olur, anlamazsın, bilmezsin demiş, dememiş miydi? Kapısında kalmıştı nice zaman. Ekmeğini yemişti, suyunu içmişti, iyiliğini görmüştü Pir Sultan'ın. Erliğe, iyilikte bilirliğe, müminliğe yakılan ekmek, tuz satırı gütmek olmalıydı. Bu koca pirin karanlık hücrede çürümesi reva değildi. Ama inat ediyordu doğru bildiğinde. Ne vardı isteğine tamam dese, ne vardı padişahtan yanayım dese, ne vardı geçmişini, kulluğunu, azaplığını yüzüne vurmasa? Haber gönderip çağırttı tekrar huzura. Yorgun, çökük fakat öfkeli Pir Sultan'ı yine güler yüze karşıladı. Oturtup şerbetle serinletti, hal hatır etti. İlle yaptığın doğru değil koca pir. Döndüm yolumdan, lanet olsun şahade. Yine gönlün bildiğini okusun. Kimselere fikrini belli etme. Ama görünüşte döndüm de. Ne kaybedersin? Bak şimdi padişah kullarını çağıracağım. Onların yanında padişaha övgü diz. İçinde şah lafı geçmeyen bir deyiş söyle ki döndüğüne inandır huzurdakileri. Sen Banaz'a dön, sağ salim, ben İstanbul'a. Hızır Paşa emir buyurdu. Pir Sultan'a saz getirildi. Sözünü kaybedecek katip getirtildi. Sivas'ın devlet görevlileri, kadısı, müftüsü toplandı. Pir Sultan nemli gözlerini dolaştırdı kalabalıkta. Banaz'dan yana çevirdi yüzünü. Ayarladı, seslendirdi sazını. Esirgemeden doğru bildiğiyle dillendirdi sözünü. Kadılar, müftüler fetva yazarsa, işte kement, işte boynum asarsa, işte hançer, işte kellem keserse, dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Yüksek damlı konak odasında soğuk bir rüzgar esti. Aksakallı görevliler, bu pervasız adam ne diyor dercesine baktı birbirlerine. Hızır Paşa'nın rengi değişti. Sustu başını eğip. Bu koca pirin bildiğinden dönmeyeceğini anladı. Şahı sevmek suç mu bana? Kem bilirdin beni hana. Can için yalvarmam sana. Şeyhin şah bana darılır. Pir Sultan dönmem diyordu. Şah diyordu. Vur boynumu korkmam diyordu. Bildiğince çalıyordu sazını. Bildiğince söylüyordu sözünü. Döndü en son söze geldi. Sazını yokladı. Telleri ağlatırcasına yüzünü söylediklerini kaydeden katibe çevirdi. Kul olayım kalem tutan ellere. Katip arzu halim yaz yare böyle. Şeker ezeyim şirin dillere. Katip arzu halim yaz yare böyle. Rakibimin dedikleri oluyor. Gül benzim sararıp da soluyor. Alkanlarım ılgıt ılgıt geliyor. Katip arzu halim yaz yare böyle. Sivas ellerinde sazım çalınır. Çamlı beller bölük bölük bölünür. Yerden ayrılmışam, bağrım delinir. Katip arzu halim yaz yare böyle. Pir Sultan abdalım ey Hızır Paşa. Yazılan gelirmiş her daim başa. Beni hasret koydun kavim kardeşe. Katip arzu halim yaz yare böyle. Dağ dile gelse, yol dile gelse, turna dile gelse, Pir Sultan'ı söylese. Sivas ellerine çöken sisler,
karla yolu kesilmiş çamlı beller, yoksul çobanlar, yabani güller dile gelse söylese, kıyısı söğütlü coşkun ırmaklar anlatsa, dağdan yuvarlanan kayalar anlatsa, alıp asın uslanacağı yok koca pirin dedi Hızır Paşa. Ertesi sabah cellatlar zindandan aldı Pir Sultan'ı. Ellerine ağır kelepçeler vurdular. Keçi bulan semtine götürdüler. Sur dibinde dar ağacı kurdular. Aksakallı başını geçirdiler yağlı urgana. Pir Sultan asılırken taşlansın diye Hızır Paşa'dan buyruk geldi. Taşlamayanlar cezalandırılacaktı. Bu yüzden herkes eline bir taş alıp attı Pir Sultan'a doğru. Tarikat arkadaşı, kadim dostu Ali Baba da oradaydı. Pir Sultan'a taş atmaya bir türlü eli varmıyordu. Bir gülü alıp gizlice ona doğru fırlattı. Kaderin cilvesine bakın ki gül gidip Pir Sultan'ın yüzüne çarpıverdi. Bunu gören Pir Sultan pek üzüldü ve yorgun dudaklarından şu sözler döküldü. Pir Sultan abdalım, can göğe ağmaz. Hak'tan emrolmazsa rahmet yağmaz. Şu ellerin taşı hiç bana değmez. İlle dostun gülü yaralar beni. O esnada Pir Sultan'ın ayağının dibindeki tabureye bir tekme vurdular. Sustu Pir Sultan'ın söyleyen dili. Gözlerinde banaz yaylasının yeşili kaldı. Kulaklarında kızı Sanem'in sesi, eşinin ağadı çınladı. Çırpındı, çırpındı ve durdu bedeni. Urganda bir elif gibi sallandı, günlerce ibret olsun diye. Nice zaman sonra Banaz'a gelen bir atlı Pir Sultan'ın ak kağıda karalanmış sözlerini getirdi eşine. Sivas ellerinde sazım çalınır. Ama halkımızın gönlündeki Pir Sultan hiç ölmedi. Yaşadığı şiirleriyle yüzyıllar boyu. Bugün de bu türküde andırdı adını Pir Sultan Abdal.

Bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere, sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle, hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türkiye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Saat 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Salı günü yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Salı günü yurdun doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak'ın doğu, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'ın kuzey, Malatya, Van ve Erzurum'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağış, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 10-23, Bilecik 8-19, Bursa 10-22, Çanakkale 13-24, Edirne 7-26, İstanbul 14-22, Kırklareli 8-24, Kocaeli 13-22, Sakarya 10-22, Tekirdağ 13-23, Yalova 14-21 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 7-19, Aydın 15-30, Denizli 14-26, Kütahya 6-19, İzmir 15-27, Manisa 14-25, Muğla 11-26, Uşak 8-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'de Antalya çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 18-26, Antalya 18-28, Burdur 9-21, Hatay 17-24, Isparta 8-21, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 20-26, Osmaniye 18-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneyi ile Sivas'ı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 9-19, Ankara 8-21, Çankırı 5-22, Eskişehir 6-19, Karaman 9-18, Kayseri 9-19, Kırıkkale 8-20, Kırşehir 9-20, Konya 10-19, Nevşehir ve Niğde 9-17, Sivas 8-17, Yozgat 6-15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 8-21, Bolu 6-19, Düzce 10.